Ve dedim ki nefs tezkiyesini oluşturacak olan bütün faktörler, rahmet, fazl ve salavat nurları hepsi Allah'ın rahim esmasının tecellisidir. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması Allah'ın rahim esmasının tecellisidir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse rahim esması o kişide asla tecelli etmez. Tecelli etmezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse şu rahim esmasının tecellilerine gelin beraberce bakalım. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey amil olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve size mağfiret etsin. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirsin. Öyleyse Allah Teala niçin furkanlar veriyor acaba insanlara? İnsanlar tebliğe muhatap oldukları zaman, işte şu 28 senedir tebliğ yapıyoruz insanlara. Tebliğe muhatap oldukları zaman o tebliğe kayıtsız kalabilirler. Tebliğ onlar için bir şey ifade etmez. Veya karşı çıkarlar. İkisi de mümkün. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşma talebinin gerçekleştirilmesi konusundaki emri kendisine tebliğ edildiği zaman bir kişi ne yapabilir? Kayıtsız kalabilir. Onun için bir şey ifade etmez. O zaman Allah Teala ne yapar? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki: Habibim, o kafirler, sen onlara söylesen de söylemesen de mümin olmazlar. Onlar için birdir. Senin söylemenle söylememen birbirine eşittir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple senin sözlerine kayıtsız kaldıkları için onların görme hastalarına gışavet adlı bir perde koyarız. Görme hastaları çalışmaz. Basar hastaları çalışmaz. Yani seni bir mürşit olarak, onları hidayete erdirici olarak, onları cennete ulaştıran olarak göremezler diyor Allah Teala. Ve bunu biz yaparız diyor, onların gözlerine koyduğumuz, görme hastalarının üzerine koyduğumuz gışavet isimli perdeyle. Sonra diyor ki Allah Teala onların diyor işitme hastalarını, sem'i isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onlar diyor seni duyamazlar. Onların işitme hastalarını mühürleriz ve onlar işitemezler diyor. Yani söylenenlerin manasına varamazlar diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini mühürleriz diyor. Yani kalplerini mühürleriz. Kalplerindeki ekinlet isimli engel sebebiyle onların idraklerine mani oluruz diyor Allah Teala. İdrak edemezler senin Resul'ün söylediğini idrak edemezler diyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Habibim diyor, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerinden dalalette bırakır. Onların sahip oldukları
faydasız ilim sebebiyle dalalette bırakır. Ya Allah'ın bize öğrettiklerini Kur'an'ı açıp öğrenecekler, Allah'a ulaşmayı dileyecekler ya da dilemeyecekler ve cehenneme gidecekler. Dalalette kalacaklar, küfürde kalacaklar, hüsranda kalacaklar, gidecekleri yerde cehennem olacak. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin, onları onların ilmi üzerine, o faydasız ilimleri sebebiyle dalalette bırakırız diyor. Ve aynı şeyleri söylüyor Allah Teala onlara da. Onların da görme hastalarındaki, yani basarları üzerine gışavet adlı perde koyarız diyor. İşitme hastasının, semi hastasının mühürlenmesi söz konusu aynı kişilerde, mühürleriz diyor. Ve diyor, onların kalplerini de mühürleriz, idrak edemezler diyor. Bundan sonra kim onları hidayete erdirebilir ki diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar Allah'ın hidayet davetine kayıtsız kalanlar. Eski köye yeni adet diyenler. Biz bunca kitap okuduk, hadis kitapları okuduk, Buhari'yi okuduk, Termizi'yi okuduk, Tirmizi'yi okuduk. Bu işi biz biliriz diyorlar. Ama Kur'an'ı öğrenmeyi unutmuşlar. Kur'an'ın yerini hadisler almış. Ve hadisler Kur'an'dan daha değerli bir yere oturmuş ve insanlar dinlerini unutmuşlar. Üniversitelerde öğretilen de bunların ilimleri sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi kurtaramayacak olan faydasız ilimler üniversitelerimizde öğretiliyor. Öyleyse kayıtsız kalanlar için Allah-u Teala'nın yaptığı şey onların hastaları üzerinde, hastaları mühürlemek, hastaların üzerine perde koymak suretiyle cereyan ediyor. Fakat bir kısım insanlar da karşı çıkıyorlar, nefret ediyorlar. O karşı çıkanlar için başka bir formülü var Allah-u Teala'nın. Bu defa hastalara değil, uzuvlara Allah-u Teala engel koyuyor. Habibim diyor, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini onları zikretmek suretiyle okuduğun zaman Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin arana Hicab-ı Mestur isimli bir perde koyarız. Yani onların gözlerine koyduğu perdeden bahsediyor. Gözlere koyduğu uzuv, göz, görme uzvu. Onların kulaklarına diyor, vakra koyarız. Seni işitmelerine, sözlerinin manasına varmalarına mani oluruz diyor. Onların diyor, kalplerine ekinnet koyarız. Ve onların seni idrak etmelerini engelleriz. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. İşte nefretle arkalarını dönenler, itirazları olanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerini hiç anlamayanlar. Bugün de bu zihniyet fosilleşmiş bir şekilde mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve onlara buradan sesleniyoruz ki, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bu unuttuğunuz dinle hepiniz cehenneme gideceğinize göre, hiçbiriniz Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, sizi kim kurtarabilirdi? Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, gerçekten dünya bir trajedi yaşıyor. Allah'ın doğruları tamamen unutulmuş. Kur'an, özellikle Kur'an'ın kurtarıcı insanları, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün unsurları öğrenim alanının dışına taşınmış. İnsanlar onları öğrenmiyorlar. İşte Allah Teala ne yapıyor? Hangi Furkanları veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen birisine Allah Teala bu gözleri görmeyenler için de, kulakları işitmeyenler için de bizlere sesleniyor. Araf 179'da. Diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani insanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği kesin. Cehenneme gidenlerin özelliklerini veriyor Allah Teala. Onların diyor gözleri vardır, görmezler. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların diyor kulakları vardır ama işitmezler. Onların diyor kalpleri vardır ama o kalpleriyle fıkıh edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mi Allah'ın ayetlerinden gafil? İşte ayet-i kerimeleri beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? İnnellezîne lâ yercûne nikâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve etme'ennû bîhâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar ki kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar buyuruyor. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yetmez ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz, görme hastaları kışavetle kapalı, işitme hastaları mühürlü, idrak hastaları mühürlü. Allah Teala mühürlüyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu insanların bizi anlamalarını beklemekte boşuna nefes tüketiyoruz. Çünkü gözleri, kulakları, kalpleri mühürlü, kapalı, görme, işitme, idrak etme hastaları Allah Teala tarafından mühürlenmiş. Bu insanlar bizi anlamıyorlar. Zaten anlasalar hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu olmayacak. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek
mutlak olarak cennet. Dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısına sahip olmak. Siz bunlara sahip olmayacaksınız. Allah sizi ulaştıracak. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar ikinci basamakta kalanlardır. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor: sen sağırlara işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere de işittiremezsin. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın furkanlar vermekten neyi kastettiğini görüyoruz. 7 tane furkan veriyor Allah-u Teala. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor. Birinci ve ikinci furkanlar görme hastası ve gözler üzerindeki engellerin kaldırılması. Görme hastasının üzerindeki gışavetin Allah-u Teala tarafından alınması, gözlerin üzerindeki hicab-ı mestürenin Allah-u Teala tarafından alınması. Kör olan bu kişi görüyor. Allah-u Teala diyor ki, onlar, biz onları kör olarak haşredeceğiz. Onlar da diyecekler ki, ama biz dünyadayken görüyorduk. Allah'ın görmekten muradı ile insanların görmekten muradı farklı bir dizayn gösteriyor. Allah-u Teala demek ki kişinin körken görmesini sağlıyor. Hem uzuvlarda hem de hastalarda değişiklik yaparak. Sonra Allah-u Teala geliyor, işitme hastasının mührünü açıyor, kişi işitmeye başlıyor. Neyi işitmeye başlıyor? Kimi işitmeye başlıyor? İrşad makamının sözlerini işitmeye başlıyor. İrşad makamını herhangi bir insandan ayıramazken, görme hastasının ve gözlerinin körlüğü sebebiyle bu açıdan bir körlük. O kişi herkes gibi aslında görüyor, kulakları da işitiyor, kalbi de başka konulara karşı duyarlı. Ama irşat makamının sözlerini işitemiyor. Onu irşat makamı olarak göremiyor, yerlerine oturtamıyor. Herhangi bir insandan farklı görmüyor. Bu sebeple Allah-u Teala o insanları uyanmamış ölüler olarak değerlendiriyor. Dünya hayatına, manevi hayata girememiş ölüler. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği her bir furkanla o kişinin günahlarının 7'de birini yok ettiğini görüyoruz. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hastasının üzerindeki gıcavetin alınması, 2 tane furkan. Kör olan bu kişi, irşat makamına karşı kör olan bu kişi, irşat makamını artık irşat makamı olarak görüyor. Sonra işitme hastasının, semi hastasının üzerindeki mührü açıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Ve kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor.
manasına varmaya başlıyor. Manalandırıyor artık sözleri. Ondan sonra Allah Teala 5. ve 6. Furkanlarla o kişinin kalbinin mührünü açıyor ve o kalpteki gışaveti, idraksizliği oluşturan ilahi bilgisayarı oradan alıyor. 5. ve 6. Furkanlar ve oraya 7. Furkan'ın gereği olan idraki sağlayan yeni bir müessese koyuyor, ihbat. O kişi muhbit oluyor, idrak edebilen bir insan oluyor. Ne oldu? Allah o kişinin görme, işitme ve idrak etme engellerinin hepsini aldı. O kişiyi artık irşat makamının sözlerini gören, irşat makamının sözlerini işiten ve idrak eden ve irşat makamını irşat makamı olarak gören birisi haline getirdi. Ve 7 tane verdiği bu furkanla o kişinin her seferinde günahlarının 7'de birini örterek günahlarını tamamen örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne oldu? Günahları tamamen örtüldüğü için o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan birisi hüviyetine ulaştı. Sevapları günahlarını aşan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlk 7 basamak bu standartlar içinde geçerli. Bu noktada bu kişi 7. basamağa ulaşmıştır. Günahların hepsi örtülmüştür. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan olmuştur. Hepiniz biliyorsunuz ki cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olmasıdır. Cennete gitmenin şartı da sevapların günahlardan fazla olmasıdır. Bu kişi mutlak olarak günahların sevaplarından fazla olan birisiydi. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını örttü. Ve bu kişi günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla olan bir insan oldu. Ve Allah'ın cennetini hak etti. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle. 28 basamaklık İslam merdiveninin, İslam deyince kainatın yegane dinini kastediyoruz. Başka bir din zaten hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hazreti Adem'in dinini kastediyoruz. Hazreti Musa'da evvela Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hiçbir farkı olmaksızın aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini. İşte bu kainatın tek dininin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Allah'ın bir güzel sohbetinde bizleri, kalplerimizi birleştirerek yaşattı. En güzeli söyletti ve dinletti. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثناء أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki, cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ashab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Asgari felah, birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah, mürşide tabi olup ulaşmak, ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe, sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslata nail olmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah'a teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah-u Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Bir emin olmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu iki ayet hep birbirine karıştırılır.

Evet. Araf 157, Ahzab 157, Araf 157. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ O ümmi, nebi, resule tabi olanlar diyor Allah-u Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler, cennet onlara nasip olmuş. Onlara bile nasip olmamış, bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül azim budur diyor Allah-u Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üsttekin, en üstündekine, azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin, sahabenin, yani Fevzül Azim'in sahiplerinin, Hazül Azim'in sahiplerinin, Ecrül Azim'in sahiplerinin adın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece adın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikunun arasında ama sahabe İrşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adın cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda İnsanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar.
ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde 1. Madde 2. Onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığınız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete gireceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın. Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O bu tarzda bir inancı sahibi olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara bu katliamı anlatan. Bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor,
bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar, insanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat'ta, İncil'de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilde muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, insanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan, adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın beş tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet. Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve beş tane şartı var bunun, o beş şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın beş tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun.

İnsanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa da bakalım İslam'ın beş şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu 5 şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, işte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabii cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın beş şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın beş tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı beştir, kim bu şartı, beş şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz? İnsanların İslam'ın beş şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın beş tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak.
Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur.

Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. Üç, ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, ilk 7 basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak. İkinci 7 basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Üçüncü 7 basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor.
onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam insanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la insanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar, onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar, onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler. Söylediklerimizi inceliyorlar. Doğru olduğunu tespit ediyorlar. Ve aralarında birleşerek bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için,
size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle televizyonları parsellemiş olanlar, bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize vaktiyle neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye, kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar. Gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz. Şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi
ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Ruhlarını, buradaki amen olmak, ruhunu Allah'a teslim ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım. Daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlar adamlar. Gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala, farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal, yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibim, sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki, şüphesiz ki Allah'ı
zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir, namaz kılmak da bir zikir, zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir, olmazsa olmaz şartına dayalı olarak, insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor, ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talim ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından. Şimdiki İslam alemi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadirince okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bize hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği
Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ifadesi aynen öyle. اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani ketmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da suratımızda kime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır. Şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezîne âmenû, ama âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar ve Müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amini olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Daha biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerini görüyoruz.
cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler, yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün Resuller de mutlaka nezirdir. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin dalalette olduğunuz konusundayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah-u Teala bu çağa, bu devre. Asrı
hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi huvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Vazifeli kılarız, hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi teskiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdedir. Siz nefs teskiyesine başlayarak hidayete
adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedurrukum men dalle izah tedeytum. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennat. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şev suresinin 9. ayet kelimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse, onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik. Kasas 50. İkinci ayet Taha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim
hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşid, bir evliya mürşid bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşid tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve dördüncü ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beas ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, bir, onların nefslerini tezkiye etsin diye, iki, onlara kitap öğretsin diye, üç, onlara hikmet öğretsin diye, dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilmine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor kafirler için. 6 ve 7. ayetleri affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise gışavet adlı bir perde vardır.
Ayet-i kerimenin gerisi ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semih isimli işitme hastası mühürlü, basar hastasının görme hastasının sözü.

Allah Teala buyuruyor. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlalu dalalen baida. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalalette olanlar, hem de uzak bir dalalette olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalalette olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar da hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalalette olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul beyaz ederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah Teala. Onlara ayetleri okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Delalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. O Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmı ise, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah-u Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü min hücrüdüllezine yahşevne rabbihum sümmetel'ine cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşay ve men yudlil femalehu min hadin. Diyor ki Allah-u Teala tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihtas ettiklerimizi, yani ihtas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle

Az ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası onun. Kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmadığınız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah dilediğini Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz, nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَصِلُونَ ulaştırırlar, vasıl ederler. Ma şeyi, emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a ulaştırırlar. En yüsele ulaştırılmasını, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen
Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder. Kalbindeki ekinneti almasıyla devam eder ve yerine ihbat koymasıyla devam eder. Sonra Allah Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar rahmetle faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta göğüsten kalbe ulaşılmıştır. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı üçüncü basamakta diliyor ve hemen Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu derhal yedinci basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah-u Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü yeşerh edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah-u Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günah kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah-u Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah-u Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren dalalet olup da hep dalalette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak dilaletten kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş mürşidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah-u Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti
saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum fe eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor. Üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Fecr 27. Fecr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek, gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Allah Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur.
Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet. Farz ayet. Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6 Yunus 25. Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Enam 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna ulaşacaklar da sırat-ı müstakime ulaştırıldığına göre demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَهَ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah Teala söylüyor davete icabet etmemiz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Haza sıratı müstakim fettebiyuhu. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah Teala. İşte bu sıratı müstakimdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka
iradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet, Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, o zaman yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm an tuaddül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğul ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor ne mürşide ulaşıp tabi oluyor ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu. 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları, iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek,
mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onları mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve İblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru, insanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha, me as-salawat, a'izu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi r-rahmani r-rahim, la ilaha illa Allah, ar-rahman ar-rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Sizden başka hiçbir talebi yok. Bütün verdiği emirler sizin açınızdan, sizin üzerinize yüklenmiş vazifeler, ağırlığı altında ezildiğiniz vazifeler gibi görünür. Oysa ki hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Sizi o kadar çok seviyor ki her yaptığınız ibadetle derecat kazanmanızı ister. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlaka cennetini almak ister. Kesin mi? Kesin. Nereden biliyoruz? Sadece bir tek dileğinizle, yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde Allah-u Teala sizi, hepinizi mutlaka cennetine almaya hazır. Yapmanız lazım gelen şey sadece bir dilekte bulunmak Allah-u Teala'dan. Talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Sadece dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer Allah Teala sizden çok şeyler isteseydi, bu istediği çok şeyleri sizi zora sokacağı için siz yerine getirmek istemezdiniz. Allah'ı tanımayanlar için bu dünya hayatı vazgeçilmezlerle doludur. Allah Teala onlardan vazgeçin demiyor. Bu öyle bir müessese ki sevgili kardeşlerim, siz Allah yolunda ilerledikçe size engel olan şeyleri birer birer elimine edeceksiniz. Yok edeceksiniz. Devre dışı bırakacaksınız. Siz böyle yapacaksınız. Şimdi gelin beraberce düşünelim. Allah Teala sizi seviyor mu? Biz diyoruz ki kesin. %100 Allah Teala sizi seviyor. Hepinizi cennetine ulaştırmak istiyor. Hepinizi. Şimdi aranızdan, yani benim gibi bir günahkarı da mı diyenler olacaktır. Evet, şu dünyadaki en ağır suçları işleyen siz iseniz, size sesleniyorum. Sizi de mutlaka kurtarmak ister. İyi ama benim günahlarım o kadar ağır ki beni kimse kurtaramaz. Böyle söylüyorsanız çok yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ümitsiz olmak için sebeplerin hepsini ortadan kaldırmanız için Allah'ın fermanı şöyle: en büyük günahları işleyen kullarım bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Hı? Ne demiş? en büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler diyor. Peki garanti ediyor mu? Evet, garanti ediyor. Sizler sadece yolunu bilmediğiniz için cehenneme gitmek durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı Kur'an cehaleti sebebiyle Kur'an'ındaki kurtuluş ünitelerini bilmedikleri cihetle cehenneme gidecekler. Ne yazık ki din alimleri de bu konuda bir ilmin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki şöyle diyor: bir tek dilekle hepinizi cennetime almaya hazırım. Yani çok ağır bir şey mi istiyor Allah Teala? Şimdi size soruyorum, cennete girmek istiyor musunuz? Hepiniz tehalükle diyecek ki elbette. Kim istemez ki? Güzel. O zaman cennete gireceğinizi Allah Teala garanti ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de sen biraz evvel demedin mi insanların çoğu, çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek? Evet, doğru. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek. İşte sevgili kardeşlerim, üzerinde durmanızı istediğim nokta burası. Buna rağmen Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizleri cennetine alacağına dair söz vermesine rağmen İblisin tesiri altında kalan insanlar, Allah'ın sizden istediği o şeyi size ulaştırmamamız için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Sadece bir tek dilek. Cennete girmeyi diliyor musunuz demekten muradım oydu. Diliyorsunuz muhakkak hepiniz. Ama dilek o değil. Yani ben Allah-u Teala'dan cennete girmeyi dilersem Allah beni cennetine alır mı diye düşünüyorsunuz. Hayır, giremezsiniz. Ben cennete girmek istiyorum, talebim ne? Ben cennete giremem, hiç kimse giremez. Siz de giremezsiniz. Ama siz cennete girmek istiyorsanız, başka bir dilekle, bir tek dilekle, sadece bir tek dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İyi mi? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar çarpıcı. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dilekten bahsediyor. Üç kelime: Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhunuzu bu hayatı yaşarken, sağ iken Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemişseniz olayınız tamamlanmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yani şimdi biliyoruz, öğrendiğiniz din eğitimi kulak kabartarak öğrenmiş de olsanız, en derinlerini öğrenmiş de olsanız bunu söylemiyor. Evet, İblisin bir korkunç tuzağıyla karşı karşıyayız. Kur'an indirildiğinden bu tarafa Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an'ın bir harfi bile değiştirilememiş. 14 asır evvelki Kur'an-ı Kerim neyse kelime kelime ve sayfa tutarak aynı. Aynı sayfalarda aynı ayetler var. Ne sayfa düzeni değişmiş, ne sayfanın adedi değişmiş, ne ayetler değişmiş, ne de ayetlerdeki harflerden herhangi birisi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok basit ve kolay sevgili kardeşlerim. Bahsettiğimiz şey sadece bir tek dilek, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şimdi burada konuyu ikiye ayırıyoruz. Bir, sizin yapmanız lazım gelen şeyler. İki, Allah'ın yapması lazım gelen şeyler. Allah kendisine bu konuda vazifeler vermiş. Evvela şunu unutmayalım. Allah-u Teala söz verdiği zaman sözünü mutlaka tutar. Diyor ki, Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Allah'ın sözünde hurf yoktur. Öyleyse söz vermiş ve ikiye ayırmış. Sizin göreviniz sadece bir dileksiz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hep kalbinize bakar. Çünkü gerçekten dilerseniz, bunu gerçek anlamda dilediğiniz anda kalbinizde o konudaki dileğiniz, onu dilediğiniz derhal görünür. Allah Teala onu görür, dileği. Yetmez, sesini işitir. Dilek varsa Allah Teala onu kalbinizdeki sesi, dileği işitir. Dileği görür, işitir ve kalbinizde böyle bir talebin olduğunu görmenin, işitmenin ötesinde bir de bilir. İşitir, bilir ve görür. Allah'ın istediği bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece bu kadar, evet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Yani kendinizi şu veya bu istikamette ibadetler için, şunun için, bunun için falan hiç zorlamayacaksınız. Hiçbir zaman böyle bir sıkıntınız olmayacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Diyeceksiniz ki şimdi evet ama sen biraz evvel size düşen görevler var, Allah'ın kendisine verdiği görevler var demedin mi? Dedim tabii. Size düşen görevler var ama bunları siz yapmayacaksınız. Allah size yaptıracak. Namaz kılmak mı? Allah size sevdirecek. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi kontrolü altına alacak ve sizin vekiliniz olacak. Siz Allah'ı vekil tayin etmiş olacaksınız. Allah sizin vekiliniz olacak. Siz de Allah'ın müvekkili olacaksınız. Allah'ı kendisine vekil eden kişi olacaksınız. Gördünüz mü ne kadar basitleşti iş? Öyleyse otomatik bir kanun yürürlükte. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda kalbi dilemek asıldır. Kalbinde Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Aynı anda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, aynı anda Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'ı vekil tayin etmiştir. Bir şey söylemesi gerekmiyor. Ya Rabbi ben seni vekil tayin ettim demesi gerekmiyor. Sadece bir tek şeyi söylemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediğini. Nasıl söylerse söylesin, söylenen kelimeler de önemli değil. Sadece kişinin Allah'a ruhunu ölmeden önce ulaştırmayı dilemesi asıl. Hangi kelimeleri kullanırsa kullansın. Eğer söylediği söz ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek ise, dilediği anda o kişiyi sahneden çekip çıkarmak söz konusu. Artık Allah var sadece. Allah o kişiyi şekle sokacak. Birkaç dakika içerisinde bu kişi cennete ehil olur sevgili kardeşlerim. Eğer bizi ilk defa duyuyorsanız kulaklarınıza inanamıyorsunuz tabii. Ama her söylediğimiz Kur'an ayetiyle sabittir. Öyleyse bir defa daha söyleyelim. O kulaklarınıza inanamadığınız şeyi bir defa daha söyleyelim. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin cephenizde olan konu bu kadar. Geri kalanını Allah yapacak, sizi O kendisine ulaştıracak. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerimesi ve Allah Teala buyuruyor Şura 13. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Evvela seçim müessesesine hiç endişeyle bakmanız gerekmiyor. Eğer siz başka insanları yoldan çıkarmak konusunda, Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda bir gayretin sahibi değilseniz seçildiniz. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka seçilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı kendileri dilemediği gibi ilimlerinin kibiri içerisinde, gururu içerisinde başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından daha başlangıçta saf dişidirler, onlar seçilmezler. Seçilmeyen kişinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı kendisinin dilememesi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin bunu yaptığı gibi, Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak gibi bir hedefi var ise Allah-u Teala bu insanları seçmez. Onlar seçilmezler. Beni dinleyenler arasında böyle birileri varsa onlar için de, ki bunlar alim geçinen insanlar muhakkak, Kur'an-ı Kerim'i okumuşlar, hatta tefsirler yazmışlar, mealler yazmışlar ve de hakikatleri araştırmak yerine pek aldırmamışlar. Eski meal yazanlardan kopya çekmişler birçok şeyi ve düşünmek gereğini de duymamışlar. Aradaki mantıksız gibi olması lazım gelen şeyleri hiç fark etmemiş görünüyorlar. Ne demek istiyoruz? 12 tane ayet-i kerimede, 12 ayet-i kerime, Allah Teala Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilememizi istiyor. Bir ve Allah'a ulaşmamızı istiyor. İki, 12 ayet Allah'a ulaşmayı dilememizi ve Allah'a ulaşmamızı emrediyor. Ve sanki bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de yokmuş gibi diyorlar ki ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak mı? Ya kardeşim sen böyle söylüyorsun ama insanın ruhu vücudundan ayrıldığı anda insan ölür. Diyoruz ki hangi akıllı size bunu söyledi? Acaba bize bu konuda şu 606 sayfalık Kur'an-ı Kerim'de, 6200 küsur ayete sahip olan Kur'an-ı Kerim'de bir tek ayet gösterebilir mi? Ruh vücuttan ayrılıyor diye bir insanın öleceğine dair bir tek ayet. Ama bakıyoruz adamlar Kur'an tefsirlerine, Kur'an meallerine bunu yazmışlar. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyor. Ama ispatı yok. Şimdi şöyle bir saçmalığı bir alimin düşünebilmesine ben şahsen ihtimal veremiyorum. Kur'an-ı Kerim der ki, kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. İslam da Allah-u Teala intihar müessesesini bir kimsenin bilerek isteyerek kendi hayatına son vermesini kesinlikle yasaklamış. Kim diyor, hangi şartlar içinde olursa olsun, cennetin yedinci katına gidecek olan birisi olsa, eğer o kişi intihar etmişse, o kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hangi şartlar içinde olursa olsun, intihar kişiyi mutlaka cehenneme götürür. Şimdi şartlar böyleyse, sevgili kardeşlerim, o zaman ne kalıyor geriye yani? Allah Teala 12 defa farz kılıyor Allah'a ulaşmayı dilememizi ve ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı 12 defa farz kılıyor ve bu insanlar diyorlar ki insan ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi ölür. Yani Allah Teala bu 12 ayet-i kerimesinde intihar emri mi veriyor? 12 tane farzdan bahsediyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 10

gitti. Öbür tarafına da ruh vücuttan çıkarsa Allah'a doğru ulaşmak üzere veya hangi sebeple olursa olsun ruh vücuttan çıkarsa o kişi ölür diyorlarsa, aynı kağıtta bu ikisi de yazıyorsa, o zaman onlara sualimiz var. Allah Teala sizin ya da bütün insanlığın intihar etmesi için mi 12 tane emir vermiş? Yetmez. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez insanlar dalaletten kurtuluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman Allah'ın evliyası oluyorlar, dostu oluyorlar. Ölmeden eve ulaştırdıkları zaman daha ötesi var. Ruhun teslimiyle iş bitmiyor. Fizik vücudun teslimi de gerek Allah'a. Gene bitmiyor. Nefsin teslimi de gerek. Gene bitmiyor. İradenin teslimi de gerek. Yedi safa dört teslimden oluşuyor İslam ve bu teslimlerden birincisi şu ölmemizi icap ettiren olayı gerçekleştirmemiz. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ölmeden evvel ölmek diyor. Bundan da bir mana çıkaramıyor bu alim geçinen kardeşlerimiz ve de üzülüyoruz. Bu cehaletle milyonlarca insanın ...60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermenin vebalini yüklenmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediklerini dikkatle yer yerine otursalar hiç böyle bir olay tahakkuk etmeyecek. İnceleseler, anlamaya çalışsalar problemleri yok. Şimdi nasıl bu insanlara acımazsınız? Bunlar din alimi diye geçiniyor sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler diyor Allah-u Teala. Her biri kendi sahasında çok iyi. Fıkıh konusunda birinci sınıf alimler var. Gerçekten fıkıh ilmini çok iyi bilen fakihler. Ama bu onları kurtaramıyor. Kendilerini kurtaracak olan ilmi bilmedikten sonra ne yazar ki sevgili kardeşlerim? Bunun dışındaki bütün ilimleri, Kur'an ilimlerinin hepsini din adına bilinmesi lazım. Yani her şeyi bilsinler ama Allah'a ulaşmayı dilemesinler. Bu kişilerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Küfürde olduklarını söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Dalalette olduklarını söylüyor Allah Teala. Hüsranda olduklarını söylüyor. Allah'ın dostu olamayacaklarını, şeytanın dostu olduklarını söylüyor. Bu insanlar şirktedir diyor Allah Teala. Daha ne desin sevgili kardeşlerim? Bir insanın şirkten kurtulması için Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Küfürden kurtulması için Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Yani intihar etmeyi dilemesi lazım bizim safların ifadesine göre. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok anlayışsızlık olabilir mi? Hadi aramıza başkalarını sokmayalım. Biz yarenliğimize devam edelim. Sevgili kardeşlerim, kusura bakmayın. Onlara çok acıyorum ben. Öğrendikleri ilme bizim Allah'tan öğrendiklerimiz hiç uymuyor. Sebebi asırlarca önce Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. İnsan

Onların yazdıkları kitapları esas iddia etmişler. O kitapların üzerinde de ard arda o kitaplara dayalı olarak yeni kitaplar yazılmış. Onların dışına çıkıp da insanlar Kur'an'dan bir şeyler yazmanın gereğini duymamışlar. Hep o emaniye kitaplar. O Allah-u Teala Kur'an'da emaniye kitaplardan bahsediyor. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah Teala. Onlar zanlarına tabi olarlar yani olurlar diyor. Yani yazdıkları kitaplar zanlarının eseridir. Kur'an'ın aslına dayalı olan kitaplar Kur'an hakikatleriyle örülüdür. Bu asla dayalı olan kitaplarda denge vardır, muvazene vardır. Tevazun vardır. Vezin vardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde Kur'an bir cennet anahtarıdır. Kur'an bir dünya saadeti anahtarıdır. Ve de bilmecenin özünü verdik size. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Evet, başka bir şey dilemeyeceksiniz. Çünkü siz size düşeni yaptığınız zaman Allah kendisine düşeni yapacak. Yani ne yapacak? Yani sizi öyle büyük ihsanlarla mükafatlandıracak ki Kur'an'da bu hakikatleri öğrendiğiniz zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinden %100 emin olacaksınız. Allah Teala sizi çok mu seviyor sevgili kardeşlerim? Evet, çok seviyor. O kadar çok seviyor ki sizi cehennem adı verilen o sonsuz cezalandırılacağınız yerden kurtarmak için bir insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar basit bir sebeple bütün insanları cennetine almaya hazır. Sebep ne? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemiye binmiş oluyorsunuz, cennetin gemisine ve yola çıkmış oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yarenlikte böyle olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim yani? Yani insanların 14 asır evvel en iyi bildikleri şey bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. 14 asırda iblis her şeyi unutturmuş. Ne kadar saçma sapan şeylere insanlar kafalarını yormuşlar. Ömürlerini vakfetmişler. Ama asıldan yoksun olunca hiçbirinin insanları kurtuluşa ulaştırması da tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse nereye gidiyoruz? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah hepinizi mutlaka cennetinde görmek istiyor ve bunu sadece bir tek dileğinize bağlamış. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala ne yapar? Dilemezseniz ne yapar? Dilemezseniz sonuç basit. Cehenneme gideceksiniz. Gene basit. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Dünyada da mutlu olmanız ne yaparsanız yapın mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mutluluğu hiçbir şekilde yaşaması mümkün değildir. Ne dünya saadeti ne cennet saadeti ikisi de oluşmaz. Onun için etrafınızda hep asık suratlı insanlar dolaşır. Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadıkları için. Demek ki duyduk duymadık demeyin. İşte size bir defa daha söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin.
Eğer sağ iken, hayattayken bunu yapabilirseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Yapabilirseniz, dünya sizin için bir cennete dönüşecektir. Adım adım. Bir anda değil. Ama eğer derseniz ki, Allah Teala beni cennetine alsın, bu dünyadaki mutluluğun yarısını versin, ben buna razıyım. İşte sizi oraya kadar ulaştırmaya Allah hazır. Yani 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala diyor ki eni göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun. Eni ve boyu yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennete girmek Allah'a ulaşmayı dinlemekle gerçekleşir ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsini mutlaka cennetine alacak. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadetinin de yarısı o kişinin. Yani ne demek istiyoruz? Çok açık konuşuyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ne yapar? Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Derhal gördüğü anda yapıyor bunu. O andan itibaren 5-6 dakika içinde cehennemlik kişi Allah'ın cennetine ehil birisi haline getirilir. Kim tarafından? Allah tarafından. O kişi kör idi. Ne yapıyor Allah Teala onu şaşı mı yapıyor? Hayır. Körken gözlerini açıyor. Görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi de alıyor. Böylece hem gözleri görüyor, hem de gözlerinin görüntüyü ulaştırdığı yerdeki görme hassası da o görüntüyü zihne ulaştırabiliyor artık. Kimden bahsediyoruz? İrşat makamına baktığı zaman onun herhangi bir insan olmadığını, irşada müteallik bir şeyler söylemiş olduğunu, söylemekte olduğunu görüyor kişi. Sonra Allah Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Şimdi tabii bizi ilk defa dinleyenler ne yani biz kör müyüz diyecek. Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah Teala onlar kördürler diyor, sağırdırlar diyor, dilsizdirler diyor. Onlar dalalettedirler diyor, onlar küfürdedirler diyor. Diyeceksiniz ki ama biz görüyoruz. Evet görüyorsunuz. Ama neyi gördüğünüze dikkatle bakın. İrşat makamını göremiyorsunuz. Onun irşat makamı olduğu konusunda hiçbir fikriniz yok. Onun söylediklerini duymuyorsunuz. Dünyaya açık olan pencereler açık. Maneviyata dönük kapılarınız, gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, dininiz, dinsiz, idrakiniz yok. Herkes için geçerli sözlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah Teala herkesin bu standartlarda olduğunu söylüyor. Onlar kâfirlerdir diyor Allah Teala. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz. Bakara suresi 6 ve 7. ayetlerde Allah Teala bunu söylüyor. Habibim sen onlara ne söylersen söyle. O kafirler mümin olmazlar diyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Göremezler diyor. Göremedikleri ne dünya mı? Hayır. İrşat makamını
irşat makamı olarak göremezler. Onu söylemek istiyor Allah Teala. Onların kulakların, onların görme hastaları mühürlüdür diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor. İrşat makamının sözlerini işitemezler. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e bakarlar ama Kur'an'daki ayetler arasındaki bağlantıyı sezemezler. Gözleri kördür. İdrak edemezler. Kalplerindeki ekinnet idrak hassasını kapalı tuttuğu için idrak edemezler. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve kalplerinde küfür vardır. Sevgili kardeşlerim, aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala onu mutlaka 5-6 dakikalık bir zamanda cennetlik yapar. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı denemiştir. Allah'a göre hayatının en önemli adımını atmıştır kişi. Kendini cehennemden cennete ulaştıracak olan en büyük adım. En uzun atlama. En sağlam davranış biçimi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yapıyor Allah Teala? Bu söylediğim gibi gözlerindeki engeli, görme hassasındaki engeli, kulaklardaki engeli, işitme hassasındaki engeli, kalplerdeki engeli, idrak etme hassası üzerindeki engeli alıyor ve yerine idraki sağlayan bir yeni müessese veriyor kişiye. Bu müessese o kişiyi muhbit yapar. İdrak edebilir bir hüviyet kazandırır ona. Her birini Allah-u Teala o kişiye veriyor. Hangi sebeple? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Diler dilemez Allah harekete geçer. Rahim esması derhal harekete geçer. Ve Allah'ın rahim esması ard arda 7 tane furkan verir o kişiye. Her biri ayrı bir cepheden bir furkandır. Görme hassası, işitme hassası, gözlerin görebilmesi, kulakların işitebilmesi, kalbin idraki, her biri ayrı bir furkandır. Doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliği. Her bir furkanda Allah-u Teala onun mevcut günahları hangi seviyede olursa olsun onun 7'de birini mutlaka yok eder. Ve birkaç dakika içinde işlemler tamamlandığı zaman o kişinin bütün günahları 7 safhada, ki birkaç dakika içinde hepsi birden gerçekleşir, 7 safhada örtülmüştür. Yani onun amel defterinin sol tarafındaki günahhanesinde ne kadar günah, ne kadar kaybedilmiş derece varsa, nakıs derecat varsa kırmızı, onun sağ tarafına Allah-u Teala yeşil derecelerle aynı miktarı yazmıştır. Zaten sağ tarafta başka rakamlar da vardı, başka kazançlar da vardı. Bu noktada kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşar. Bu Kur'an'ın kanunudur. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan kişi cennete girer. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Yani hayat filmleriniz. Kimin kazandığı dereceler hasenatı ağırsa, seyyiatinden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cennettir. Müminin 102. Ve müminin 103, kıyamet gün, o gün kimin de
hasenatı seyyiatinden azsa, günahları sevaplarından fazlaysa veya tersini söyleyelim, birinciye uysun, sevapları günahlarından azsa, hasenatı seyyiatinden azsa, yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden azsa, sevapları günahlarından azsa demek. Az olan kişiler hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin günahları sevaplarından fazladır. Ya da aynı minval üzere devam edelim. Sevapları günahlarından azdır. Kur'an'ın temel mizanı, temel ölçüsü budur. Günahların sevaplardan fazla olması hali cehennem, sevapların günahlarından fazla olması hali cennet. Ve ard arda gelen iki tane ayet, müminin 102, müminin 103, cehenneme gidecekleri ve cennete girecekleri tespit etmiş. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun günahları mutlaka sevaplarından fazla mı? Mutlaka fazla. İşte Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık ve kesin. Diyor ki ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya batmen nubiha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yarınlık dediğin bir çayı yudumlamakta da olmalı diye düşünüyoruz. Eğer bizi şu anda salonlarınızda dinlemekteyseniz, ümit ediyoruz ki siz de aynı şeyi yapabilecek durumdasınız. Koltuğunuza rahatça oturun, yaslanın ve bizi dinleyin. Sözlerimiz sizi hep mutlu kılmak için ard arda sizlere ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife bu kadar. Bilinçsizlik sebebiyle Kur'an ayetlerinin muhtevasını bilmediğiniz için, sizlere öğretilmediği için, o gideceğiniz yer olan cehennemden sizleri kurtarmak. Sakın bize bu kadar insan bilmiyor da sen mi biliyorsun demeyin sevgili kardeşlerim. Bu öğretiyi biz bilmiyorduk. Ve bugünkü öğretim üyelerinin okuldukları okullardan mezun olsaydık, bilmemeye devam ediyor olacaktık. Ama o bizi seçti, Allah. Ve bize öğretti bunları. Bugüne kadar bizi takip ettiyseniz ya da etmediyseniz, ilk defa takip ediyorsanız bilin ki her sözümüz mutlaka bir Kur'an ayetiyle teyit edilmiştir bugüne kadar. 3000'den fazla konuşmamız var. Bunlardan sadece 30 tanesi yarım saatlik konuşmalar, bir Ramazan sohbetleri dizisiydi. Ötekiler 1 saatlik, 2 saatlik, bazen daha uzun sohbetler. Sevgili kardeşlerim, konuyu dağıtmayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi ne diyor Allah Teala?
Onlar diyor Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın ölçüsü üniversite bitirmek, doçent olmak, profesör olmak değil. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. İlim içinde temel özellik bu. Buradan bir sonuç çıkıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya bu dilek sahibi olacaksınız ya da olmayacaksınız. Karar sizlerin. Ya kurtuluş ya da cehennem. Siz seçeceksiniz. Ama bilin ki yeni bir devrin içindeyiz. Öğretilenler eksiktir. Bir kısmı da yanlıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurtuluş reçetesini, Kur'an'daki kurtuluş reçetesini uygulamak söz konusu olan işte bu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle birlikteyiz. Sadece sizlerin kurtuluşunuz için yaşarız. Bunca yıldır gayretlerimizin arkasında sadece bu var. Bir yanlış din kültürünün doğruya dönüşmesi, insanları cehennemden kurtaramayacak olan bir öğretinin cennetin en üst katına kadar insanları taşıyabilecek bir forma kavuşturulması. Kur'an bunu içeriyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Peki burası üçüncü basamak. Bütün sahabe 14. basamağa da ulaşmış. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki orada senin elini öptükleri zaman, sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyeti kesin sahabenin, hepsi tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala sahabe için. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yer 21. basamak. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a kul olur. Allah'a teslim olur. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Etmişler mi? Hepsi etmişler. 25. basamak dördüncü safha, ikinci teslim, ruhun ve veçin teslimleri. Hepsi gerçekleştirmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuş. Zümer 18'de Allah Teala diyor ki,
onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab iplerin sahipleri için Allah Teala ne diyor? Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için söz konusu olan şey diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Sadece Allah bu daimi zikre ulaşanlar nefslerini Allah'a teslim edebilenlerdir. Hepsi teslim etmişler. Burası 27. basamak. Üçüncü teslim. Nefsin teslimi. Sonra bir sonraki safhada hepsinin inşaada ulaşması lazım. Hepsi ulaşmışlar. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İradelerini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi. Hepsinin iradelerini Allah'a teslim ettikleri Fusilet 33, 34, 35'te anlaşılıyor. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sahabeden bahsediyor. Hiç seyyiat de hasenat bir olur mu? Onlar seyyiati hasenatla önleyenlerdir. Onlar hazül azimin sahipleridir. Ve bu makama çok az kişi ulaşır diyor Allah Teala. İradi teslimin tamamlandığı Allah'a teslim olup da irşat makamına ulaşmak söz konusu, Allah'a çağırmak yetkisi. Peki irşat makamına ulaştıklarını kesinleştiren bir ayet var mı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de İhsanla onlara tabi olanlardandı. İhsanla ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, iki tarafa da tabi olunmuş ve yetmez. Tabi'in de biraz sonra gideceği gibi onların gidecekleri cennet, adın cenneti, Fevzül Azim'in sahipleri, yani iradelerin Allah'a teslim ettikleri kesin. Fevzül Azim, Ecrül Azim ve Hazül Azim müesseseleri sadece iradelerini de Allah'a teslim edenler için geçerli. Ve Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Fazlül Azim'in, Ecrül Azim'in, Fusilet Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Hazül Azim'in, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Fevzül Azim'in sahipleri olarak adlandırılıyor sahabe. Sevgili kardeşlerim, yarenliğimiz buraya kadar, zamanımız doldu. Biz sizinle her zaman beraber olmayı dileriz. Her zaman kalp kalbe günü gününe bir beraberlik unutmayın. Sadece hepinizin kurtuluşu için yaşamaktayız hayatımızı. Allah Teala buna vakfettirdi. Başka bir şeyle meşgul değiniz. Buradan, bilgisayardan, televizyondan, her açıdan sizlere hitap etmek için varız. Sizleri Allah'ın mutluluklarına ulaştırmak için varız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Al-Fatiha.
1: الفاتحة مع الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala kainatı yaratmış. Allah Teala canlıları yaratmış. Allah Teala en son olarak insanı yaratmış. Hamîn ve mesnun olan, salsalin adı verilen bir topraktan, balçıktan Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş. Sonra ona ruhundan üfürmüş. Ona can vermiş, ruhundan da üfürmüş. Ve insanlar vücuda gelmiş. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Hazreti Meryem'i yaratmış. Affedersin, Hazreti Havva'yı yaratmış. Adem ile Havva ilk anne babayı oluşturmuşlar. Ve oradan bütün bu kainattaki insanlar türemiş. Evvelce dünyada verilen bu gezegende insanlar yoktu. Allah'ın katında cinler vardı. Allah'ın katında cin tayfasından olan, yani enerjiden yaratılan şeytanlar vardı. Şeytanlar ve cinler. Ve de bir de Allah'ın çeşitli vazifeler için yarattığı melekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sebepsiz hiçbir şey halk etmez. Ve bir gün insanı yaratmayı diledi. Adem Aleyhisselam'ı oluşturdu. Ondan da Hazreti Meryem'i. Ve ikisinin çocukları, bugünkü insanları oluşturdu. Aradan geçen binlerce ve on binlerce yıl boyunca insanlar var oldu. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk bir ruhtan, bir fizik vücuttan, bir de nefsten oluşur. Nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü bir beraberliği ifade eder. Nefs, bütünüyle afetlerden oluşan bir kalbin sahibi. Ruh, bütünüyle hasletlerden oluşan bir kalbin sahibi. Ve fizik vücut da bunların ikisine sığınak, mekan. Etten kemikten Allah Teala tarafından yaratılmış olan bir sistem. En güzeli düşünebiliyor. Ve akıl adı verilen bir sistemi kullanmayı öğreniyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'ın birer yaratığıdır. Hepimiz, hiçbir istisnamız olmaksızın hepimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil, hepimiz sadece bir yaratıkız. Yani mahluk, Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan birer mahluk, birer yaratıkız. Yaratan Allah'tır. O zaman hepimiz beraber
Allah'a şükretmeli değil miyiz? Yaşıyorsak, bizleri yaratmış ki yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir yaratığı olmak, Allah'ın bir büyük hediyesidir. İnsan olarak yaratılmaksa en büyük hediyesidir. İnsandan daha üstün bir varlığı Allah Teala yaratmadı. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmedi. Dünya üzerinde ve kainatta Allah'ın ruhunu bünyesinde barındırabilen bir tek mahluk vardır. O mahluk insandır. Ve biz o sonsuz sayıdaki gezegenlerden dünyada verilen bir tanesinde yaşıyoruz. Onun için Allah Teala yerdeki insanlar, yerlerdeki insanlar ve göklerdeki insanlar diyor. Öyleyse insanlar sadece dünyada verilen bu gezegende değil, bu gezegene göre üstümüzde olanlar, bu gezegene göre altımızda olanlar. Bu da tam bir açıklama olamaz. Çünkü kainat bir sonsuzluktur. Ve bu sonsuzluğun neresi alttır, neresi üsttür, her gezegene göre değişir. Dünyanın 23 derecelik bir eğimle döndüğü ifade ediyor. Neye göre 23 derecelik bir eğim? Bir alttaki gezegene göre mi? Neye göre? Sevgili kardeşlerim, ama şurası kesin ki Allah Teala yerlerdeki insanlar demekle hem dünyadaki hem de bizim yaşama standartlarımıza göre alttaki insanları da içeriyor. Dünya bu tarzda bir dönüşün sahibi değil, şöyle bir dönüşün sahibi, 23 derecelikli bir eğimle dönüyor. Ama söylediğim gibi bir başka nirengi noktası biz göremiyoruz. Neye göre 23 derecelik bir eğimle dönüyor? İşte üstümüzdeki insanlar dönen bir dünyada biz dönerken kendi eksenimiz etrafında dönüyorsak bazen üstteyiz, bazen de alttayız. Üstteysek en alt noktaya göre üstteyiz. Biz üstteysek en altımızdaki nokta alt noktadır. Böylece Allah Teala'nın iki doğunun ve iki batının sahibi olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Dünya adı verilen gezegen şöyle dönsün. Bir insan gezegenin bu tarafında, bir insan da diğer tarafında. Şimdi bizim bulunduğumuz taraftan bakan bir insana göre doğu bu taraftadır. Batı da bu taraftadır. Ama ya karşımızda bulunan, bizim bulunduğumuz noktadan bir eksen düşünün, dünyanın merkezinden geçsin ve karşı tarafa ulaşsın, tam orada da birisi daha bulunsun. O kişiye göre dünyamızın doğusu neresi? Şurası oluyor. Batısı neresi? Burası oluyor. Halbuki orası bize göre tam tersiydi. Burası doğuydu, burası batıydı. O kişiye göre ise burası doğru, doğu, burası batı. Düşünün sevgili kardeşlerim, her şey yerli yerine oturacaksınız. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir diyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, tam sizin karşınızda olan insanlara göre siz bir doğunun sahibisiniz, bir batının sahibisiniz. Size göre bir doğu var, bir batı var. Ama sizin tam karşınızda bulunan, ekvatordan geçirilen bir hattın tam karşı noktasında bulunan birisi içinse, sizin doğu dediğiniz yer batı, batı dediğiniz yer doğu oluyor.
Onun için Allah Teala Allah iki doğumunda iki batının da sahibidir buyuruyor. İşte o iki doğunun ve iki batının sahibi olan Allah yarattığı bütün mahlukatın içerisinde en çok sizleri seviyor sevgili kardeşlerim. Sizler insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Kainatın Allah-u Teala tarafından en çok sevilen mahlukları. Sizler insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainatın en üstün mahlukları olarak Allah'ı düşünebilen, Allah'ı kalp gözüyle görebilen mahluklar olarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı görmek mümkün mü? Elbette. Ama bu gözlerle görmeye kalkarsanız bu gözler Allah-u Teala'yı göremezler. Bu gözler açık da olsa, bu gözler kapalı da olsa bir başka göz Allah'ı ehil olduğu takdirde görebilir. Nedir bu ehliyet? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ı görebilir mi? Göremez. O kişi mürşidine tabi oldu. Allah'ı görebilir mi? Göremez. Birinde üçüncü basamaktaydı. Şimdi 14. basamakta. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. 21. basamak. Allah'ı görebilir mi? Göremez. 25. basamakta zikrini 18 saate çıkardı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Allah'ı görebilir mi? Göremez. Peki sonra ne oldu? 26. basamakta ulul elbab oldu. Daimi zikre ulaştı. Kalp gözü açıldı, kalp kulağı açıldı. Hah, kalp gözü açıldığı zaman Allah'ı görebilir diye mi düşünüyorsunuz? Hayır, göremez. Allah ile konuşur. Allah'ı kalp sesiyle Allah-u Teala'yı dinler. Allah'ın ne söylediğini net olarak işitir. Allah'a cevap verir, konuşurlar karşılıklı. Sohbet ederler, sualler sorar ulu'l-elbab Allah'a, cevabını alır. Başkalarına da iletir. Ama Allah'ı göremez. Peki bir kademe üstü bir gün tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Artık dönülmez bir tövbeyle Allah-u Teala'ya tövbe etmiştir. Bu irade teslimi için son aşamadır. Ondan sonra Allah'a iradesini de teslim eder. Allah-u Teala onun iradesini teslim etmeden evvel onun günahlarını bir defa daha örter. Onun başının üzerine kendi ruhunu gönderir. Kişinin kendi ruhunu gönderir. Onun başının üzerine Devri-i İmam'ın ruhu varken bir de kendi ruhu ulaşır. Üç ruh olur. Sonra o kişinin o örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Yani salah makamının başlangıç noktasında Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor, başının üzerine salah nurunu veriyor, örttüğü günahları sevaba çeviriyor. Tamam mı? Hayır, tamam değil. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alıyor. O kişiye irşada memur ve mezun kılındığını açıklıyor. Ona bunu tebliğ ediyor Allah-u Teala. Kişi de
Allah'ın bu emrini tebellü ediyor. Ve o günden sonra o kişi irşat makamının sahibi kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Ne olmuştur? Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. Ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak, 5. kademe. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ne ifade eder bu? Bu sonsuz bir mutluluğu ifade eder. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat etme yetkisi vermiştir. Bu yetki başkalarından alınamaz. Allah'ın bu emri kişiye vermesi gerekir. O kişinin Allah'ın vazifelendirdiği bir mürşit olması için. Yoksa herkes ortaya çıkar, ben mürşidim der. Şu anda da birçok kişi mürşit olduğunu söylüyor. Allah-u Teala'dan böyle bir yetki almayan kişi, kendi kendisini mürşid ilan eden bir kişidir sadece. Bir kişinin hak mürşid olabilmesi, Allah'ın onu iradesini de teslim alarak, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini de teslim alarak, Allah'ın o kişiyi irşada memur ve mezun kılmasıyla mümkün olan bir vazifedir. O kişi el öptürebilir. O kişiye nihai aşamada tabi olunur. Öyleyse böyle bir mürşitten el alan, tabi olan, ondan kendisini cereyan geçen bir kişi başka insanlara tövbe verebilir mi? Tövbe verme yetkisi oluştuğu zaman, o da iradesini teslim ettiği zaman. Ama diyelim ki insanlar birçok yerlere gidiyorlar, konferanslar veriyorlar ve orada tabi olması lazım gelen insanlar var. Bu seviyeye ulaşmış olan kimse de yok. O zaman oradaki tövbeden murat, Allah'ın tayin ettiği ana mürşitten kendisine cereyan geçen, o cereyanın sahibi olan bir kişinin oradakilere tövbe vermesi mümkün olabilir. Şimdi zamanımızda insanlar var. Kalp gözleri açık değil. İrşad makamının sahibi kılınmamışlar. Ama biz demişler mürşidiz. Ve de etraflarına insanları toplamışlar. Olabilir mi? Böyle insanlar tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, o zaman bir haksız fiil ortaya çıkıyor. İnsanlar sahip olmadıkları bir yetkinin kullanıcıları oluyorlar. Bunun hesabı Allah'la onların arasında bizi alakadar etmez. Ama mürşit olmayan bir yerde tabi olmak isteyenler varsa onlara kendisinde cezbe olan birileri el vermek mecburiyetindedir. Allah'ın cereyanı oradan geçecektir. Hatırlayın şimdi konunun başlangıç noktasını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Nur Dağı'ndaki, Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na gidiyordu. Orada kalıyordu 40 gün.
yanına kuru ekmekle su götürüyordu. Suya ekmeğini batırıp yiyordu, yalnız kalıyordu. Bir gün bembeyaz elbiseler içinde birisi göründü mağaranın içinde. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi. Bu Cebrail Aleyhisselam'dı. Oku dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildiğiniz gibi ümmiydi, okuma yazması yoktu. Cevap verdi, ben okuma bilmiyorum. Bir adım daha attı Cebrail Aleyhisselam ve tekrar ikra dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gene aynı cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Üçüncü adıma attı, ikra dedi ve kollarıyla sımsıkı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e kollarıyla kuşattı, kucakladı. Aynı anda Allah-u Teala'nın cereyanı Cebrail Aleyhisselam da teşekkür etti. İkisini birden şiddetle sarstı. İşte ilk cezbe bu cezbeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam tarafından gelen cezbe. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu cezbe bizde var. Bu cezbe kardeşlerimizde var. Bizden onlara geçti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Cebrail Aleyhisselam vazifeli olarak Allah-u Teala tarafından indiriliyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cezbe veriyor. Ve ondan Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye hepsine birer birer cezbe geçiyor. Öyle ki 30 sene sonra Hazreti Ali aynı dergâhta sahabeye sesleniyor. Ey benim sevgili kardeşlerim diyor. Sizlere ne oldu ki? Artık cezbeniz yok. Ben sizin cezbelerinizden bu dergâhın tavanının sarsıldığını bilirim diyor. 30 yıl önce bu dergâhın tavanı, bu caminin tavanı sizin cezbenizden sarsılırdı diyor Hazreti Ali. Sevgili kardeşlerim, bizler, yani sizler ve biz, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Bu devirde Allah-u Teala bizi seçmiş, bize vermiş bu görevi. 32 yıldır insanlara bu büyük hakikatleri çoktan, asırlar evvel unutulmuş olan, en az 12 asırdır unutulmuş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye öğrettiği Kur'an hakikatlerini biz bugün öğretiyoruz. Peki herkes mi unuttu? Hayır, tarikatlarda hep

Kur'an'ın içindedir. Allah'ın tekliği vahdeti ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum tevhidi ifade eder. Teslimse 22. basamakta ruhun Allah'a teslimidir. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimidir. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimidir. 28. basamakta iradenin Allah'a teslimidir. Bir insan iradesini Allah'a teslim etmedikçe irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmez. Allah'ın tayin ettiği bir kişi gerçek mürşittir. Hak mürşit sadece onlardır. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesini bizatihi Allah'tan işiten kişi, o irşat makamının sahibidir. Her devirde devrin bir imamı mutlaka vardır. Said-i Nursi bizden evvelki son devrin imamıydı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hiçbir söylediğini kulak arkası edemezsiniz. Bu hakikatlerin hepsini bileceksiniz. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olmak yolunda gayret edeceksiniz. Bir mürşidin olmadığı bir yerde cezbeli olan herhangi bir kardeşimiz tövbe verebilir. Önemli olan o noktada yeni tabi olan kişiye cereyanın geçmesidir. Cebrail aleyhisselamın verdiği cereyan kimlerde varsa böyle bir tövbenin onlar tarafından verilmesi en uygunudur. O ortamda böyle birisi yoksa o ortamdaki kişiler o gün tövbeyi vermeliler. Ama bu tövbenin tekrarlanması gerektiğini de anlatmalılar. Allah-u Teala'nın cezbesi olan, cereyanı olan birinden tövbe alan bir kişinin kendisinde cezbe olayı yoksa onda cereyan olmadığı veya olduğu noktasında kimsenin bir fikri olması doğru olmaz. Belki vardır ama cezbe şeklinde kendisini göstermiyordur. Çünkü her el öpen cereyanı alır mürşitten. Ama o kişi de tecelli eder ya da etmez. İşte irşat makamının bir özelliği budur. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın diye vazifelendirdiği kişi devrin imamıdır. Mutlaka cezbesi vardır. Cezbesi yoksa Allah-u Teala onu imamlığa tayin etmez. Öyleyse Allah'a dost olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'tan hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak diye dört kademelik bir müesseseyi beraberinde getirir. O cezbeli olan devrin imamlarına Allah-u Teala tarafından tayin edilen kişi Allah'a hayran olan birisidir. Hayran olmak
iradenin tesiri.

senden evvel gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında sadece mutluluk vardır. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Hepinizi cennetine almak için her zaman hazırdır. Ama şart koşmuş. Bunun sizin tarafınızdan hak edilmesi gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete hiçbir zaman giremez. Onun gideceği yer, şartları ne olursa olsun, cehennemdir. İşte bir mukayese yapalım. Sık sık yaparız bu mukayeseyi. İki kişi düşünüyoruz. Birisi 80 yıl yaşamış. 15 yaşından itibaren 80 yaşına kadar 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadete getirmiş. Bütün namazlarını zamanında kılmış. Ramazan boyunca orucunu tutmuş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet sık sık getiriyor. Bu İslam'ın 5 şartını bir hakkın yerine getirmiş birisi var. Ve 80 yaşında ölmüş, 65 yılda bunların hepsini yapmış, İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Ve ölmüş. Bu kişi 65 yıllık hayatındaki o muntazam, Allah'ın kendisine emrettiği İslam'ın 5 şartını yerine getirdiği için, bakalım Allah Teala beni kaçıncı kat cennetine alacak diye bir ferahlık içerisinde. Oysa ki bu kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İblisin o korkunç tuzağına düşmüş bir zavallı. Sevgili kardeşlerim, İblisin Yahudilere yaptığı en büyük zulüm, Tevrat'ın kurtarıcı 7 safhasını insanlara unutturmasıdır. İblisin Hristiyanlara yaptığı zulüm, İncil'de mevcut olan 7 safhanın 7'sini insanlara unutturmasıdır. Unutmayın ki Tevrat'ta da İncil'de de 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Ve de şeytanın İslam alemine yaptığı en büyük zulüm, insanlara 7 safhanın 7'sini de unutturmasıdır. Sevgili kardeşlerim, koskoca bir Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ve de bir mevzu hadis, uydurma hadis. Güya birisi gitmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım?" demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demişmiş ki, "Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir." "Ey Allah'ın Resulü, tamam, ben bunları yapacağım. Ama ben bu 5 şartı yerine getirdiğim zaman cennete girer miyim?" O hadisteki cevap, "Evet, girersin." Hayır sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek var mı İslam'ın 5 şartının içinde? Bir de bu daha sayalım, yanlışlık olmasın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Peki Allah'a ulaşmayı, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını Allah Teala bize öğretmeseydi, hepimizin gideceği yer cehennem olmayacak mıydı? Cehennem olacaktı.
Hadi ayete beraberce bakalım. Yunus Suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. İnnellezîne la yercûne likâena. İnnellezîne, inne muhakkak ki ellezîne onlar. La yercûne, dilemezler. Likâe, ulaştırmayı, na bize. Bize ulaştırmayı, yani ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bir başka ifadeyle bize ulaşmayı dilemezler. Likaya ulaşmak demek. Ulaştırmak demek. Bize ulaşmayı ya da ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu ve razıdırlar. Bil hayatet dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennu biha. Onunla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler ve de şu dünya hayatıyla tatmin olurlar. Tatminleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten değil, dünyaya mütealik şeylerden. Çok para kazanırlar, bundan tatmin duyarlar. İnsanların arasında mevki edinirler, bundan mutluluk duyarlar vesaire. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülâike, işte onlar için, mevahüm, onların mevası, ilâike mevahümün narı, ateştir. Bima sebebiyle kânû yaptıkları, yeksibûn iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Bir tek atadan bahsediyor. Onlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Dilemedikleri için de gidecekleri yer cehennem sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'nın dizaynında bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah Teala hepinizi sever. Ama en çok sevdikleri ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerin bu vasıfların ötesinde onların nebi veya resul olmalarıdır. Bütün nebiler bu vasıfların hepsinin sahibidir. Bütün resuller de mutlaka sahibidirler. Allah Teala tarafından sahibi kılınırlar. Onların kendi dizaynları değildir. Sonra en üstte nebiler, onların altında nebi olmayan resuller. Bütün nebiler de aynı zamanda resuldür tabii. Nebi olmayan devrin imamı olan resuller, nübüvvetten sonraki resuller, son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu cihetle, o nebiden sonra resuller geliyor. Peygamber olmayan resuller, nebi olmayan resuller, veli resuller, onlar huzur namazının imamlarını yapıyorlar. Sonra mürşitler geliyor. Allah Teala'nın irşada, iradelerinde teslim alarak irşada memur ve mezun kıldığı ve daimi zikirlerinin tesbihe dönüştüğü insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sakın
Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi unutmayın. Bir tek dilekle üçüncü kat cenneti kazanabilirsiniz. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti kazandığınız noktada dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka kazanırsınız. Ve bunu noktadaki yaklaşık günde 3 saatlik zikri devam ettirebilirseniz bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşarsınız. Ölümünüzden sonra, kıyametten sonra mutlaka gideceğiniz yer üçüncü kat cennet olur. Ve bir ömür boyu iradesini Allah teslim eden bir kişinin mutluluğunu yaşayamazsınız ama mutluluğun yarısını mutlaka yaşatır Allah Teala size. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini beraberce gerçekleştirdik. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha birlikteyiz. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Allah Teala bizi sevgiye dayalı bir dünyada sizlere bir şeyler öğretmek üzere görevlendirdi. Bu Allah Teala'nın bize öğrettikleri Kur'an'ın hakikatleri, Allah Teala'nın bize öğrettikleri insanları mutlak olarak hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartları Kur'an-ı Kerim'in. Temel bilgiler. Asırlardan beri İslam aleminin bir çöküşte olduğu elbette dikkatinizi çekmektedir. Vaktiyle bütün ilimlerin intişar ettiği, ilk çıktığı yer İslam alemidir. Matematiğe negatif değerleri sokan el-Cabir'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi her zaman başı çekmiştir. Sonra ne olmuştur? Sonra Avrupa'nın göbeğinde kurulan bir İslam ülkesi Endülüs'ün bütün Avrupa'ya ilim öğrettiği bir devre geçmiştir. Matematiği, fiziği, geometriyi ve özellikle dini öğreten bir muhteşem dizayn. Arapça öğrenmek bir moda haline gelmişti koca Avrupa'da. İnsanlar ilim öğrenmek için adım adım oraya koşuyorlardı. Endülüs'e. Avrupa ilim öğreniyordu doyasıya. Sonra Hristiyanlar bir araya geldiler. Endülüs'e saldırdılar. Endülüs çok şehit verdi ve sonunda işgal edildi. İşgalciler oradaki ilim kitaplarından büyük kısmını yaktılar. Yok ettiler. İnsanları kılıçtan geçirdiler. Ve ilim orada kaldı. Oradan Endülüs'teki kitaplardan Avrupa ilmi öğrendi ve ilim adım adım bütün dünyayı sardı. Sevgili kardeşlerim, ilmin bu reel tarafı dünya üzerinde
fizik olarak yaşanan tarafı, matematik, fizik, kimya, temelde müsbet ilimleri oluşturur. Temelinde bize sonradan Avrupa'dan ulaşan ilim aslında bizim Avrupa'ya ulaştırdığımız bir ilmin bize yeniden projekte edilmesidir. Avrupa'dan asırlarca evvel mercek İslam aleminde biliniyordu. Dürbün yapılıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bize ilim öğretti. Bu ilim insanların sadece fizik vücutlarına hitap etmiyor. Nefslerine de hitap ediyor. Ruhlarına da hitap ediyor. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, nefsimiz var. Bunların dışında vücut sayılamayacak olan bir başka sistem daha var. İrade. Allah-u Teala bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. Bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. 25. basamağında fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamağında nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağında irade Allah'a teslim olur. Ve o kişi iradesini Allah'a teslim edebilen kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetkisiyle irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu ona Allah Teala tarafından bizatihi söylenir. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman onun sahabesinin irşada memur ve mezun kılındığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İrtihalinden sonra, rahmetli oluşundan sonra sahabenin irşat görevlerini bir hakkın yerine getirdiğini öğreniyoruz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Çünkü Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sabıkûnel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan var, etraftan bakıyor, birilerine gidip bir şeyler yapıyorlar. Tabi oluyorlar.
Ben de gideyim tabi olayım diyor. Soruyor etraftaki de sen kime tabi oldun? Falancaya diyor. Bir başkasına soruyor. O da peşmekene diyor. Bakıyor çeşitli mürşitler var. Ben diyor gideyim bunlardan derinleştireyim biraz daha suallerimi. En çok kime tabi olunuyorsa ben de ona tabi olayım. Gidiyor ona tabi oluyor. Bu bir ölçü müdür? Hayır değildir. Allah Teala herkese ezelde mürşitler tayin etmiştir. O mürşidin kim olduğunu mutlaka Allah'tan sormak gerekir. Sadece Allah'tan soranlar bunun cevabını Allah'tan alırlar. Bunun için Allah Teala bir namaz koymuş. İstihare namazı. Aslında sadece namaza isim vermek gerekirse hacet namazıdır namazın adı. Fakat kişinin istihare yapması yani Allah-u Teala'dan sorması gerekir. Bir insan var, en çok kime tabi olmuşsa ben de gidip ona tabi olayım diyen insan. Bu genellikle insanları büyük yanılgılara düşüren bir şeydir. Her devirde popüler olan insanlar vardır. Halk neyin ne olduğunu bilmeden giderler öyle bir tabiyeti gerçekleştirirler. Ve cennete gideceklerini ümit ederken kendilerini cehennemde bulurlar. Başkalarının telkiniyle falanca iyi mürşittir gidin ona tabi olun demesiyle tabi olunmaz. Tabi olmanın şartı bu konunun namazını kılmaktır. Allah'a sual etmektir. Kimdir benim mürşidim diye Allah'a sormaktır. İşte Allah Teala kişinin hacet namazı üzerine o kişiye mürşidini gösterecektir. Dört rekatlık bir namazdan bahsediyoruz. Bu dört rekatlık namazda birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve böyle başlayan bir namazın dört rekat kılması gerekir. Mutlaka boy abdesti alması gerekir.

Ve de Allah'tan mürşit sorularak uykuya yatılır. Boy abdesti bir şekilde. Kişinin niyeti halisse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer birkaç tane mürşit varsa düşündüğü, onlardan hangisine tabi olması gerektiği de o mürşitlerin hepsi kendisine gösterilerek seçmesi lazım gelen açık bir şekilde ayırt edilir. Mürşit Allah'tan istenir. Mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendisini ben mürşidim diye mürşit olmadan ortaya koyamaz. Peki koyanlar var, ben de mürşidim diyenler var. O onların problemi. Kendileri dalalette oldukları gibi başka insanlar da onun hidayette olduğunu zannederek, kendisini de hidayete erdireceğini zannederek onlara tabi olurlarsa, onlar da onunla birlikte cehenneme girerler. Öyleyse mürşit sadece Allah'tan sorularak bulunan kişidir. Hacet namazını kılacaksınız. Bizim de dua kitabımızda hacet namazının kılınması var. Boy abdestini alacaksınız, hacet namazınızı kılacaksınız ve de Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bu bizim dışımızdaki bütün insanların mutlaka öğrenmesi lazım gelen bir şaşmaz kaidedir. Şu anda da bir mürşide bağlı olarak görev yaptıklarını düşünenler, hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ulaştırmak istediği mutluluk adlı bir müessese var. Huzuru, mutluluğu yaşamak. Bunun yaşanabilmesi, bu mürşidin doğru seçilmesine bağlıdır. Çünkü o mürşit ki onlara her şeyin en güzelini verecektir. Hacet namazını kılınarak, hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşan kişi emin ellerdedir. Mutlaka Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını alacaktır. O kişi o mürşide ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi otomatik olarak başlar. O kişi mürşidini çok sevdiğini fark eder. Ve de ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devre içinde dünyanın en mutlu insanlarından birisi olur. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Bu kişi zikrini zevkle yapar, namazlarını zevkle kılar, oruç tuttuğu zaman açık Allah ona açlık hissettirmez. Bir fizik ötesi ortam oluşur etrafında. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu diledikleri insanların %95'inden fazlasıdır. Ama diyor Allah Teala o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Önemli mi? Şu açıdan önemli. Allah'a ulaşmayı dileyen fakat mürşidine ulaşamadan ölen bir kişinin kıyametten sonra geleceği cennet, birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan fakat ruhunu Allah'a ulaştırmadan evvel ölen bir kişi için ikinci kat cennet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış olan bir kişinin ölmesi söz konusuysa, bu kişinin kıyametten sonra gireceği cennet üçüncü kat cennettir. Ve bu cennet bütün insanlara müjdelenmiştir. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan evvel ölsek, mürşidimize ulaşamadan evvel gene o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a ulaştıramadan, hayattayken ulaştıramadan rahmetli oldu. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırdı. Çünkü Allah ulaştırır. Kişinin bu konuda yapacağı bütün şeyleri Allah ona yaptırır. Bu sebeple Allah ulaştırır diyoruz. Ve de üçüncü kat cennetin sahibi olan bu kişinin nefsinin kalbine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Mürşidine tabi olduğu zaman gene nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama o kişinin nefsinin kalbi nefs tezkiyesiyle bundan sonra %51 nura dönüşür. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldığından itibaren o kişi zikir yaptıkça ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülükle zikir arasında kesin bir ilişki vardır. Bu kişinin zikri adım adım artacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi olmadan o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşması demektir. Bu saydığımız 7 tane ismin muhtevası içinde ruh da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yatay olarak 7 tane alemden geçecektir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Nefsinin kalbinde böylece 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. %2 rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha çok nurla kaplanır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbi ancak yarıya kadar, yarıdan %1 fazla nurlanmıştır.
Geri kalan %49 karanlık davranış biçimlerinin yarısına yakınını negatif olarak etkileyecektir. Ama kişi mutsuzluktan daha çok mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünya hayatındaki kısa süreli bir ömür. Ne olur bir insan 50 sene yaşasa, 60 sene yaşasa, 100 sene yaşasa, 200 sene yaşamış olsa ne yazar? Bir şey yazmaz. Ne demek istiyoruz? Çünkü cennet sonsuz bir hayatı ifade eder. Milyarlarca yıllık bir hayat. Cehennem de aynı. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız 50-60 yıllık bir devrenin sonunda ulaşabileceğiniz iki tane yer var. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah-u Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır, mutlaka sizin nefs tezkiyesi yapmanızı gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki içinizden A oruç tutamıyor. Oruç tutunca öyle korkunç açlık hissediyor ki neredeyse bozacak gibi oluyor. Bazen de bozuyor oruçlarını. Bu kişinin oruç tutarken açlık çekmemesini temin eder Allah-u Teala. Bir başkası zikir yapamıyor. Allah-u Teala onun zikrini severek yapmasını temin eder. Bir başkası namazlarını kılamıyor. Allah-u Teala onun namazlarını en güzel şekilde büyük bir zevk ile kılmasını temin eder. Bunların hepsi yaşanır. Ne olmuştur da yaşanmıştır? Kişi Allah'ın temel emrini, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekleştirmiştir. Bu Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişi açlık çekerse, oruç tutamazsa onu oruç tutacak, açlığı hissetmeyecek hale getirir. Zikir yapmaktan hoşlanmayan insanı severek, zevk alarak zikir yapmaya ulaştırır. Namaz kılmak kendisine zor gelen kişiyi için namazı zevk haline getirir. Bütün problemleri Allah çözer. Ve o kişi Allah tarafından kendisine, Allah'ın zatına ulaştırılır. Bir kişinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi bunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşacak, neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah insanı çok seviyor. En çok sevdiği mahluk insan. Neden? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içerisinde cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, denizlerde yaşayanlar, yani balıklar ve denizde yaşayan bütün mahlukat ve uçan bütün kuşlar, uçabilen her şey. Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ve yarattığı her şeyden üstün kılmıştır insanoğlunu. Adem Aleyhisselam'ı meleklerden de üstün kılmıştır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı Salsalin adı verilen ve Hameyn Mesnun olan yani organik dönüşüme
uğrayabilecek olan canlılığı bünyesine taşıyabilecek olan bir hüviyette yaratmıştır. Ve de Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretmiştir. Sebebini de açıkça söylemiştir. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Yani o insana da verilen mahluk benim ruhuma sahiptir. Benim ruhum ondadır. Öyleyse ona secde edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhu secde edenlerin hiçbirisinde yok. İşte o olmayanlardan birisi de iblis. İblis secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah-u Teala da iblisi kovuyor oradan ve iblisin gideceği yer cehennem. Bunun üzerine iblis diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının üzerine gideyim, onları senin yolundan ayırayım. Allah Teala diyor ki atlılarınla, yayalarınla, kimlerle istersen git onu, insanoğlunu yolundan ayırmaya çalış. Gideceğin yer cehennemdir. Cehennemin en alt katına, esfel-i safiline gidecek iblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman her şeyin en güzel standartlarda yerleşmesini istiyor muyuz? O zaman mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın bizi ne kadar kolaylıkla kendisine ulaştırdığını sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala kişiyi 28 basamaklık bir merdivenin 21. basamağına kadar ulaştırıyor. Onun nefsinin, kalbinin yarısından fazlasını Allah nurla dolduruyor. O kişi hiçbir şey yapmıyor. Allah ona namazı sevdirdiği için namazlarını yapan bu kişi büyük bir zevkle yapıyor. Oruç tuttuğu zaman Allah ona açlık hissettirmiyor. Zekat verdiği zaman bu zekat onun kalbinden severek çıkan bir fazla hüviyetinde. Öyleyse kişinin yapması lazım gelen bütün vazifeleri Allah ona sevdiriyor, o kişi hepsini severek, isteyerek, içinden gelerek yapıyor. Bunları yaparken de büyük zevk duyuyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen hayatı, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren bir bütünü oluşturur. Bu vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması, fani olması, yok olması. Yani Allah'ın insana verdiği emaneti, o emanetin sahibine tevdi etmesi, teslim etmesi. Allah Teala Nisa 8'de buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri
onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki Allah Teala emanet diyor. Emanetler demek. Ama ehliha diyor. Onların sahibine diyor. O emanetlerin sahiplerine demiyor. Emanetler ruh, veç, nefs, ruh. Bunların sahiplerine teslimi söz konusu. Eğer ayrı ayrı sahipleri olsaydı öyle olurdu. Ama bu emanetlerin hepsinin bir tek sahibi var. Allah-u Teala'nın bu ayette Nisa 58'de insanlardan bahsettiği açık ve kesin. Ruh, veç, nefs, irade hepsi birer emanettir. O emanetleri, o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, yaratana, Allah'a teslim etmekle bütün insanlar mükellef kılınmışlardır. Ve Allah-u Teala bunlardan ruhu Allah'a teslim etme kesimini de kendi üzerine almıştır. İnsanlara dünyada yaşadıkları en mutlu 7-8 ayı yaşatarak ruhlarını, onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Kişiler hangi konuda bir eksikliğin sahibi ise o eksikliklerin hepsi Allah-u Teala tarafından bu süre içerisinde tamamlanır. Kişi bütün ibadetlerini büyük bir zevkle gerçekleştirir. Bu Allah'ın bütün insanların nimetidir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir dilektir. Bu dilek karşılığında Allah o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduruyor. O kişi bu sebeple dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat geçiriyor. Sadece 7-8 aylık bir ibadet sebebiyle öldükten sonra, kıyametten sonra o kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibidir. Daha sonra mürşidine ulaşmıştır. 2. kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Mürşide de onu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhunu da Allah kendisine ulaştırmıştır. Ve bütün bunları Allah yaptığı halde, Allah gerçekleştirdiği halde kişiyi mükafatlandırıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sahibimiz olan Allah? Biz onun azatsız kölesiyiz. O bizim sahibimizdir. Sahibimiz olan Allah sadece bir tek dilek karşılığında bütün insanlara cennetin 3. katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Ve bunları gerçekleştirebilmek için insan gerekli vasıfların sahibi değilse bu gerçekleşme boyunca Allah-u Teala onu bütün o vasıfların sahibi de kılıyor aynı zamanda. Allah-u Teala'nın ne kadar lütufkar, ne kadar bizleri seven bir Allah olduğunu anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sizi, hepinizi, kim olursanız olun çok seviyor. Yaptığınız hatalar sebebiyle sizi affetmeye hazır. Ne olursa olsun hatalarınız, Allah-u Teala hazır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahları örtülür. Ama mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çevrilir. O Allah o kadar gani, o kadar insanı seviyor ki
Sadece o kişinin bir dileği, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Şu dünya hayatında ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye şuradan kalbinden bir dileğin sahibi olmuş kişi ertesi gün ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse başlangıçta birinci kat cennete gidecek olan bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendi zatına ulaştırdıktan sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Öyleyse ey insanlar sizlere sesleniyoruz. Mürşidinizi kendiniz seçmek hakkına sahip değilsiniz. Mürşid o kişidir ki eli öpüldüğü zaman eli öpen kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah Teala sadece Allah'tan sorularak bulunacak mürşitler için böyle bir muhtevayı hazırlamıştır. Tabiyetin olmadığı hiçbir yerde bu olay geçerli değildir. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Allah'ın öğretisi öyle bir öğretidir ki hepinizi Allah'ın cennetine almak için hazırdır. Bunun için de bir tek dileğiniz kalbinizden yapacağınız Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki dilersen ben bunu gerçekleştiririm. Ben de diliyorum. Benim için de gerçekleştir. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kalbi dilek mutlaka meyvesini verir. Allah o kişinin ruhunu ona evvela mürşidine ulaştırarak vücudundan ayırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır ana dergah yoluyla, devrin imamının dergah yoluyla. Sonra da oradan 7 tane gök katını

kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 5. kata çıkarlar. Oraya çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 6. kata kadar çıkabilirler. Ve sonra da 6. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. 7. kata çıkabilenler oradan 7. kata çıkarlar. 7. kat 7 tane alem geçilerek sonuçlanır. Kişinin ruhu 7. alem olan Allah'ın taatının bulunduğu indi ilahiye sitretin müntahadan dike bir yolculukla yükselerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir insan için 3. kat cennettir. Nefsinin kalbinde %51 afetlerin yok olmasıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzun teslimine değil, fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ve iradenizin teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde beraberiz. Hurafeler konusunda konuşmak üzere. Bu akşamki hurafe Allah görülemez şeklindeki ifadedir. Allah'ın kalp gözüyle görülebileceğine inanmayan birçok insan dolaşıyor ortalıkta ve bu adamlar öğretim görevlileri. Onların elindeki kitaplar Allah görülemez dediği için bunlar da Allah görülemez diyorlar. İyi de Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor, yetmez. Şu anda yaşayanlar arasında da Allah'ı gören birçok insan ortalıkta dolaşıyor. Neyle görmüşler? Bu başlarındaki gözlerle mi görmüşler? Elbette ki hayır. Allah kalp gözüyle görülür. Allah kendisini göstermek isterse görülür. Allah kişiye o yetkiyi verirse görülür. Öyleyse Allah görülemez sözü, ifadesi sadece bir hurafedir. Kur'an-ı Kerim gerçeklerine ters düşmektedir. Hadi gelin sizinle beraber bu konudaki ayetlere bakalım. Allah Teala acaba ne diyor bu konuda? Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala hem يَتُولُونَ اِنَّ اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَائِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَاكُوبَ وَالْاَسْفَاتَ كَانُوا هُدًا اَوْ نَسَارًا. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? قُلْ اَاَنْتُمْ اَعْلَمُوا

Emilla. De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Ve men az lemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şehadeti, yani Allah'ı görmeyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma taminun. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve men ezlemu, kim daha zalimdir? Kim zalimdir? Mimmen, o kişiden daha zalimdir. Keteme, gizleyen, ketmeden gizleyen, şehadeten indehu. Onun indinde şahit olmayı, minallah, Allah'tan. Allah'ın onun katındaki, Allah'ın zatına şahit olmayı, şehadeti gizleyen indehu, onun katındaki, onun huzurundaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın huzurundaki şehadet Allah'a şehadettir. Bu şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Keteme gizleyen şehadeten şehadeti indehu onun inde minallah, Allah'tan verilen müsaadeyle oluşan bir rüyet olayı, bir şehadet olayı, Allah'ın zatına şahit olma. Câsiye 23'e bakıyoruz beraberce. Efereyte men ittehaze ilahehu hevahu. Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi? Ve edallahullahi ala ilmin, Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Ve hateme ala semihi ve kalbihi, ve Allah onların semi isimli işitme hassasını mühürler ve kalplerini, yani kalplerindeki idrak hassasını mühürler ve ceale ala basarihi gışaveh, ve onların görme hassası üzerine de gışavet koyar, gışavet adlı bir perde koyar. Femen yehtihi min ba'dillah, bundan sonra o kişiyi kim hidayete erdirebilir? Efela tezekkürun, düşünmez misiniz? İşte buradaki muhtevada Allah Teala'nın görme hastalarının üzerine koyduğu gışavetten bahsediliyor. Allah Teala o gışaveti alıyor. Önce insanları bu dünyada görmeye ulaştırıyor. Ama sonra daha üst kademede insanları yerlerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Göklerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Kişi irşada ulaştıktan sonra Allah onu iradesini de teslime davet edince, bu olay gerçekleştiğinde Allah onu irşat makamına tayin ediyor.
Yani irşat makamını tayin edenler bir hakkın takvanın sahipleridir ve Allah'ı görenlerdir. Allah iradenin tesliminden sonra kendi zatını gösterir. Ondan evvel Allah'ı kimse gerçekten göremez. Öyleyse Allah'ı görmek mümkün müdür? Evet, kim iradesini, yani ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman rü'yetullah olur. O kişinin Allah'ı görmesi o zaman mümkün olur.

Allah Teala Enem 103 ve 104'te şunu söylüyor. La tüdrükül ebsarü ve hüve yudrikül ebsar. Görüşler Allah'ı idrak edemez. Onu Allah'ı idrak edemez. Ve o Allah görüşleri idrak eder. O latiftir, haberdardır. Enam suresi bir sonraki ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime. Katca'ikum besairu min rabbikum. Size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Sahabeye bu müjde, gaybı görme hastaları geldi. Femen ebsara feli nefsi. Kim görürse, kimi görürse, Allah'ı görürse, bu kendi nefsine, kendi lehinedir. Ve kim körse, göremezse, bu aleyhinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim. Ve men amiye ve aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiz.

senurihim ayatina fil afakı ve fi enfüsihim. Onlara afakta, yani dışta ve enfüsihim, işlerinde, iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lehum, onlar için tebeyyün edene kadar, ispatlanıncaya kadar, ennehül hak, muhakkak ki o haktır. Yani gördükleri şeyin hak olduğunu, Allah olduğunu, Allah olduğu tebeyyün edene kadar onlara afakta, menfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Önce yerlerin melekûtu, sonra göklerin melekûtu, 7 tane katın sonunda Allah'ın zatını görmek. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Bunun için onun, Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi diyor Allah Teala, kafi değil mi diyor. Öyleyse Allah kendi zatının görülmesinin de şahidi olarak giriyor devreye. Kaf suresinin 37. ayet kerimesi: İnne fî zâlike le zikra limen kâne lehu kalbün el ev el kas sem'a ve hüve şehid. Muhakkak ki bunda ilka edilen, yani kalp kulaklarına ilka edilen ve kalp gözleriyle şahit olan, kime şahit olan? Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. Allah Teala kendi zatını gösterdiği zaman bir taraftan da konuşur. O gösterilenin kendi zatı olduğunu açık bir şekilde ifade eder. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesi: Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Ve la yerhuku vücuhum katerun ve la zilleh. Ulaike ashabul cenne hum fiha halidun.

Allah Teala bu Yunus 26'dan bir evvelki ayetinde diyor ki Allah'ı yed'u darüsselamı.

Şayet ila sırat-ı müstakim. Ve yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim bildiğiniz gibi Allah'ın zatına ulaştıran yolun adıdır. Böyle bir noktada sırat-ı müstakime Allah-u Teala'nın ulaştırması, o kişiyi kendi zatına ulaştırması demek. Yani buradaki selam yurdu, Allah selam yurduna davet eder, aslında bir teslim yurdu olan kendi zatına davetini ifade eder. Nitekim zatı için söylediklerini burada Yunus 26'da veriliyor. اِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَهُ Onlar için ahsenül hüsna vardır. Allah'ın zatı vardır. Ahsenlerin hüsnü olan, ahsenül hüsna olan güzellerin güzeli olan Allah'ın zatı vardır onlar için. Allah'ın zatına ulaşmak vardır istikametinde bu. Ama ve ziyadehu diyor Allah-u Teala ve onun ziyadesi de vardır. Yani Allah'ın zatına ulaşmak başka şey, Allah'ın zatını görmek başka şey. Ziyadesi, ahsenül hüsnanın ziyadesi, güzellerin en güzelinin ötesini, yani ona ulaşmayı değil, Allah'ı görmeyi ifade ediyor. Ahsenül hüsna. Burada Allah Teala Allah'ın zatına ulaşmak vardır diyor onlara birinci ayet-i kerimenin devamı olarak. Allah'ın zatı teslim yurdudur. Tamam. Allah'ın zatına ulaşmak yani 22. basamak. Ama sonra ziyadesi de diyor Ahsen-i Hüsna ile alakalı bir ziyade. Daha sonraki kademede 25. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eden kişi için ziyadesi oluşuyor. Allah'ın zatını görmek oluşuyor. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine baktığımız zaman aynı olayı Allah-u Teala'nın zatının görülebileceği olayını yaşıyoruz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde de Allah'ın iradelerini de Allah'a teslim ederler. "Ve la yankudunel misak." Misaklerini bozmazlar. Sonra diyor ki Allah Teala ve la yankudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar ve devam ediyor. Bu misak ruhun misaki. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak kelimesi 20. ayet-i kerimede Allah'ın zatını görmeyi ifade ediyor, iradenin teslimini ifade ediyor. Aynı misaklarını bozmazlar ifadesi 21. ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesinde ruhun misaki veriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın görülmesi, 21. ayet-i kerimesi Allah'ın zatına ruhun ulaşması olarak devreye giriyor.
Ve 22'ye bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabühüm. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşma, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Tıpkı Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri gibi Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde de aynı olayla karşı karşıyayız. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına ele alırsak, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve la yankundunel misak, misaklarını bozmazlar. Onlar da sabırla Allah'ın zatını dileyenler, ama Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi dileyenler bunlar. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesi tek başına alındığı zaman. Eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin birinci kesimini devre dışı bırakırsanız, ve la yankudunel misaktan başlarsanız, ve la yankudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar, ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahi bihi en yusalebu, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ona ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bunlar ne diliyorlarmış? Ruhlarının misakini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ama Allah'ın ahdini yerine getirenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Allah'ın ahdi, iradenin teslimini de kapsıyor. Öyleyse burada Allah'ın zatının görünmesi bir muhteva olarak çıkıyor karşımıza. Bütün insanlar dünya hayatına da kör, sağır ve dilsiz olarak gönderilirler. O insanlar bu dünyada görüyorlardır, işitiyorlardır, idrak ediyorlardır. Neyi? Bu dünyaya ait olan hususları. Ama fiziğin ötesi için bir görme, bir idrak söz konusu değildir. Bu bir. İkincisi, bu dünya hayatını yaşarken de manevi hayatı algılamak konusunda hiçbir teşkilatın sahibi değildir kişi. İrşat makamına baktığı zaman onu alelade bir kişi olarak görür. Başka insanlardan hiçbir farkı yoktur onun için. İrşat makamı onun için herhangi bir kişidir. Ona bakar ama onu irşat makamı olarak görmez. Onun söylediklerini dinler ama sözlerin arkasındaki manayı anlamaz. Onun sözlerini dinler ama sözlerinin arkasındaki manayı anlamaz. Anlaması söz konusu değil. Tıpkı mezardaki ölüler gibi işitmez, manaya varamaz. Manaya varamadığı için kalbine indirdiği zaman da idrak edemez. Kalbiyle idrak etmesi mümkün değildir. Bu dünyaya açılan, dünyada şu dünya hayatını yaşarken İlk izlenimler, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek safhalar için kişi işiten, gören ve idrak eden birisi haline getirilir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, o kişi de Allah-u Teala 7 tane furkan oluşturur. O kişiyi Allah'ın söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenen, irşat makamına açık, irşat makamı olarak bakan, onun sözlerinin birincil manasını
Yani bu dünyaya ait olan manasını anlayabilen yetmez, idrak de edebilen birisi olur. Ama bu ona gayb aleminin kapılarını açmaz. Bu, 5., 6. ve 7. basamaktaki bir olgudur. Kişinin baş gözünün açılması, baş kulağının açılması, vücudundaki kalbin açılması bu dünyaya pencereleri açıyor. Görme, işitme istikametinde bu kişi Allah'ı elbette göremez. Gözleri açılmıştır ama bu dünya için açılmıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir bu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman ikinci defa bir olgu vardır. O zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Kalbindeki idrak gaybe ait olan bir idrak olacaktır. Bu ikinci defa açılmadır. Bu insanlar neyi görürler? Daimi zikre ulaştıktan sonra yerlerin melekûtunu görürler. 26. basamak. Göklerin melekûtunu görürler. 27. basamak. Buradaki kalp gözünün açılması da buraya kadar götürebilir onları. Sonra bu insanlar irşada ulaşacaklardır. İrşada ulaşan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman işte o zaman Allah'ın zatını da görecektir. Ne zaman görecektir? Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştınız. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Birinci, baştan başladık olaya, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladınız. Onun söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başladınız. Manasına vardığınız şeyleri kalbinize indirdiniz, idrak ettiniz. Ama o kişinin şu dünya üzerindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devre için geçerli olan bir başlangıç kademesi. Açılan kalp gözü, kalp kulağı değildir. Bu aleme ait baş gözü, baş kulağı açılmıştır. İrşat makamını tanımıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Onun irşada mütalik sözlerini anlamaya, idrak etmeye başlamıştır. Bu ona hiçbir zaman Allah'ın zatını görmek yetkisi vermez. Yetmez. Bu gaybı açılan bir pencerede değildir. Zahiri alemdeki olayları görmek, manasına varmak için Allah-u Teala tarafından kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin gözleri, kulakları ve kalbi ve buna ait olan hassaları açılmıştır. Dünya için ruhu Allah'a ulaştırmaya yarayan dünya konusundaki görme, işitme ve idrak etme standartlarına kişi sahiptir. Sonra ne olacaktır? Bu kişi önce ruhunu teslim edecektir Allah-u Teala'ya, 22. basamak. Sonra zikrini arttıracaktır, günün yarısını aşacaktır zikri ve nefsinin kalbindeki %81 nur birikimiyle fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Yani ilmel yakinden sonra aynel yakine ulaşacaktır. 7 tane faktörün sahibi olacaktır. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi tamamen fazlalarla dolmuştur.
%2 rahmet, %98 de fazıl. Üçüncüsü, bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır, fiziğin ötesini görebilsin diye. Allah-u Teala bu kişinin kalp kulağını da açmıştır, fiziğin ötesi için, fiziğin ötesinden kendisine seslenen Allah'ın sesini duyabilsin diye. Allah'ın sesi kalp kulağıyla duyulur. Kalp kulağını Allah'ın açmadığı hiç kimse Allah'ın sesini duyamaz. Ama bu, kalp kulağınızın açıldığı nokta, kalp gözünüzün açıldığı nokta, Allah'ı görebildiğiniz nokta değildir. Önce bu makamda, Ulul Elbab makamında, 26. basamakta, 7 tane yer katı gösterilir size. Cehennem de gösterilir, 7 kat yer katı da gösterilir. 7 kat cehennem, 7 kat yer katı. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Ama üç vasfın daha sahibisiniz. Siz ehli tezekkür oldunuz Allah ile. Her zaman konuşmak imkanının artık sahibisiniz. Ehli hayır oldunuz, daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat kazanıyorsunuz. Yani hayır kazanıyorsunuz. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve aynı zamanda ehli hüküm oldunuz, hikmet sahibi oldunuz. Yani siz bir şahitlik yaptığınız zaman mutlak olarak doğruyu ifade edersiniz. Hakemlik yaptığınız zaman Allah'tan cevabı istersiniz. Allah'ın verdiği cevabı nakledersiniz. Ve hiçbir zaman yanlışlık yapmanız söz konusu olmaz. Çünkü sadece siz bir vasıtasınız. Kararı veren, adaletin gerçek temsilcisi olan Allah'tır. O zaman hakimliğiniz de mutlak adaleti temsil eder. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Peki bundan sonra ne gösterilecektir? Yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra devrin imamının dergahı gösterilir. Bu bir geçittir. Ne zaman size birinci kat gösterilirse, birinci gök katı, o zaman ihlas makamına geçtiniz, 27. basamağa geçtiniz. Ve göklerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını görürsünüz. Her bir katta başka bir olguyla karşılaşırsınız. Ve yedinci katta 7 tane alemi görürsünüz birer birer. Evvela kader hücrelerini görürsünüz. Altıgen kader hücreleri. Sizin kader hücrelerinizde önünüzde geleceğiniz açıktır. Oraya bulunduğunuz an için çıkabilirsiniz. Geçmişiniz sol tarafta kalmıştır. Bir taş duvarla kapalıdır. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Ama sağa döndüğünüz zaman size ait yarınınızı, öbür gününüzü, daha sonraki gününüzü, bütün günlerinizi gösteren altıgen kader hücreleri vardır. Onların içine Allah-u Teala girmenize müsaade ederse, gelecekte hangi güne girerseniz, o gün neler olacağını Allah-u Teala size gösterir. Onlar orada herkesin kader hücreleri olarak o kişinin oraya ulaşmasını bekler. Allah-u Teala size bunları İhlas makamının birinci kademesinde gösterir. İhlas makamının size gösterdiği şey birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün gök katlarıdır. İşte bu yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır.
10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap, onun altında devrin imamı etrafındaki 60 kişiye büyük bir kürsü, kürsünün etrafı 60 kişiyle çevrili. Onların hepsine Ümmü Kitab'ın sırlarını anlatır. Daha sonra Kudret Denizi'ne ulaşacaksınız. Daha sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz orada. Daha sonra Divan-ı Salihin, daha sonra zikir hücreleri ve ancak zikir hücrelerindeki tecrübede tamamlandıktan sonra ondan sonra indi-i ilahideki sesedin müntahaya ulaşır ruh ve oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bütün bu safhaları Allah-u Teala size gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. İhlas makamında da Allah görünmez. Nefsinin kalbinde 14 mertebe, 14 kademe müzeyyen olma, 14 mertebe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi Sitte-i Müntaha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh müessesesi o kişinin ihlas makamını bitirdiğini, salah makamına geçtiğini gösterir. Kişi daimi zikre ulaştı. Yerlerin melekutunu gördü. Göklerin melekutunu gördü. 7 tane gök katını da gördü. Ama Allah'ın zatını 14 mertebe kalbi, nefsinin kalbi 14 mertebe müzeyyen olmasına rağmen Allah'ın zatını göremez. Allah ona yeni bir tatbikatla ulaşacaktır. O kişinin mürşidine tabi olduktan sonra günahlarını örtecektir. Sonra ona salah nuru verecektir. Sonra onun o örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir.

kişinin günahları sevaba çevrildiği zaman bu kişi salah makamının dördüncü kademesinde olacaktır. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet edildi. İhlas makamından salah makamına geçiş. İkinci kademede o kişiye, o kişinin günahları örtüldü. Üçüncü kademede o kişiye salah nuru verildi. Başının üzerine bir nur verildi Allah Teala tarafından. O kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Dördüncüsü, o kişinin günahları sevaba çevrildi. Bu noktada Allah'ı görebilir mi? Göremez. Ama bu noktada kişi Allah'ı görmenin bir evvelki kademesine gelmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah o zaman hangi takdirde görülecektir? Burada bile salah makamı son makam, 28. basamak ve bu makamın 7 tane kademesi var. Bunun 4. kademesine gelmiş kişi hala Allah'ı göremiyor mu? Hayır, göremiyor. Ne zaman ki o kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Yani o kişinin iradesi de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kendisine bağlamıştır. Bir iradeler beraberliği oluşmuştur. İlahi irade, cüz'i iradeyi tam bir kontrolün altında tutmaktadır. Cüz'i irade, ilahi iradeye teslim olmuştur. Burası yolun sonudur. Ya eyyüellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah-u Teala. Bakara Suresi 102. ayet-i kerime, ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi olur. Ne olmuştur? Kalbindeki afetlerin tamamı Ulu'l-Elbab makamında yok olmuştur. Ve o nefsinin kalbinden bahsediyoruz tabiatıyla. O noktadan itibaren kişi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Tam 19 mertebe müzeyyen olma işlemi. Bu nereye ulaştırmıştır o kişiyi? O kişi Allah'ı görmek şerefine ulaşır. Kim hakkı tukati takvanın sahibi ise orada Allah görünür. Nefs bütünüyle devreden çıkmıştır. Nefs devreden çıktıktan sonra da nefsin kalbindeki afetler zaten daimi zikirle yok olduktan sonra da Allah'ın o kişi üzerindeki sistemi devam etmiştir. Ve Allah-u Teala o kişiyi Allah'ı görebilecek olan bir statüye ulaştırmıştır. Allah'ın katındaki şehadetin sahibi olmuştur bu kişi. Ruhu Allah'ın katında bir altın tahtın sahibidir. Ve Allah'ın katında Allah'ı görmek şerefinin de sahibi olur.
değilse, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki herkes Allah'ı göremez. Evvela şunu sakın unutmayın. Allah insan değildir. Tam bir insan görünümünde de değildir. O her zerresiyle işitir, bilir ve görür. Biz insanlarsa görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, idrak etmek için kalbe, bilmek için akla sahip kalırmışız. Kim tarafından? Sahibimiz olan Allah tarafından. Bu kademeleri herkes geçebilir mi? Herkes geçebilir. Bütün insanlar için açıktır. İradenin teslimi kişiyi ne yapar? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. Allah'a bağlandığı için kişi kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının dışına çıkmıştır. Öyle olunca Allah Teala onu dilediği gibi yönlendirecektir, şekillendirecektir ve bu konuda Allah ona yeni bir yetki verecektir. 19 mertebe müzeyyen olan bu kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Allah'ın iradesi ona ne emrederse o onu mutlaka gerçekleştirecektir. Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirecektir. Ama Allah'ı burada görecektir. Rü'yetullah olayı bu noktada geçerlidir. Allah Teala görülür mü görülmez mi sualinin cevabını birçok veli veriyor. Yunus diyor ki can gözü onu gördü diyor. Can gözü yani nefsinin kalbiyle, kalbindeki gözle Allah'ı gördüğünü söylüyor Yunus. Bir başka şiirinde Yunus dostu gördü, sevinir diyor. Dost, Allah-u Teala'nın ifadesi Yunus'ta. Dostu gören herkes, Allah'ı gören herkes büyük bir sevince düşer Allah-u Teala'nın kendisini bu lütfa nail kıldığı için. Gene Yunus diyor ki dostu ayan gördün ise. Dostun ayan görülebileceğini başkalarına da sağlık veriyor Yunus. Ve biz dostu ayan görürüz diyor. Ayrıca bir başka ifadesi her dem bakarız ol yüze diyor. Allah'ın yüzüne, Allah'ın zatına her dem bakarız diyor Yunus. Ahmet Yesevi Hazretleri hak didarını görmüşler. Hakkın yüzünü, didarını görmüşler diyor. Ve gene Ahmet Yesevi gözüm açtım, seni gördüm diyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala dilediğine kendisini gösterir ama şartlı gösterir. Mutlaka kişinin bu kademelerin hepsini aşması gerekir. Sadece iradesini de teslim eden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak bu olgu tahakkuk eder. Yani o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huzur namazının imamlarının
Allah'ın zatını göreceklerini kesin bir teminata bağlamış. Diyor ki: "Vela yemlikullezine yet'une min dunihi şefaate." Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik olamazlar. İlla men şehide bil hakkı ve hum yalimun. Ama hakka şahit olan kişi hariç ve onlar bilirler diyor Allah Teala. Yani devrin imamları hakka şahit eden, şefaat etmek yetkisinin sahipleri diyor. Kimdir şefaat etme yetkisinin sahibi? Şefaat etme yetkisinin sahibi devrin imamıdır. Allah Teala bu şefaatin nasıl cereyan edeceğini Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki: "Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve günahlarının affı için tövbede bulunsalardı, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affı için, onların günahlarına mağfiret edilmesi için tövbede bulunsaydın, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin." diyor. Yani sahabenin tövbesi üzerine Allah sahabenin günahlarını affedecekti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine onların günahlarını bir defa daha affedecekti. Böylece günahlar Allah Teala tarafından mahvedilmiş, yani sevaba çevrilmiş olacaktı. İşte bu olay Nisa 64, Allah'la sahabe arasında mağfirettir. Günahların iki defa affedilmesidir veya günahların sevaba çevrilmesidir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında işte o olaydır, şefaattır. Şefaat olayıdır. Böylece şunu görüyoruz ki günahların sevaba çevrilmesinde sadece devrin imamı yetkili kılınmıştır. O Allah-u Teala'dan şefaat talebinde bulunur. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'tan bazı insanlar için şefaat talebinde bulunurlar." diyor. Affedersiniz, mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Devrin imamı Allah'ın zatını görmeye yetkili olan kişi. "Ya Rabbi," derler diyor onlar, "senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim Allah'ın yoluna girer de, kim tabi olur da, müşriğine tabi olur da Allah'ın yoluna girerse sen onları mağfiret eyle." Yani onların günahlarını sevaba çevir buyuruluyor. Ve şefaatin gerçekleşeceği kesin bir hüküm olarak çıkıyor ortaya. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ama diyor, tövbe edip de, irşat makamında tövbe edip de mümin olanlar, imanı artan mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, onların durumu bir evvelki ayete geçen cehenneme gideceklerle aynı değildir diyor. Bunlar hariç diyor. E diyor, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bu hakikatleri söylediği zaman putperestlerin de Allah'a inandığını görüyoruz. Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye bu putlara tapıyoruz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle bitiyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. O insanları aralarından Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemesi için seçiyor Allah Teala. Yani o insanların hepsinden rızası var. Hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemesini Allah Teala uygun gördüğü için, onların Allah'a ulaşmayı dilemesinden razı olduğu için rızasını belirtiyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesini yaparlar. Davranış biçimlerini koyarlar ortaya. Ve Allah davranış biçimleri statüsü içerisinde onlardan büyük kısmını seçer. Seçilmeyenler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başkalarını da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesini değerlendirdiğimiz zaman şeriat anlamına ışık tutan birçok faktör görüyoruz. Size de diyor ki onlara verdiğim şeriatı size de şeriat kıldım diyor. Sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve tabi, sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Yani sadece nasıl hareket edeceğinizi gösteren, davranış biçimlerinizi gösteren bir dizayn mı bu? Hayır, Allah-u Teala orada işaretlerini koymuş. Birinci işaret, dini ayakta tutmak. İkinci işaret, fırkalara ayrılmamak. Ve buradan konumuza giriyoruz. Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek şöyle söylüyor. Diyor ki Habibim, veçini, fizik vücudunu, kendini hanif olarak dine ikame et. Dine doğrult. Yani dini hayatta tutmak üzere bütün gayretini sarf et diyor. Veçini, fizik vücudunu bu maksat için devreye sok, mutlaka kullan diyor Allah-u Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun ayakta kalması, kıyamda kalması, onun ikame edilmesi anlamına gelir. Niçin? Dini kıyamda tutmak için. Dini ayakta tutmak için. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hanif olarak diyor. Hanif dini Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in dini olarak geçiyor. Hazreti İbrahim'in dini hanif dinidir. Üç özellik taşır. Bir, tek

Allah'a inanmak. İki, Hanif olanların ikinci özelliği, o tek Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Fırkalar yok. Hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vahdet ve tevhid müesseselerinde bunu görüyoruz. Tek Allah'a inanmak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir toplumu oluşturmak. Üçüncüsü de teslim. Sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Öyleyse oradaki ifadede fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah Teala. Ne yapıyorlar? Bir tek fırka oluşturuyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, en son ona indirilen şeriat, kendisinden evvel gelenlere indirilen şeriattan hiçbir farklılık oluşturmuyor. Onlardan hiçbir farkı yok. Ve hedefi var. Birinci faktör, fırkalara ayrılmamak. Acaba Allah Teala fırkalara ayrılmamak demekle neyi kastediyor? Evvela 30. ayet-i kerimenin, Rum 30'un devamına bakalım. Hanif fıtratıyla bu görevini yap ki diyor Allah Teala, dini ayakta tutmak için ve çini ikame et, sen bütün gücünle çalış diyor Allah Teala. Sonra diyor ki, o Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları sadece Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hiç kimse Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratılmamış. Yani bütün insanlar kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşamak üzere programlanmış. Hepsi Hanif fıtratıyla yaratılmış. Allah Teala buyuruyor, İşte kayyum olan din budur. Ezelden ebede kadar devam edecek din budur. Sadece Hanif dini var olmuştur. Sadece Hanif dini var olacaktır. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ve Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala ezelden ebede kadar geçecek süreç içerisinde sadece Hanif dinini din olarak kabul ediyor ve bütün insanları da sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın bir kalbi var. Manevi kalbi. Bu kalbin içinde %100 afetler dolu. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerle dolu olan kalbi biz insanların fazıllarla dolu hale getirmemiz lazım. Hanif dinini yaşamak bu demek. Fazıllarla dolu hale getirmek lazım. %98 fazıl, %2 de rahmetten oluşan bir bütünlük. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu.
Allah ne emrediyorsa onu yapmamayı amaçlayan, Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isteyen afetlerle nefsimizin kalbi %100 dolu. Bu yüzden bütün insanlar mutsuz ve huzursuzdur. Çünkü Allah'ın emirlerine tamamen ters bir dizayn iç dünyalarına hakimdir. Ve bu sebeple Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Arkasından Allah Teala onlara huzursuzluk verir, sıkıntı verir, azap eder. Ve yasak ettiği fiilleri de işlerler. Arkadan gene azaba duçar olurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu muhtevasına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu ve kurtulabilmek için afetlerden hanif fıtratıyla yaratılan insan nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindedir. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı denemesi yeterli değildir. Mürşidini isteyecektir Allah Teala'dan. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu zaman kalbine iman kelimesi yazılacaktır. Kalbine yazılan iman kelimesi hanif fıtratının bir gereği olarak yazılır. Bu kalbe yazılan iman kelimesinin bir özelliği vardır. Bir manyetik alanın sahibidir. Ve biz insanlar zikir yaptığımız zaman eğer 12 tane ihsanla mürşidimize ulaşmışsak bu noktadan itibaren yaptığımız zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nuru göğsümüze getirir. Göğsümüzü zaten Allah Teala yarmıştır. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştır. Hanif dininin, hanif fıtratının bir gereği olarak insanların göğüslerinin yarılmasına müsait halde yaratılması, göğüslerinden kalplerine Allah yolu açtığı zaman o yolu açılacak olan özellikle yaratılması ve Allah'tan gelecek olan zikrettiğimizde rahmetle faz isimli nurların, rahmetle salavat isimli nurların bu yarıktan geçerek nefsimizin kalbine ulaşmasını temin edecek şekilde yaratılması söz konusu. Ve biz zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti fazla ve rahmeti salavatı da buna göre ilahi dizayn tarafından şekillendirilmiş. Yani hanif dininin muhtevası içinde insanın yapısı ve Allah'ın bu yapıya gönderdiği hediyeler birbiriyle son derece uyumlu bir statüde bir araya gelmiştir. Ve rahmetle faz, rahmetle salavat Allah'ın katından gelir. Kime gelir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere gelir. Hanif fıtratının gereklerinin yerine getirenlere gelir. İlk gerek Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsan öyle bir yapıyla yaratılmıştır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kalbine ulaşan Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşacak ve kalbin üstündeki girişte bulunan engeli, mührü enerjinin rahmet faz ve rahmet salavat nurlarının enerjisinin baskısıyla kalbin alt tarafındaki zülmani geçide ulaştıracak. Zülmani kapıya ulaştıracak ve mühür iki kapının da büyüklüğü aynı olduğu için zülmani kapıyı kilitleyecektir. Bunun manası kişi zikir yaparken Allah Teala'dan gelecek olan nurların kalbe girmesi, kalbe giren her rahmet, faz ve salavat nurunun hepsinin birer birer o mühür üzerine baskı yapması, zikir boyunca mührün zülmani kapıdan ayrılmaması neyi temin eder?
zikir boyunca karanlıkların, afetlerin nefsimizin kalbine girmesini önler. İnsan bu hüviyete yaratılmıştır. Yapısı budur. Hanif fıtratının gereği olan budur. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse bu vasıfların sahibi oldukları için zikir yaptıklarında Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden yarılmış olan yerden geçerek kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin içine iman yazıldığı için iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bu toplanan fazıllar nefs tezkiyesini oluşturur. Nefsin temizlenmesini oluşturur. İnsanın nefsinin kalbi buna göre dizayn edilmiştir. İnsanın fizik vücudu, düşünce statüsü, aklı hepsi bu hedefe yönelik olarak şekillendirilmiştir Allah Teala tarafından. Hem kişiyi kalbine gelecek olan rahmet ve fazl ve salavat nurlarını kalpte tutabilecek olan özelliklerle kişinin fizik vücudunu donatmıştır Allah Teala. Kalbine iman yazdığı zaman iman kelimesine manyetik alan vererek hem de gelen nurları o kişinin nefsinin kalbindeki afetleri def edip onun yerine nurların fazılların girmesini, kişiyi fazilet sahibi kılacak olan nurların girmesini temin edecek fıtratla yaratmıştır Allah Teala insanoğlunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala hem insanları hani fıtratının gereği olarak Allah'tan gelen nurları kendilerinde kalplerine yerleştirerek kalplerindeki afetlerin kapı dışarı edilmesini sağlamak üzere o fıtratla donatmıştır. Hem de rahmeti, fazlı ve salavatı bu görevi yapmakla görevlendirmiştir. Hepsi Allah'ın katından gelip kişinin kalbine ulaşırlar. Bir tek şarta bağlı olarak o kişi Allah'laşmayı dilemiştir. Sonra da huşu sahibi olmuştur. Mürşidini sormuştur Allah Teala'dan. Allah ona mürşidini göstermiştir. Ve kişi mürşidine tabi olduğu andan itibaren Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmet salavat nurları nefsin kalbine girerek fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlamıştır. Hanif fıtratının bir gereğidir bu. Hanif dini ve insanlardaki hanif fıtratı, bir başka ifadeyle tabiatan mevcut olan sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özellikler. Muhteva buradan kesinlik kazanıyor ki başka bir din olamaz. Bu sebeple bugün dünya üzerinde Hristiyanların dini Hristiyanlık, Yahudilerin dini Musevilik ve İslam dini Müslümanların dini İslam birbirinden ayrı dinlenmiş gibi insanlar gruplara ayrılmışlar. Kendi ellerindekiyle ferahlanıyorlar. Hepsi de asıl unsurlarını kaybetmiş durumda. İslam'da da Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyorlar. Ve daha acı gerçek, birbirine düşmanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dini, hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, bu özellikleri muhtevidir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane dindir. Ve bütün insanlar sadece
bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmışlardır. Bu din ezelden ebede kadar devam edecek olan, ikinci bir dinin gelmesi hiçbir zaman mümkün olmayan bir özellik taşır. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Ne dini yaratmasında ne de o dini yaşayan insanları yaratmasında. Ve dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah Teala. Firavun işte. Size şeriat verdim. O şeriatın esası fırkalara ayrılmamanızdır ve dini ayakta tutmanızdır diyor. Şimdi ayakta tutmanın muhtevasını Allah Teala Rum 30'da verdi. Rum 31'e geliyoruz. Fırkalara ayrılmanın esasları açıklanıyor. Münibine ileyhi ve tekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dine ve fırkalara ayrılma diyor insanlığa. Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve de müşriklerden olmayın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmaz. Müşrikten neyi kastettiğini Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Rum 32'de açıklıyor. Diyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Kendi elindekinin doğru olduğuna inanırlar ve ben dinimi yaşıyorum diye düşünürler. İşte bu hercümercin, bu karma karışık ortamın tam merkezindeyiz sevgili kardeşlerim. Üçüncü milenyumda, üçüncü bin yılda, milattan sonraki üçüncü bin yılda, yoksa ondan evvel on binlerce yıllar geçmiş

şunu söylemek istiyoruz. Rum 31'de Allah Teala fırkalara ayrılmamanın temel sebebini söylüyor. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve gene böylece müşriklerden olmaktan da kurtul. Ondan sonra Allah Teala fırkalara ayrılanlardan bahsediyor. Onlar gibi olmayın ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fırkaların sayısını soruyor sahabe. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiği zaman. Sebe 20'de Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen fırkalara ayrılmayanlar var. Bir de bütün fırkalara ayrılanlar var. İnsanlar 73 tane fırkaya ayrılacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe soruyor, kaç fırkaya Allah'ın Resulü? 73 diyor. Peki bir tek fırka mı kurtulacak? Evet. Adı ne? Fırka-i Naciye. Kurtuluşa ulaşan fırka, necata ulaşan fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala bütün standartları net olarak koymuş ortaya. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler fırkalara ayrılmayanlardır. Bu durumda fırkalara ayrılmak veya ayrılmamak dinin temelini, şeriatını ifade ediyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci faktör, kişiyi şirkten kurtaran, fırkalara ayrılmaktan kurtaran faktör. Ve dinin temeli, şeriatı fırkalara ayrılmamak. Öyleyse bu dinin bütünüdür. Dinde emredici kaidelerin toplamı değil. Şeriat dinin bütünüdür. Fırkalara ayrılmamak üzere Allah Teala dinini vaz etmiş ve dini ayakta tutmak olduğunu vaz etmiş, koymuş. Dini ayakta tutmak ise sadece Allah'a ulaşmayı dinlemekle mümkün. Bu ise fırkalara ayrılmamanın temelini teşkil ediyor. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler, mümin olur veya dilemez, o zaman inanması onu kurtaramaz. Kişi küfürde kalmaya mahkumdur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman şeriatı emredici kaidelerin bütünü olarak insanın hayatını toplumda devam ettirebilmesi için toplumla ilişkilerinin genel kaideleri olarak değerlendirmek çok eksik bir, insanlara has uydurma bir şeriat anlamı ifade ediyor. Allah Teala'nın koyduğu şeriat açık ve kesin bir şekilde fırkalara ayrılmamayı ve dini
ayakta tutmayı ifade ediyor. Öyleyse dini tasavvuf ve şeriat olarak ikiye ayırmak, İslam'ın beş şartını yaşayanları şeriatı yaşayanlar olarak değerlendirmek, tasavvufu yaşayanları ise şeriatın dışında kalmış adetmek, bunlar dinin en büyük yanlışlarıdır. Bir defa şunu bileceğiz ki tasavvuf dinin bütünüdür. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı denemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala buyuruyor Zümer 17'de ve enübü ilâ rabbik vellezîne eştenevut tâgûte en yâbudihâ ve enâbü ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tâgûte kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler, kaçındılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Demek ki sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek dilemişler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Birinci kademeyi geçmişler. Bütün kademeleri geçtiklerini göreceğiz. O zaman şeriatın bütününü yaşadıklarını göreceğiz. Bugün tasavvufun yaptığı şey de odur. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz mı? Birincisi farz, ikincisi de farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi Allah'a teslim etmek farz. İrşad olmak farz. İhlas sahibi olmak, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak da farz. Ve tasavvuf bunun bütünüdür. Bütün sahabe her biri farz olan bu lazimelerin yedisini de gerçekleştirmişler. Yani tasavvufun yaşadığı her şeyi yaşamışlar. Öyleyse bir takım insanlar sahabe tasavvufu yaşamadılar, kim uyduruyor bunları diye laflar ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, uyduranlar Kur'an'ın dışındaki hurafeleri söyleyenlerdir. Biz Kur'an'dan bahsederiz. Sadece Kur'an'ı anlatırız. Hiçbir sözümüz bu sebeple uydurma kapsamının içine giremez. Kim Kur'an hükümlerine aykırı bir şeyler söylüyorsa o kişi uyduruyor. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe ne yapmış? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş. Fetih 10. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir, diyor Allah Teala. Bütün sahabe tabiyetlerini de gerçekleştirmişler. 14. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler, diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermiş, hepsi ruhlarını Allah'laştırmış. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? O da kesin. Ali İmran 20, Habibim o immelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bu bağlamda Allah Teala'nın emrettiği şey bütün güzellikleri
yaşamaktır. Ve bu beşinci safhası İslam'ın, dördüncü safhası. Beşinci safhada bütün sahabenin ulu'l-albab olduğunu görüyoruz. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Ulu'l-albab daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan herkes nefsini Allah'a teslim eden kişidir. Farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Daimi zikir farz. Peki kimdir ulu'l-albab? Daimi zikrin sahipleri. Li ulu'l-albab yeskürallâhe kıyamet kuuden ve alâ cunubihim. Ulu'l-albab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi gireyince deyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Halis olarak kendisini Allah'a teslim edenleriz. Nefslerinin kalbini halis kılarak Allah'a teslim olanlarız. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu ispat ediyor. O sahabe Künel Evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Ne diyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına Allah onları tayin buyurmuş. Yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Öyleyse bu durumda dinin temel rükünlerinin hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Öyleyse yaşadıkları şey bugün tasavvufun yaşadığı şey aynı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tasavvufu yaşayanlar, şeriatı yaşayanlar diye iki ayrı grup yok. Hepsi içinde şeriat olan tasavvufu yaşamış. Burada bu ifadeyi onların ifadesine paralel olarak kullandık. Yoksa şeriat ve tasavvuf birbirinden ayrı iki kavram değildir. Şeriat da dinin bütünüdür, tasavvuf da dinin bütünüdür. Yedi safa dört teslimden oluşan dinin bütünü, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yedi tane safa içeren bir bütün. Öyleyse şeriat namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi, insanların birbiriyle olan ilişkilerini tanzim eden bir yasalar bütünü değildir. Onun ötesidir. Onu da içine alan ama fırkalara ayrılmamayı temin eden ama onun da ötesinde dinin
temelini içeren dini ikame etmeyi hedef alan, dini ayakta tutmayı hedef alan bir bütünlük. Şeriat dediğimiz zaman o bir bütündür. Hem muamelatı ihtiva eder, hem de muamelatın ötesi olan, beşeri münasebetlerin ötesi olan, Allah ile olan ilişkilerinde yedi safhadaki tamamını ihata eder. Kur'an bir bütündür. Şeriat da sadece insanların yaptığı, yapacağı davranışların kanunu değildir. Onun çok daha ötesinde fırkalara ayrılmamayı da ihata eden bir bütündür. Yani insanları yedi safhanın yedisine de götürecek olan bir kaideler bütünü olmanın ötesinde bir hedef gösterici, hedeflerin de bütününü ihata eden bir müessese. Suç ve ceza kavramlarını ihata eden kaideler bütünü ne yazık ki dinde şeriat adını almış. Konulan kaideler bunlar, bu kaidelere göre davranmak biçimindesiniz diye insanlar şeriatla hudutlanmışlar. Şeriat bunu ifade etmez mi? Eder. Bunu muhtevasına mutlak olarak alır. Ama burada kalmaz. O bütüne kadar çıkartır kişiyi. Kaideleri de içine alan ama dinde fırkalara ayrılmamayı ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi hedef alan bir bütündür. Şeriat, Kur'an'ın bütünüdür. Sadece Allah'ın insanların davranışlarını tanzim eden kaideleri değildir. Onun için her seferinde size diyoruz ki, lügat manasından hareketle Kur'an'ı yorumlamaya kalkmayın. Ayetlerden hareketle yorumlayacaksınız. Allah'ın ne demek istediğini ancak ayetleri yoruma tabi tutarak yürütebilirsiniz. O da ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olan bir şeydir. Ayetlerin her birinde Kur'an'ın bir parçası vardır sadece. Bütünü Kur'an'ın özüdür, ruhudur, bütünüdür. O bütünün bir parçası olan ayetleri tek başlarına mütalaa edemezsiniz. Aynı konunun işlendiği ayetleri bütünleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, 31. ayet-i kerimesi bize bir bütünü anlatırken aynı konunun ihtiva ettiği müminler ve kafirler olayını Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Şeriatın, Kur'an'daki şeriatın ne olduğunu ise Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Ve de muhtevasının son noktasına geldiğimizde Allah Teala ne diyor? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İkinci basamakta insanlar seçilirler. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta Allah onları kendisine ulaştırıyor. Bu bir bütün muhteva. Bunda mürşide ulaşmak var, tabiyet var. Tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması, yedi tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması, sonra da Allah'ın zatında yok olması, fani olması, kişinin fena fillah makamına gelmesi var. Buraya kadar olan bütünü Allah Teala garanti altına almış. Sadece insanların
Allah'laşmayı dileyenlerine has olmak üzere. Öyleyse şeriat dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini hesaba katmak, dikkate almak mecburiyetindeyiz. O din tek Allah'a inanmayı içerir. Bir, iki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı içerir. Ve üç, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim esas alan teslimi içerir. Bunların tümü şeriattır. Dinin bütünü şeriattır. Fırkalara ayrılmamayı ihata eden, 7 tane safayı ihata eden ve aynı zamanda da dini yaşayabilmek için gerekli insanların şeriat zannettikleri ama şeriatın bir kısmı olan genel kaideleri de ihtiva eden Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an bütünüyle şeriattır. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. 7 safa 4 teslimden oluşur. O şeriattır. Dini ayakta tutmanın temelinde bu vardır. Ve 28 seneden beri dini ayakta tutmanın bir müdafası içindeyiz sevgili kardeşlerim. Din çoktan yerle bir olmuş. Din çoktan bitkisel hayata geçmiş. O bitkisel hayattan dini çıkarıp gerçek hayata döndürmekle vazifeliyiz. Sizler sevgili kardeşlerim, bir vakfının değerli müntesipleri, Allah'ın Üniversitesi'nin öğrencileri, Mihir Camiası, sizler şeriatın bütününü yerine getirenlersiniz. Allah Teala şeriat dendiği zaman bunları kastediyor. Dinin bütününü, 7 safa 4 teslimi, bütün bunları düzenleyen kaideleri de ihtiva etmek üzere dairenin bütününü kapsıyor. Öyleyse tasavvuf ayrı, tasavvufu yaşayanlar ayrı, şeriatı yaşayanlar ayrı diye bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Tasavvufu yaşamak, Kur'an'ı yaşamaktır. Aynı zamanda şeriatı yaşamaktır. Tasavvufu yaşayanlar ayrı bir yol tutturmuşlar. Onlar Kur'an'ın yaşanması lazım gelen kesimine değil, ondan daha ötede Allah'ın emretmediği şeyleri yaşayanlardır diyenlere ithaf olunur ve de ihtar olunur. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Her safhası farzdır. Ve bütün sahabe tasavvufun bütününü yaşamışlardır. Farz olan 7 safayı da yaşamışlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Ve şeriatı yaşamışlardır bunu yaparak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Ve konumuz İslami ve tasavvufi konulardan mutluluğun formülü 3.2.11.43 kod numaralı konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini sizlere anlatmak üzere. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortam düşünün. Orada siz olacaksınız, Allah olacak ve mutluluk olacak. Bu mutluluk üçgenidir. Apsis ile ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındasınız. Şeytana ait olan negatif alemde değilsiniz. Allah'a ait olan pozitif kesimdesiniz. Orada mutluluğunuzu yaşarsınız. Mutluluk bir üçgendir sizler için. Bir tarafında bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da işlediğiniz hayrın teşkil ettiği bir üçgenin içinde yaşarsınız. Ama daimi zikirdeyseniz bu bir dörtgendir. Bir kenarını gene Allah teşkil eder, ikinci kenarını ruhunuz teşkil eder, üçüncü kenarını nefsiniz teşkil eder. Dördüncü kenarını da ruhunuzun da nefsinizin de işlediği hayır teşkil eder. Öyleyse daimi zikirdeki bir kişinin nefsi de her an derecat kazanan bir hüviyet sahibi olmuştur. Daimi zikir sebebiyle o kişi hayır sahibi olmuştur. Yani daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanan bir hüviyeti olmuştur o kişinin. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey Allah'ın mutluluğunu yaşamaktır. Mutluluktan muradımız ne? Bu üçgenin veya bu dörtgenin içinde olmak. Öyleyse ya üç faktörlü ya da dört faktörlü bir mutluluk müessesesi. Mutluluk eşittir Allah'ın yardımı artı ruhunuzun pozitif davranışları artı bu hasletlerle işlediğiniz hayır. Bir üçgense formül bu. Eğer bir dörtgense o zaman mutluluk eşittir Allah'ın Allah ile beraberlik, ruhunuzun devrede oluşu, ruhunuzun hasletlerinin devrede oluşu artı nefsinizin faziletlerinin devrede oluşu artı
işlediğiniz hayır. Böylece bir bütün oluşur. Öyleyse mutluluğunuz bir müesseseye bağlıdır. Hayır. Hayır varsa mutluluk vardır. Hayır size derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse mutluluğunuzu oluşturan faktör, hayır oluşturan faktördür. Kimdir hayır sahibi? Daimi zikre ulaşanlar. Neden? Onlar daimi zikir yaptıkları için hayatlarının her saniyesinde derecat kazanırlar, yani hayır kazanırlar. Derecat kazandığınız bütün olaylar hayrı ifade ettiği için daimi zikre ulaşan herkes hayır sahibidir. Öyleyse mutluluğun formülüne zaman faktörünü kattığımız zaman, kattığımız takdirde zikir süresi bölü 24 saat. 24 saatlik bir zaman parçası içinde ne kadar zikir yapmışsanız mutluluğunuz onunla hudutludur zikir açısından. Öyleyse mutluluk eşittir zikir bölü zamandır. Zamanın ne kadarında zikir yapıyorsanız sadece o ölçüde mutlusunuz. Hayır için de aynı şey söz konusudur. Zaten bu sebeple mutluluk eşittir hayırdır. Yani mutluluk da hayır da zikir bölü zamandır. Zamanın zikirde olduğunuz süresi hayırdır. Daimi zikrin sahipleri bu sebeple hayır sahipleridir. Daimi hayrın alıcılarıdır. Daimi olarak hayırda olanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda hayır müessesesine baktığımız zaman hayrın sadece zikirden oluşmadığını görüyoruz. Başka birisine yaptığınız her iyilik, her güzel davranış size derecat kazandırır. Öyleyse zikir açısından mutluluğun formülünü ortaya koyduktan sonra başka faktörleri de eklememiz gerekir. Zikir artı hayır bölü zaman. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutsuzluğun formülü nedir? Zikirsizlik artı şer bölü zaman. Öyleyse zikir bizatihi hayırdan bir parça olduğuna göre, namaz hayırdan bir parça olduğuna göre, zekat hayırdan bir parça olduğuna göre, derecat kazandıran bütün işlemler sizin mutluluğunuzu ifade ettiğine göre, mutluluk eşittir hayır bölü zamandır. Zamanın ne kadarını hayırla geçirmişseniz o kadar mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk formülü hayır bölü zaman. İşte mutluluğun
tam olduğu yerde ne vardır? Hayrın zamana eşit oluşu. Hayır eşittir zamansa, netice zamanın bütününü hayır olarak kullandığınız anlamına çıkar, anlamı çıkar bundan. Burada tam sayıya ulaşmak söz konusudur. Yani bu aynı zamanda sonsuza

itibarıyla. Öyleyse boyutları bu kadardır. Yükseklik, genişlik, derinlik. Hayır kardeşlerim. Bunların ötesinde iki boyutunuz daha var. Birisi zaman, öteki hız. Zamanla hız ters orantılı iki faktördür. Ama belli bir hızdan sonrası için geçerlidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah-u Teala neden bütün boyutlardan münezzehtir? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse Allah için zaman her zaman biriminde sıfır olduğu için Allah boyutlardan münezzehtir. Kainatın her noktasında aynı zaman noktasında bulunabildiği için, yani birinci noktadan ikinci noktaya ulaşması muhtevasına zamanı almadığı için Allah zamandan münezzehtir. Öyleyse Allah'ın zamandan münezzeh olmasının sebebi zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar da sonsuz hızın sahibidir. Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu akıl denilen müessese, aklın eseri olan, vücuda getirdiği sistem olan düşünce sonsuz hızın sahibidir. Kendinizi nerede düşünürseniz düşünceniz oraya ulaşır aynı anda. Öyleyse bu mesafe farklılığı gözetmeyen bir sonuçtur. Ve bu bir sonsuz hızdır. Yani kendinizi kapının önünde düşünün desem, düşünürsünüz. New York'ta Hürriyet Heykeli'nin üzerinde düşünün desem, düşünürsünüz. Ay'da düşünün desem, düşünürsünüz. Güneş'te düşünün desem, düşünürsünüz. Ama bu düşünce sırasında birincisinde 15-20 metrelik bir noktaya kapınızın önüne kadar ulaştınız. Düşünceniz oraya ulaştı. Ama ikincisinde başka bir ülkenin bir şehrine ulaştı. Üçüncüsünde Ay'a ulaştı. Aynı zaman biriminde, mesela bir saniye. Dördüncüsünde ise Güneş'e ulaştı. Yine bir saniye. Veya galakside herhangi bir gezegene ulaştı. Yine aynı zaman parçasında. Öyleyse mekan koordinatları düşünce için hız açısından geçerli değildir. Bu durumda hepiniz için söz konusu olan şey sonsuz hızın sahibi olmaktır. Peki Allah-u Teala da sonsuz hızın sahibi, siz de sonsuz hızın sahibisiniz. Onun size verdiği akıl sebebiyle aranızda küçücük bir farklılık var. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Siz zamanı sıfırlayamazsınız. Çünkü siz bir mahluksunuz. O ise Halık'tır. Zamanın da yaratıcısı O'dur. Öyleyse bu muhtevada sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabileceği cihetle zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için de mekandan münezzehtir. Madem ki aynı an kainatın her noktasında bulunabilir, öyleyse mekandan da münezzehtir. Öyleyse zaman ve mekan kavramları Allah için geçerli değildir.

zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için hızın herhangi bir standardına göre Allah'ı devreye koyamazsınız. Çünkü o zamanı sıfırlayabilen hızın sahibidir. Hız mefhumunun bu sebeple ötesindedir. Biz hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Kendinizi tanıdıkça, ister fizik açıdan, ister tıbbi açıdan, ister fiziğin ötesinden, fizik ötesi cephesinden, nereden kendinize bakarsanız bakın, bir mahluk göreceksiniz ama yaratıcının bütün ihtişamına sahip olan bir mahluk. Yaratıcının yaratma kabiliyetinin oluşturduğu bir ihtişam. O sonsuzun sahibidir her açıdan. Sevgili kardeşlerim, her uzvunuz ayrı bir mucizedir. Gözlerinizin sadece görebilmesini temin eden faktöre baktığınızda orada adeta bir kainat oluşturulduğunu göreceksiniz. İnsanlar şimdi hologram usulü bir görüntü tespitini başarmış durumdalar. Lazer ışınlarıyla sağladıkları gözün görevinin tersine çevrilmiş şekliyle görüntü teşekkür ediyor üç boyutlu olarak. Gözleriniz o görüntüyü üç boyutlu olarak beyne taşıyan, görme merkezine taşıyan bir uzuvdur. Ama kim bilir kaç milyar hücre o görevi gerçekleştirmek üzere bir sürü fonksiyonu ard arda oluşturuyor. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir yaratığı olmanın mutluluğunu yaşamalısınız. Varsınız. Görüyorsunuz, işitiyorsunuz, duyuyorsunuz ve size verilen bir akıl var. Akıl adı verilen o müessese sizi kullanır. Şu andaki düşüncenizi o oluşturuyor. Allah'ın size ücretsiz olarak verdiği o akıl. Her şeyimiz hibe. Allah Teala bize karşılıksız vermiş. Görme kabiliyetini, işitme kabiliyetini, düşünme kabiliyetini, aklımızın düşüncesini ve hareket kabiliyeti vermiş. Mutluluğu, mutsuzluğu yaşamayı öğretmiş. Sevgili kardeşlerim, bu yapı tanrısaldır. Bütün insanların yapısı tanrısaldır. Allah yaratmış. Yaratıcı açısından tanrısaldır. Ve hepiniz kainattaki en kıymetli mahluk olan insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğunuzun formülünde birinci faktör sizin varlığınız olmalı. Allah'ın bir yaratığı olduğunuzu bilmek ve bunu bir mutluluk vesilesi saymak. Hangi açıdan? Allah'ın en çok değer verdiği yaratık olma açısından. Öyleyse nereden biliyoruz insanın Allah'ın en çok değer verdiği mahluk olduğunu? Açık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala Adem Aleyhisselam yaratıyor.
ona ruh veriyor ve diyor ki ona ruh verdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Yani diyor ki ey cinler, ey melekler, ey şeytan, hepinizden daha kıymetli bir mahluk yarattım. Çünkü ona ruh verdim. Ve benim ruhum onda bulunduğu için ona secde edin. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, bu olay tek başına insanın en üstün olduğunun en kesin delilidir. Yeter mi? Yetmez. Kendisine secde edilen bir varlık olarak Allah'ın en kıymetli mahlukudur. Kendisine ruh verilen bir mahluk olarak gene en kıymetli mahlukudur. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruh vermemiştir. Allah'ın zatından gelen ve tekrar Allah'ın zatına geri dönecek olan bir ruhla mücehhez kılındınız. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mürşidinize ulaşırsınız, o zaman ruhunuzu Allah'a gönderirsiniz. Ama ruhunuz vücudunuzdan ayrılmadan evvel devrin imamının ruhu gelir. Ondan daha kıymetli bir, ruhunuzdan daha Allah katında kıymetli bir ruh olarak sizi kontrolü altına alır. Ruhunuzun yaptığı uyarıları artık devrin imamının ruhu yapacaktır. Yetmez, o bir muhafızdır. Sizi mutlaka hem hiddamdan hem şeytanın büyüsünden korur. Şeytanın size bir zarar vermesini kesinlikle önler. İrşad makamına Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın 10 tane ihsanla ulaştırdığı kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu birinci faktör olarak gelir. Tabiyetin birinci şartı derhal devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesidir. Bu bir nimettir. Bu sebeple o andan itibaren o kişinin aldığı ihsanların nimete dönüşmesi söz konusudur. Öyleyse kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Evvela yaratıldığınız anda secde edilen, kendisine secde edilen bir mahluksunuz, üstünsünüz. İkincisi, Allah'ın ruhu sadece sizde var, insanda var. Bu da kesin bir üstünlük müessesesi. Başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece insanlıdır. Peki, üçüncü bir açıdan da insan üstün mü? Evet. Hangi açıdan üstün? Çünkü bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş, emrine amade kılınmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah-u Teala. Sizlerin emrine amade kıldı. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şey, istisnasız her şey insan için yaratılmış, yetmez. Üçüncü faktör, insan için yaratılması. Dördüncüsü de insanın emrine verilmesi. İnsanın faydasına yaratılması var. Yani ağaçlar, yeşillikler, bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar yeşil yapraklarıyla ve
fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları su, havadan aldıkları karbondioksit ve güneş enerjisinin de devreye girmesiyle fotosentez yoluyla havaya oksijen çıkartırlar. Karbonhidratları alırlar. Gıda maddesidir onların. Oluşan karbonhidratı bitkiler gıda maddesi olarak kullanırlar. Ama açığa da oksijen çıkarırlar. Bu insanların ve hayvanların hayati maddesidir bu oksijen. İnsanlar da oksijen solurlar, havadan oksijen alırlar ama havaya karbondioksit bırakırlar. Artık maddeleri karbondioksittir. Karbondioksit ise bitkilerin vazgeçmesi mümkün olmayan hayati maddesidir. Bitkilerle insanları birbirine muhtaç kılmış Allah-u Teala. Bu sebeple mahluk olduğunuzu hiç unutmayın. Netice itibariyle sadece bir mahlukuz bizler. Bitkilerin çıkardığı oksijene muhtaç olan mahluklar, bitkiler de mahluk, onlar da bizden çıkacak olan oksijene muhtaçlar. İki grubu birbirine ihtiyaçlı kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar cinlerden de, meleklerden de üstündür. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın katında insan olarak yaratılmanın bir mazhariyet olduğunu, bir üstünlük olduğunu, bir ayrıcalık olduğunu onu görüyoruz. Ve Allah'a çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve Allah'ın yaratış sebebine baktığımız zaman daha çok şükretmemiz lazım. Çünkü Allah Teala biz insanları sadece bir tek hedef için yaratmış, mutlu olmamız. Ve bize akıl vermiş. Akıl tahsis etmiş. Hepimize aynı akıl ulaşır. İnsanlara ulaşan akıl birbirinden farklı değildir. Ama insanların kullanım vasıtaları, akıllı insanların, akılsız insanların, aptal insanların, az zeki, çok zeki insanların, muhakeme kabiliyeti yüksek olan insanların, zayıf olan insanların, zeka seviyesi yüksek insanların, düşük olan insanların, hafızası kuvvetli insanların, zayıf insanların varlığına sebebiyet verir. En üstün mahlukun insan olmasının bir başka sebebi de aklın o kişi vücudu, herhangi bir vücudu kullanabilme kapasitesi, o varlığın, o mahlukun beynine bağlıdır. Akıl beynimize kumanda etmek suretiyle bizi kullanır, fizik vücudumuzu kullanır. Öyleyse aklımızın kullandığı fizik vücuttaki beyin, fizik vücudumuzu aklımızın kullanma vasıtasıdır. İnsan vücuduna oranla insanın beyni hiçbir mahlukta olmayacak kadar büyüktür. Hayvanların hiçbirisinde, çevrenizde var olan herhangi bir yaratıkta, hiçbirisinde beynin fizik vücuda oranı kadar bir oranda başka bir mahluk mevcut değildir. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman üstün bir mahluk olduğunuzu düşünmelisiniz. Ve bu size mutluluk vermeli. Unutmayın, size verilen her şey karşılıksızdır. Hepiniz birer trilyonersiniz. Düşünün ki şu görmekte olduğunuz gözleriniz, göremeyen birisinin bütün servetini rahatlıkla verebileceği bir özellik taşır. Sizse bunu hibe olarak aldınız, karşılıksız olarak aldınız, gözleriniz görüyor. Kulaklarınızın duyması da aynı standardı ifade eder. Çalışan, normal standartta çalışan bir beyin
çalışan bir mide, çalışan bir kalp, böbrekler, karaciğer, akciğer, her birisi o uzuvları normal çalışmayan, hasta olan, ölüme mahkum insanlar için her birisi onların bütün servetlerini verebileceği bir kıymet ifade eder. Ve hepiniz bunların hepsini Allah-u Teala'dan hibe olarak, karşılıksız olarak aldınız. Herkese verir. Sadece verir. Öyleyse sadece bunları düşünmeniz bile mutlu olmanız için sebep teşkil etmemeli mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda mutluluğu Allah'ın sizin yaşamanızı istediği bir hedef olarak düşünmelisiniz ve yerlerine oturtmalısınız. Siz dünyada verilen bu gezegende doğdunuz ve Allah sizi mutlu olmanız için vücuda getirdi. Muradı ne? Siz başkalarına mutluluk vererek mutlu olacaksınız. Öyleyse her biriniz başka insanların mutlu olması için bir sebepsiniz. Böyle bir ortamda varsınız. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Tatbikatı yapılmış mı? Net. Bütün peygamberler zamanında yapılmış. En yakın bilgileri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bu tarafa alıyoruz. Sahabe mutluluğun simgesiydi. Herkes başkaları için yaşardı. Başka insanları mutlu etmek için. Sadece bunu düşünürlerdi, bunu yaşarlardı. Başkalarını mutlu edebilmek onların temel hedefiydi. Her biri için aynı şey söz konusu. Bunun en bariz misali size defaatle anlattığım olaydır. Hazreti Ömer savaştan sonra şehit olmak üzere olanları dolaşıyor, elinde su kabı. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen uzatıyor matrayı veya kupayı o kişiye, sahabeye, şehit olmak üzere. Tam o sırada bir ikinci ses, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla o suya ihtiyacı var, ona götür. Hazreti Ömer, şehit olmak üzere olan birinin vasiyeti olarak kabul ediyor bunu, hemen götürüyor. İkinciye, suyu takdim ediyor, uzatıyor. Tam o kişi suyu alırken bir üçüncü sahabe, ya Ömer, su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer, suyu ona götür. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye suyu yetiştiriyor, yetiştirdiğini zannediyor. Suya uzanan sahabe suyu alamadan şehit oluyor. Hazreti Ömer bunu görünce hemen ikinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş. Birinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş. Şehit olma anında en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Hayat kadar kıymetli bir nesne ve sahabe başka birinin o mutluluğu yaşayabilmesi için kendi hakkından derhal feragat ediyor, fari oluyor. Bu başkalarının, sahabenin her biri için kendisinden daha üstün olduğunun kesin delilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz evvela zikrinizle paralel bir seyir gösterir. Sonra başkalarına yaptığınız
güzel davranışlarla paralel bir seyir gösterir ve Allah'ın ibadetleriyle paralel bir seyir gösterir. Ama zikirsiz bir ibadet türü zikirli olan ibadet kadar zevk vermez. Mutluluk zikirle paralel bir olgudur. Nefs tezkiyesi de zikre paralel bir olgudur. Öyleyse nefsin tezkiye oranı ile mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlayan kişinin nefsinin kalbinde ilk oluşan %7 nispetindeki faziletle %2 oranındaki rahmet neticede %9'u oluşturur. Kişinin 24 saatlik bir zaman parçasındaki mutluluğu o kadardır. Zikir seviyesine göre nefsinin kalbindeki afetlerin yok olarak yerine fazılların yerleşme oranı %7+2, fazıl ve rahmet %9. Ama bu kişi Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunu, nefsinin kalbinde %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet söz konusudur. Böylece kalbine yerleşen fazıllar, nurlar, nefsin karanlıklarına galebe çalmıştır. Ruhun Allah'a teslim edildiği noktada, fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada, nefsinizin kalbinde %81 nur vardır. Karanlıklarsa sadece afetler %19 kalmıştır. Buradaki mutluluk oranı zikir muhtevası içinde %81'e ulaşmıştır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla doludur. Mutluluk oranı artık %100'dür. Öyleyse zikir oranınızla nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara oranı aynı hüviyeti gösterir. Günde bir saat yapan kişinin mutluluğuyla günde 10 saat yapan kişinin, zikir yapan kişinin mutluluğu aynı değildir. Daimi zikir yapan bir kişinin mutluluğu ise ikisinden de farklıdır. Biri daimi zikirdedir. 12 saat zikir yapan bir kişi %50 mutluluğun sahibidir denilebilir gibi görünüyorsa da denilemez. Çünkü nefsinin kalbi %50 nura ulaşan kişi ruhunun kalbindeki hasletler sebebiyle aslında 200'de 150 mutluluk vasıtasının sahibidir. Bu ise %75 mutluluğu ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, bu teorik rakamların tatbikata intikal etmesinde beklemediğimiz bir faktör, şeytan devreye öyle bir hüviyette girer ki kişinin mutluluğunu birçok açılardan kesin ölçülerde aşağı düşürür. Devamlı kişiye tesir etmeye çalışır, devamlı kişiyi etkiler ve onu mutlu olmaktan elinden geldiği en büyük ölçüde alıkoyar. Öyleyse nefsin kalbindeki nurlarla mutluluğunuzun ölçüsü
nefsin kalbindeki nurun karanlıklar oranıyla aynı değildir. Mutluluk ondan daha fazladır. Çünkü yanı başında %100 hasletlerle dolu olan ruh var. Pozitif faktör, şeytanın tesiri var, negatif faktör. Bu sebeple matematik hesapta kesin bir rakam olarak yerlerine oturmaz. Şeytanın bir kişiye tesir kabiliyeti ne kadar yüksekse o kişi o kadar mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey öylesine güzeldir ki, O sadece sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için yaratmıştır. Hani fıtratıyla yaratmıştır sizi. Yani Allah'a teslim olabilecek fıtratta. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi, ruhunuz Allah'a teslim. %81 nur birikimi, fizik vücudunuz Allah'a teslim. %100 nur birikimi, nefsiniz Allah'a teslim. Ve daimi zikrin sahibisiniz. Devamlı bir mutluluğun, %100 mutluluğun içindesiniz. Şeytan ne zaman sizin mutluluğunuzu engellemeye kalksa, ona o müsaadeyi artık vermeyecek olan hasletlerle donatılmış durumdasınız. Faziletlerle donatılmış durumdasınız. Öyleyse mutluluğunuzun formülünü tekrar edelim. Mutluluğunuzun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zamandır. Ne zaman zamanınızın bütününü hayır kaplarsa, ki daimi zikirde kaplar, o zaman zikriniz başlı başına bir mutluluk vasıtasıdır. Sizi bütün bir mutluluğa ulaştıracaktır. Ara sıra şeytan size bir an için tesir edebilse bile o tesir kalıcı olmaz. Mutlaka hemen arkasından Allah Teala o tesiri üzerinizden alacaktır. Ama sadece zikir yapan, başkalarına iyilikte bulunmayan bir insan olsaydınız, o takdirde bu hedeflere, mutluluk hedefine %100 ulaşmış gibi görünüyorsunuz. Ama hem daimi zikrin sahibiyseniz, hem de başka insanlara hayırla davranıyorsanız, onları mutlu etmek için bir gayretin sahibiyseniz, o zaman daimi mutluluğunuz, daha üst seviye bir, yine daimi mutluluğun içindesiniz, ama daha mutlu bir insan olarak. Mutluluğun daimi zikre ulaştığınız zaman kesintisiz olması mutlak olarak tahakkuk eder. Ama mutlu insan vardır, daha mutlu insan vardır, daha mutlu insan vardır. Onlar zikirlerine başkalarına yardımı da, başkalarını mutlu etme müessesesinde, yani zikrin dışındaki hayırları da getirenlerdir. Mutluluğun daha ilave safhasında ibadetleri de kendisine zevk haline getiren insanların mutluluğu söz konusudur. Hem kişi zikirdedir, hem de aynı zamanda namaz kılmaktadır. Aynı zamanda oruç tutmaktadır. Aynı zamanda zikir vermektedir, zekat vermektedir. Böylece kişi bir taraftan zikir onu mutlu ederken, öbür taraftan başka bir ibadetin mutluluğunu da yaşamaktadır. Onun dışında başka birisine bir güzelliği ulaştırdığında, o kişiye hayırlı bir davranışla davrandığında mutluluğu daha da artacaktır.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman devamlı geçmektedir. 24 saatlik bütün zaman devrelerinde, her birinde daimi zikrin sahibi, o 24 saatin tamamında mutlu bir insandır. Bu kişi başkalarına aynı zamanda hayır yapan birisidir. Çünkü nefsinde afetler tamamen yok olmuştur. Sadece faziletler vardır rahmetle birlikte. Öyleyse hayrı kendisine otomatik olarak şiar edinmiştir. Çünkü hayrı önleyici faktör, nefs afetleri artık bu kişide mevcut değildir. Nefsinin faziletleri de, ruhunun hasletleri de sadece hayrı emretmektedir. Öyleyse görüyorsunuz ki hayrın her çeşidinde daimi zikrin mutlak getirisi olan hayrın sağladığı mutluluğa başka mutluluklar da ilave edilecektir. Ama zikir de bir hayırdır. Başkasına güzel davranmak da bir hayırdır. Zikrin dışındaki ibadetleri yapmak da bir hayırdır. Bu sebeple mutluluk eşittir hayır bölü zaman diyoruz. Eğer zamanın bütününde kişi hayır ediyorsa, hayrın sahibi ise, o kişi mutlak saadete ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzelliğini daha Yüce Rabbimiz bizlere mutluluğun formülü konusundaki bu 3.2.11.43 numaralı kod numaralı derste Allah Teala bizlere bunları yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, yani sizi cennet kanadının da dünya kanadının da sahibi olan iki kanatlı manasına gelen Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع السلامة، سلام على محمد.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz aile. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratmış. Yalnız bırakmamış Adem Aleyhisselam'ı. Ve Adem Aleyhisselam'ın neslinden gelen herkes Nuh'un gemisiyle kurtulanlara kadar üremiş. Nuh tufanı olduğunda gemiyle kurtulanların dışında Adem Aleyhisselam'dan gelenlerin hepsi yok olmuşlar. Ve Nuh tufanında o gemiyle kaç kişi kurtulabilmişse bugün dünyada yaşayan bu yaklaşık 7 milyar nüfusun hepsi onlardan gelmiştir. Sevgili kardeşlerim, insan hayatının devamı aile adlı bir müesseseye bağlanmış Allah-u Teala tarafından. İlk aileyi Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratan Allah Teala vücuda getirmiştir. Bütün insanlık oradan türemiştir. Adem Aleyhisselam ve onun zamanında yaşayan, ki 1200 yıl yaşamıştır, bütün insanlar, biz size bugün din adına ne öğretiyorsak onların hepsini biliyorlardı. Sevgili kardeşlerim, insanın maymundan üremesi, mağara devirleri, bunlar hep insanların yaptığı yanlışların faturasıdır. Dünyamız birçok defa atom harbi geçirdi. Unutmayın, Mısır firavunlarından Tutankamen'in mezarına girenler bilinmeyen sebeplerden öldüler. Ama sebep kontrol edildiği zaman neyin sebep olduğunu öğrendiklerinde herkesin ağzı bir karış açık kaldı. Çünkü öldüren sebep radyasyondu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eski Mısırlılar atomu biliyorlardı. Atomu biliyorlardı ve kullandılar. Dünya üzerindeki kayalar üzerinde yapılan incelemeler 6-7 defa dünyada atom savaşının oluştuğunu gösteriyor. İşte bu atom savaşında radyasyona maruz kalıp da beyin hücreleri zedelenen insanlar, insanlıklarını unutan o insanlar mağara devirlerini yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, kainat bir bütündür. Dünya bu bütündeki hayat olan, insan hayatı olan yüzlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle geride olan gezegenler var olduğu gibi
bu gezegenden çok daha ötede bir teknik seviyeyi gerçekleştirmiş olan gezegenler de var. Arkasında ne var? Arkasında son atom harbiyle bugün arasındaki mesafe var. İnsanlar akıl sahibi mahluklar olarak yaratılmış ve zaman müessesesi geçerken Allah-u Teala insanlara devamlı ilim öğretmiş. Zaman parçaları aşağı yukarı birbirine eşit. İlimin öğrenilmesi mutlaka insanları atama ulaştırıyor. Ve atama ulaştırması nefslerinin afetleri sebebiyle insanlar arasında kargaşayı arkadan kitle harplerini oluşturuyor. Sonuç mu? Sonuç insanların birbirlerini yok etmeleri. Defalarca bizim dünyamızda insanlar birbirini kitle halinde yok etmişler. Her şey sıfırdan başlamış. İşte o insanlar mağara adamları. Radyasyona maruz kalıp da konuşmayı bile unutmuş olanlar. Sonra adım adım ilerleyen insanlık. Böyle bir fırsatı yakalayıp da insan maymundan üremiştir diyenler nerelerde hata yaptıklarını çok iyi bilirler aslında. Ama bir kere bu sözü söylemiş bulundular Darwin'in ağzıyla ve vazgeçemezler. Öyle olunca da olmadık hilelere başvuracaklardır daha yıllarca. Ama genetik kodlar kesinlikle göstermiştir ki artık insan atası maymun olan bir varlık değildir. Sevgili kardeşlerim, insanın atası insandır. Ve insanlık Adem Aleyhisselam'la başlar. İlk insan ve ilk aile Adem Aleyhisselam'la tahakkuk etmiştir. Peki demin ne demek istedik biz? Dünya, kainat üzerindeki tekamülün neden birbirinden farklı aşamalara ulaştığının göstergesi son atom harbi demekten neyi kastettik? Son atom harbinden bugüne kadar ulaşan çizgide acaba kaç yıl geçmiş, kaç asır geçmiş, kaç bin yıl geçmiş? İşte burada, sır burada. Bir kısım gezegenlerde çok evvel atom savaşları sona ermiş. Onlar akılları bizlerden daha başlarında olan insanlarmış. Onlar bugün uçan daireleri başarmış olan insanlar, ışık hızının ötesindeki hızlarla bütün kainatı dolaşabilecek olan insanlar. Biz ortalarda bir yerdeyiz. Dünya, bizden çok daha geri olan, hala ilkel çağda yaşayan insanların dünyaları da var. Ama Allah ilmini herkese veriyor. İşte Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşadılar. İnsanların, nesillerin varlığı aile adı verilen bir müessesenin varlığına bağlıdır. Aile varsa nesiller vardır. Aile varsa çocuklar vardır. Aile varsa gelecek vardır. Öyleyse Allah-u Teala aileye değer veriyor. Bu müessese Kur'an'da kesin çizgilerle yer almıştır. Aile meşru bir yapıdır, mukaddes bir yapıdır. Allah-u Teala aile dışı beraberlikleri kabul etmez. Onları reddeder, hatta cezalandırılmalarını Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
aile denilen müesseseye dikkatle bakın. Kur'an fıkhi unsurlardan ve onun ötesinden oluşmuştur. Fıkıhla alakalı unsurların hepsi şu dünya hayatında neyi nasıl yapmanız lazım geldiğinin kesin işaretlerini taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i öyle bir biçimde indirmiş ki şöyle söylüyor: biz bu Kur'an'da her şeyi zikrettik, her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik, hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. İşte şu dünyada yaşadığınız hayatın bütün kaidelerini ortaya koyan Kur'an ilminin adı fıkıhtır. Bugün dünya üzerinde binlerce fıkıh alimi yaşamaktadır. Ve gerçekten Kur'an'dan kalan tek gerçek miras fıkıhtır. Değişmemiş miras fıkıhtır. Fıkıh müessesesindeki binlerce din alimi gerçekten fıkhın bütün inceliklerine vakıf olarak bugün de dünya üzerinde vazifelerini gerçekleştirmektedirler. Fıkıh ilmi bize şu dünyada hangi işi nasıl yapacağımızın bütün usullerini, bütün kaidelerini ve bu konulardaki Allah'ın bütün emirlerini ve kanunlarını içerir. İşte bu fıkıh müessesesinin bir akti de nikah aktidir. Bir erkek ve bir kadının Allah huzurunda evlendirilmesi, bir aile yapısının oluşması. Bu Allah'ın izninde mutlak olarak nikah adlı bir müesseseyi gerektirir. Zamanımızda artık her şey öylesine çığırından çıkmış ki insanlar, özellikle gelişmiş ülkelerdeki insanlar, artık nikah adlı bir müessesenin varlığını bile unutmuşlar gibi. Oysa ki nikahsız bir beraberlik meşruiyeti ifade etmez. Meşru değildir. Allah-u Teala böyle bir beraberliği kabul etmez. Neslin idamesi ve sahih olması nikah adlı müesseseye bağlıdır. Nikah yoksa çiftlerin başkalarıyla ilişki kurmalarını rahatlıkla sağlayan bir sistem var demektir. O zaman çocukların nesli sahih olmaz. O zaman Allah'ın mukaddes aile yuvası yoktur. Allah'ın aile yuvası mukaddestir. Çocuklarımız geleceğin teminatıdır. Öyleyse Allah'ın emri gereğince kurulan bir aile yuvasında çocukların büyümeleri asıldır. Nikah asıldır. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi dikkatle dinleyin. Sakın ola ki gayrimeşru beraberlikleri hayatınıza tatbik edesiniz. Bir kadının bir erkekle beraberliği
mutlaka nikah adlı bir müesseseye bağlı olmalıdır. Başka türlüsü tecviz edilemez. Yaşantılarını bir nikah altına almayan beraberliklerde bizim kardeşlerimiz yoktur. Böyle olup da kendilerini kardeşimiz zannedenler aldanırlar. Öyleyse aile mukaddes yapısı itibariyle çocukların beşiklerini ifade eder. Çocuklar var olacaktır ki gelecek var olsun. Hepimiz netice itibariyle geçmişten geleceğe uzanan birer köprüyüz. Bizden sonraki çocuklarımız da geleceğe açılan yeni köprüler oluşturacaklar. Onların çocukları da öyle. Ta ki Allah'ın son günü gelene kadar, zaman bitene kadar, zaman geriye dönene kadar. Aile yuvasında reis, medeni kanunda yapılan değişikliğe rağmen, kadınla erkek aynı seviyededir demesine rağmen, Kur'an aile reisini erkek olarak tarif eder. Kanunlar hükümleri koyarlar. Ama esas hükmü koyan Allah'tır. Öyleyse aile yuvanızda biliniz ki ailenin reisi erkektir. Haklar itibariyle, hukuk itibariyle şartların eşit kılınması bir kanun işidir. Kanunları parlamento çıkartır. Ama Allah'ın kanunu Allah'a aittir. Fizik dünyadaki hukuk size şunu veya bunu sağlayabilir. Ama konunun temeli Allah'a aittir. Unutmayınız ki bizi, hepimizi yaratan Allah'tır. Sahibimiz Allah'tır. Ve hükmünü koymuş biz diyor erkeği daha güçlü yarattık. Hanımları daha zayıf yarattık. Erkeği kadının üzerine muhafız tayin ettik diyor. Öyleyse erkek ailesini geçindirecek olan kişidir. Çalışacaktır, çabalayacaktır. Başkalarına muhtaç olmadan ailesini geçindirecektir. Geçindirmek mecburiyetindedir. Kadının çalışması, Allah-u Teala buna bir yasak koymamış. Üstelik de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Ve ma leyse lil insani illa ma se'a diyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse kadınlar da çalışacaktır, erkekler de çalışacaktır. İş bölümü ailelere göre değişebilir. Ailenin yapısında üç unsur vardır. Baba, anne ve çocuklar. Bu ailenin temel unsurlarıdır bunlar. Ama bu unsurlara ilaveten her zaman başka unsurlar da bulunabilir. Büyük anne, büyük baba, dede, nine, bunlara ilaveten torunlar bulunabilir. Osmanlı ailesi üç neslin, dört neslin bir arada yaşadığı konakları ihata etmekteydi. Ailenin en yaşlı erkeği ailenin reisiydi. Daima onun sözü geçerdi.
saygı bütün boyutlarıyla yer alırdı. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeyi, küçüklerini sevmeyi, esas alacak bir disiplinle büyütülürlerdi. Öyleyse ailede büyük çocuklar, küçük çocukların üzerinde bir mevki sahibi olmalıdır.

sevmesi ve ona itaat etmesi söz konusudur. İkisi birbirine eşit değildir. Sorumluluk da küçükten büyüğe doğru değişik bir hüviyet kazanacaktır ailede. Öyleyse aile yapısının muhtevasına baktığınız zaman bu yapının içinde sorumluluk diye bir unsurun mutlaka mevcut olması gerektiğini unutmamalısınız. Ailenin bütün fertleri, yeni tabiriyle bireyleri, kendi yaşlarının gerektirdiği sorumluluğu almak mecburiyetindedir. Hangi anne elinde ekmekle ve yemekle çocuğunun peşinde evin içinde dolaşıp duruyorsa, bu büyük bir yanlıştır. Çocuk acıktırılmalıdır. Zorla beslenme disiplini çok yanlış bir müessesedir. Çocuğu şımartır ve yemeklere karşı ilgisiz kılar. Üstelik bunu nefsi bir geçim vasıtası edinir. Annesine, babasına sitem yapar çocuk davranışlarıyla, onların kendisine verdiği şımarıklığa müsait hava içerisinde. Şımarıklık ailede katiyen tecviz edilmez. Osmanlı yapısı bunu ifade eder. Şımarık çocuk Osmanlı çocuğu olamaz. Çocuk en küçük yaştan itibaren kendi yemeğini kendisi yemeyi öğrenmelidir. Ağza beslemek çocuğu şımarık kılar. Yıllar geçtikçe çocuğun yemek yemekte direnç gösterdiğini göreceksiniz. Eğer çocuğunuzu onun ağzına besleyerek yetiştiriyorsanız. Ve anneler vardır, çocukluklarında onlara sorumluluk verilmiştir, iş yaptırılmıştır. Belki bundan şikayetçi olmuşlardır. Bu yüzden ben çocuğum olursa ona böyle davranmayacağım diye düşünen anneler, çocuklarına sorumluluk vermekten kaçınırlar. Onları iş yapmaktan alıkoyarlar. İşte çocuklarına yapabilecekleri en büyük fenalık budur. Sorumsuz bir çocuk yetişir. Bencil bir çocuk yetişir. Egosunun, nefsinin afetlerinin ona her açıdan hakim olduğu, dilediği zaman nefsinin afetlerine dayalı olarak yaptığı davranışlarla ailesini üzüntülere sevk eden bir yapı kazanır çocuk. Burada muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala yuvayı çocuk için kurmuştur. Mutlaka hedef o olmalıdır. Öyleyse çocuklar geleceğin teminatı olarak ailenin değişmez, şaşmaz unsurlarıdır. Böyle bir dizaynda anne ile çocuklar arasındaki ilişkiler, çocukları geleceğe hazırlamak istikametinde teşekkür etmelidir. Bu ise mutlaka çocuğa sorumluluk vermekten geçer. İşte iki anne türü demin söylemiştik. Birisi elinde ekmek veya yiyecek olan bir şeyle çocuğunun peşinde köşe bucak dolaşır. Ve çocuk şımarır. Öteki anne çocuğu acıktığı zaman ona yiyeceğini verir, önüne koyar, çocuk kendisi yer yemeğini. Yemezse yemez ama anne de ısrar etmez. İçgüdüsü acıktığı zaman çocuğu mutlaka yemek yemeye götürecektir.

normal standartlarda başka türlüsü mümkün değildir. Ve çocuk istemeden verdiğiniz her şeyde bir parça daha şımaracaktır. Aç olmayan bir çocuğa yemek yedirmeye uğraşmak, onu yemekten soğutacak olan en güzel çaredir. Çocuk yemekten adım adım uzaklaşacaktır. Sizin onu yedirmek istediğiniz zamanda değil, karnı acıktığı zaman yiyecektir. Anne ve baba olarak onun karnının acıktığı zaman devrelerini siz bileceksiniz. Ve ona göre çocuğu besleyeceksiniz. Onunla mükellefsiniz. Ama çocuğu en küçük yaştan itibaren yemeğini kendisi yiyen bir çocuk haline getirin. Çoraplarını kendisi giyen, ayakkabılarını kendisi giyen, bağcıklarını kendisi bağlayan, elbiselerini kendisi giyen bir çocuk. Hep birilerinden yardım alan, hep onlara muhtaç bir çocuk değil. Kendi işini kendisi gören bir çocuk. Ben anneyim, benim yüreğim dayanmaz diyen annelere şunu söylemek istiyoruz. Dayanmaz ama geleceğe sorumsuz bir çocuk yetiştirirsiniz. Ve ondan sonra bize hep şikayet edersiniz çocuğunuzun annesine ve babasına karşı ne kadar yanlış davrandığını ifade edersiniz. Arkasında siz varsınız. Onların büyütülmesi lazım geldiği gibi büyütmediğiniz için, onlara sorumluluk duygusu vermediğiniz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir kısmınız bekarsınız, yarın evli olacaksınız. Bir kısmınız evlisiniz. Mutsuzluğu oluşturan şey eşler arasındaki anlaşmazlıktır. Eğer tasavvufu yaşıyorsanız, bunun standartlarını iyi çizmelisiniz. İfrat ve tefrit, aileyi yaralayan, zarar dile eden bir hüviyet gösterir. Her şeyden evvel eşler birbirine karşı ilgi duymalıdır. Kendilerinin eşlerine karşı ilgi duyması, iç dünyalarında bu ilginin varlığı bir şey ifade etmez. Bu ilginin eşe gösterilmesi, yansıması Allah'ın temel emridir. Ben Allah'la meşgulüm. 24 saatimi Allah'la geçiririm. Karıma ayıracak zamanım yoktur diyenleri Allah Teala yanlış bir davranışla tenkit eder. Elbette Allah'a zamanınızın tamamını ayıracaksınız. Ama bu eşinize gerekli ilgiyi göstermemenizi icap ettirmez. Öyle yaparsanız ne olur? Eşinize gerekli ilgiyi göstermezseniz ne yapar? Ne olur? Ona zulmetmiş olursunuz. Allah'ı sevmek zulmetmemenin temelini teşkil eder. Öyleyse eğer evlenmişseniz bir eşinizin var olduğunu, ona sevginizi göstermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Siz Allah ile birlikte mutlu olabilirsiniz. Ama o mutluluğunuzdan bir payı sizinle evlenen eşinize vermekle mükellefsiniz. Ben onu zaten çok seviyorum demeniz yetmez. Bu sevginizi eşinize göstermeye mecbursunuz. Allah Teala'nın emri bu. Beraber yaşadığınız şartlarda kiminle beraberseniz, annenizle berabersiniz. Annenize onu mutlu kılacak davranışlar sergilemekle mükellefsiniz.
Babanızla berabersiniz. Aile reisisiniz, çocuklarınız var, eşiniz var. Ama anneniz babanız da sizinle beraber oturuyor. Babanıza da gerekli saygıyı ve sevgiyi göstermek mecburiyetindesiniz. Annenizle de ilgileneceksiniz. Babanızla da ilgileneceksiniz. Yeter mi? Yetmez. Çocuklarınızla da ilgileneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eşim benimle ilgilenmiyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Siz onunla ilgileniyor musunuz? Acaba ona sevginizi belirtecek davranışlarınız var mı? Ben onu çok seviyorum, onun da bunu hissetmesi lazım demeniz yetmez. O hisseder veya hissetmez, bu kalenin, sahanın onun tarafındaki kesimidir. Ona hissetmediği şeyleri hissettirmek mecburiyetinde olan sizsiniz. Sizin sorumluluğunuz, eşinizi sevdiğinizi ona göstermektir. Eşinizi dikkatle inceleme altına alın. Nelerden hoşlanıyor? Hemen tespit edersiniz. Ona hoşlandığı şeyleri vermelisiniz. Onu hoşlandığı şeylerle donatmalısınız. Hangi yemekleri seviyor? Evin hanımı eşinin sevdiği yemekleri yapmalıdır. Hangi türlü giyimden hoşlanıyor evin içinde? Eşin istediği gibi giyinmelidir. Eşi hizmet mi istiyor? Hizmet etmelidir. Evin reisi durumunda olan erkekler, eşinizle ilgilenmek mecburiyetindesiniz. Ben Allah'la meşgulüm, 24 saatimi Allah'a veririm demeniz bir şey ifade etmez Allah'a. Allah Teala bunu istemez sizden. Gene Allah'la ilgileneceksiniz. Mesela zikir yapacaksınız iç dünyanızdan. Daim zikre ulaşmak için zikirle meşgulsünüz. Ama eşinizle de meşgul olmalısınız. Onu bir yabancı gibi tutamazsınız. Ona sevginizi göstermek ve yaşatmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eşler olarak birbirinize ciddi şekilde dikkat ve ihtimamla sevginizi belirtmek mecburiyetindesiniz. Erkekler için de söylüyorum, hanımlar için de söylüyorum. Aile yuvası sizlerin birbirinize olan sevginizle mutluluk yuvası olarak devam eder. Yoksa her geçen gün mutsuzluğun içine yuvarlanan bir aile tablosu çizersiniz. Allah Teala da bunu asla istemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın istediği nedir? Allah'ın istediği eşlerin birbirine karşı anlayışla davranması. Mutlaka karşı tarafa olan sevginin belirtilmesi. Aile fertlerinin her birine ayrı ayrı ilgi gösterilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir erkek için beklendiği bir eve gitmek, eşinin onu sevgiyle, hasretle beklediği bir eve gitmek. Bu muhakkak ki mutluluk verici bir olaydır. İnsanlar var, evlerine gitmek istemezler. Öyle bir eşleri vardır ki onları hayattan soğutmuştur. Sevgili kardeşlerim, öbür taraftan hanımlar vardır,
kocalarının eve gelmesini istemez. Kendilerine gene kötü davranılacaktır, dayak atılacaktır. Nefsini rencide edecek olan her şey yapılacaktır diye. Sevgili kardeşlerim, haksızlıklar üzerine kurulan bir yuva sadece mutsuzlukları devam ettirir. Her şeyden evvel karı da koca da ailede hak sahibidir. Saygı unsurlarına dikkatle bakın. Kadın da kocasına saygı göstermelidir, kocası da eşine. Ama kadının kocasına gösterdiği sevgi saygının yanında küçük kalır. Kadın kocasına, kocasının kendisine gösterdiği saygıdan daha çok saygı göstermek mecburiyetindedir. Bu aile bireylerinin Allah-u Teala tarafından kurulmuş kanunudur. Öyleyse küçük çocuk abisine, ablasına, küçük çocuk, büyük çocuklar annelerine saygı göstereceklerdir. Ve babalarına, annelerine gösterdikleri saygıdan daha fazla saygı göstereceklerdir. Osmanlı'nın aile yapısı bunu gerektiriyordu. Ailedeki yaşlılara hürmet etmek mecburiyetindesiniz. Saygı göstermek mecburiyetindesiniz. Onlara dedirttirmeyeceksiniz diyor Allah Teala. Anneniz babanız yanınızdaysa diyor, siz aile reisiyseniz, anneniz babanız yanınızdaysa onlara dedirttirmeyeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, aile reisliği çalışan, evine ekmek götüren erkeklerin sahip kılındığı bir mevkidir. Osmanlı ailesinde zamanımızdaki gibi değildi durum. Osmanlı ailesinde evin en yaşlı erkeği ailenin reisiydi. Evi geçindirenler o en yaşlı erkeğin dışındaki insanlar olsa bile bütün gelirler ona teslim edilirdi. Ve evi idare eden daima oydu. Bütün ailedeki evlenmiş olan, ev sahibi olmuş olan çocukların, onların eşlerinin saygı gösterdiği makam evin en büyük erkeğiydi. Bütün kararlar ona aitti. Osmanlı yapısı tasavvufu mutlak olarak içine aldığı için ailenin büyüğü zaten her konuda mutlaka Allah'a danışan bir hüviyetin sahibi olurdu. Genel olarak herkes tasavvuftaydı. Yaşlandıkça yavaş yavaş Allah ile olan ilişki kurulur ve Allah'a sualler sorulup cevaplar alınmaya başlanırdı. Böylece sevgili kardeşlerim, unutmayın ki bugün bizim aramızda da yüzlerce kardeşimiz Allah ile konuşabilmek noktasına gelmiş durumdalar. Öyleyse o zamanki aile yuvaları artık ne yazık ki mevcut değil. Ama isteyenler bu aile yuvasını gerçekleştirebilirler. Evler nohutada bakla sofa şeklinde, o konaklar tarihlere karışmış durumda. Ama Osmanlı'nın hatırası yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle, atalarınızla iftar edin.
Onlar devleti ebed müddetin sahipleriydi. Onlar devleti aliyenin sahipleriydi. Onlar nizamı alemdiler. Ve ayrı yuvasının en üst boyutta örnekleri insanlık tarihi boyunca onlardadır. Osmanlı'da sofraya oturulduğu zaman konuşulmazdı. Ailenin büyüğünden izin almadan konuşmak söz konusu değildi. Böyle bir nizam artık bugün şartların gereği olarak imkanların dışında gibi görünüyor. Ama yaşamak isteyen aileler için bu imkan her zaman vardır. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluştuğu bir aile düzeninde kimler oluşuyordu Osmanlı'da? Büyük konaklarda ailenin en yaşlı erkeği, diyelim bu büyük babanın babası hayattayken, ondan sonra büyük baba, büyük anne, iki tarafında. Yani çocuklara göre büyük baba, büyük anne, sonra baba, anne, sonra evlenmiş olan çocuklar ve onların çocukları. Ailenin bütünü bu konaklarda yaşarlardı. Hareme ayrı kapıdan, selamlığa ayrı kapıdan girilirdi. Selamlık erkeklere ait olan bölümü, harem hanımlara ait olan bölümü ifade ederdi. Her iki tarafın temizliğe ve tuvalete ait olan ihtiyaçları ayrı ayrı kesimlerde giderilirdi. Evler ona göre dizayn edilirdi. Her şeyi Osmanlı Allah'a göre ayarlamıştı. İşte zamanımızda da aileler var. Bakıyorum, birçok ailede erkekler hala eşlerine dayak atıyor. Onların bizim aramızdan olmadığını düşünüyorum. Şikayetler zaten hep eşim yolda değil şeklinde ulaşıyor. Ama eğer tasavvuf içindeki kardeşlerimiz de böyle yapıyorlarsa, bu yanlış bir şey. Nefslerine hakim olmalılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın size verdiği kuvveti eşinizi sindirmek istikametinde kullanmayın. Aranızda nizâ etmeyin. Her zaman bize ulaşabilirsiniz. Ulaşmanıza rağmen nefslerinizin afetlerini yenemediğiniz çok olaylar yaşadık. Her biriniz şunu esas ittihaz edeceksiniz. Hatayı karşınızdakinde aramayacaksınız. Kendinizde arayacaksınız. Eşiniz size şu veya bu istikamette ters bir davranışın sahibi olduysa, acaba ben bu davranışı icap ettirecek olan ne yaptım diye kendi kendinize sormalısınız. Aramalısınız hatanızı, hiç ona sormadan hatanızı düzeltmelisiniz. Ve
eşinizin davranışlarındaki değişikliği hak etmeye çalışmalısınız. Eşim bana kötü davrandığı için ben mutsuzum demek bir çözüm değildir. Herkes kendini bütün boyutlarıyla irdelemelidir. Acaba ben eşime karşı lazım gelen dikkat ve ihtimamı sarf ediyor muyum? Ona gerekli olan sevgiyi ve saygıyı gösterebiliyor muyum? İş dünyanızda duyduğunuz şeylerin, güzel hususların dışa vurulması, karşı tarafa belli edilmesi hedef olmalıdır. Eşiniz sizin kendisini sevdiğinizi, ona karşı saygı duyduğunuzu her davranışınızdan rahatlıkla çıkarabilmelidir. Öyleyse Allah Teala bütün insanların evlenmesini istediği için evlendiniz. Sizden beklenen şey sağlıklı, hem sıhhat açısından sağlıklı hem de ahlak açısından sağlıklı çocuklar yetiştirmektir. Tasavvuf size bu imkanı mutlak olarak sağlar, siz kaidelere riayet ettiğiniz takdirde. Öyleyse eşinizle olan davranışlarınızda, eğer eşinizden yanlış bir davranış görürseniz, arkasında evvela kendi hatanızı arayın. Ve onunla dostça konuşmaya çalışın. Onu üzgün gördüğünüzü, arkasında yatan sebebin siz olup olmadığını öğrenmeye çalışın. Eğer sizseniz, sebebi öğrenmelisiniz. Ve o sebebi inkar etmek yerine, sebebi kabullenmek üzerinize vazife olmalıdır. Öyle olmasa bile. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Eşinizin istediği gibi davranabilseniz ona, onu mutlu ettiğiniz zaman onun yüzündeki o mutluluk ifadesi sizi ne kadar mutlu eder biliyor musunuz? Her şeyin en güzele dönüşmesi, aile yuvanızda mutluluğun oluşması, sizlerin göstereceği fedakarlığa bağlıdır. Bir an için karşınızdaki eşinizi yok farz edin, hataların hepsinin size ait olduğunu düşünün ve yeni bir insan olmak üzere Allah'ın huzurunda Allah'a söz verin ve eşinize gidin sorun. Hangi hatalarım varsa bana söyle, ben hepsini düzeltmeye hazırım. Bugünden itibaren sana farklı bir eş olacağım. Allah'ın ve senin istediğin performansın sahibi olacağım. Davranış biçimlerim tam Allah'ın bana emrettiği standartları sergileyecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunu yaptığınız gün ilk adımı atmış olacaksınız. Siz bunu söyledikten sonra sözünüzü tutabilirseniz, o zaman sıra eşinize gelir. O da kendisinde hataları aramaya başlar. Sizin o müstesna davranışlarınız onu doğruya yaklaştıracaktır. Şeytan size böyle bir tatbikata girdiğiniz zaman der ki, zaten sana kötü davranıyordu, sen de bu davranışlarında ona çanak tutuyorsun, artık seni bir esir yerine koyar bu, olmadık kötülüğü bırakmaz. Sana yapmadık kötülüğü bırakmaz. Ama sözlerimi dinlerseniz, tatbik mevkine koyarsanız, hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Hanımlar derler ki, eşlerimiz başka kadınlarla beraber oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara öyle bir davranış biçimi sergilemelisiniz ki,
sizde buldukları sevgiyi, aile yuvası şefkatini başkalarında bulamasınlar. Aklın yolu birdir. Onları siz evinizde her cepheden mutlu edebiliyorsanız, onlar hiçbir zaman başkalarına gitmek gereğini duymayacaklardır. Öyleyse düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi neden evlendirdi? Mutlu olmanız için evlendirdi. Eğer evlilik size mutsuzluk getirdiyse, huzursuzsanız, o zaman denemeniz lazım gelen ilk şey eşinizi değiştirmek değildir. Denemeniz lazım gelen ilk şey derhal değişmektir. Değiştiğiniz andan itibaren sabırla sergilediğiniz bütün güzellikler eşinizi her geçen gün biraz daha size bağlayacaktır. Öyleyse güzellikler sizin davranış biçimlerinizin arkasında. Hep şeytan size hayır öyle değil, sen ona iyi davrandığın zaman senin daha çok başına çöker ve sana daha çok zulmeder şeklinde bir korkutmaya girecektir sizi. O iblistir. Sizin mutsuz olmanız için bütün yalanları söyler. Ama söylediklerimizi denediğiniz zaman eğer hakkıyla tatbik ederseniz başarı kazandığınızı göreceksiniz. Unutmayın ki ne kadar zalim görünürse görünsün, eşleriniz de netice itibariyle birer insandır. Kendilerine yapılan muamelenin sınırlarını mutlaka değerlendireceklerdir. Öyleyse bu değerlendirme standartları içinde düşünün söylediklerimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah uygun görmeseydi evlendiğiniz kişiyle evlenmezdiniz. İradenizle bir karar verdiniz ve evlendiniz. Öyleyse o yuvayı mutlu bir yuva haline getirmek siz kocalar için de asli vazifedir. Siz karılar için de asli vazifedir. Karı koca arasındaki ilişkileri en güzel hüviyete sokmak karı kocanın temel hedefi olmalıdır. Bu sözlerimizi hiç unutmayın. Allah Teala'nın sizi mutsuz olmak için değil, mutlu olmak için evlendirdiğini, buna uygun gördüğünü sakın unutmayın. Öyleyse yaptığınız her davranışı yalnız kendi cephenizden değerlendirirseniz, öbür taraf bütün boyutlarda haksızdır, siz haklısınız diye değerlendirirseniz, aile yuvası ayağınızın altından kayar. Mutlaka sizin de hatalarınız vardır. Öyleyse evvela kendi hatalarınızı düzeltmekle başlayacaksınız. Aile hayatındaki mutluluğun temelinde fedakarlık mutlak olarak vardır. En az iki kişisiniz. Bir şeyleri, aynı şeyleri paylaşmak mecburiyetinde olan iki kişi, her an yanlışlıklar olabilir. Bunları değerli saymayın. Her problemi karşınızdakine sistem yapmak için bir vesile ittihaz etmeyin. Tam aksine problem oluştuğunda hemen konuşun. Neden öyle davranıldığını öğrenmeye çalışın. Size düşen hangi hatanın sahibisiniz ki size öyle davranıldı sualinin cevabını aramaktır. Soracaksınız. Bazen o kadar sudan şeyler yüzünden eşinizi kırdığınızı fark edeceksiniz ki şaşacaksınız.
Şeytan ikinizi nasıl böyle bir tuzağa düşürüyor? Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses eşinize kötü şeyler yapmanızı emrediyorsa, bilin ki o şeytandır. Ve sakın şeytana yüz vermeyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sıcak aile yuvanızda sonsuz mutluluklarla hayatınızı idame ettiren bir hüviyete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Fatiha'tühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi ve neşvetullahi. La rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtenâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne el-abdi aleyhim. Gayr-ül maktubi aleyhim. Dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Allah'a çağırmak. Hepinizi Allah'a davet ediyorum. Allah'ın emri üzerine. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Böyle söylemekle sadece Mihir Vakfı'nın mensuplarını kastetmiyorum. Hepiniz gönül dostumuz olabilirsiniz. Sadece bir dileğiniz gerekli. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sizi onu yapmak üzere davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeye, Allah'a ulaşmaya sizi çağırıyoruz. Allah Teala'nın iki tane daveti var. Bir, Allah'a ulaşmaya, Allah'a ulaşmayı dileme daveti. İki, Allah'a ulaşma daveti. Hem Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor, hem de kendisine ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmanızı size emrediyor, ulaştırmaya davet ediyor. Ulaştırmayı dilemeye bir, ulaştırmaya iki. Birinci davet ve ikinci davet. Bitiyor mu? Hayır. Ondan sonra bir gün Allah'a ulaşacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmaya davetlisiniz. Affedersiniz. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye davetlisiniz. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirleri yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez bir noktaya ulaşırsa, o zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmiş olursunuz. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Etmekle mükellefsiniz. Davet edildiniz. Bütün yer katları ve gök katları, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu gösterildiği zaman nefsinizi Allah'a teslim etmiş olursunuz. Sonra irşada ulaşmakla davetlisiniz, irşada ulaşacaksınız. Sonra iradenizi Allah'a ulaştırıp hakka tukatihi, takvanın sahibi olmakla, hakkı görmekle vazifelisiniz. Ona da davetlisiniz. Hepsi de Allah'a davettir. Sevgili kardeşlerim, zamanımızda artık unutulmuş olan şeylerden bahsediyoruz. Neden unutulmuş? Kur'an-ı Kerimler rafa kaldırılmış. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplardan öğrenmişler. Bir safsata duruma hakim olmuş. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunu anlayan adamların yazdığı Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim öğreticilerinin söylediklerini yapın, yoksa çarpılırsınız. Kur'an sizi çarpar. Kur'an'ı anlamaya sakın kalkmayın. Bunu beceremezsiniz. Gerçekten Kur'an'ı anlamak isteyen herkes Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alır. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olmak konusunda aranızda yarış edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bu söz neye çevrilmiş? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir'e çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, olur mu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak bilmiyordu? Ama Kur'an-ı Kerim'i kelimelerden değil, kalbinden okuyan, en güzel okuyan da gene oydu. Öyleyse din dediğiniz zaman bunun Kur'an-ı Kerim olduğunu bileceksiniz. Evvela dinler yok sevgili kardeşlerim. Bir tek din var. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin yaşadığı ve o peygamberlere bağlı olanların yaşadığı kainatın tek dini. O peygamberlerin dışındaki bütün kavimlerdeki resullerin bütün zaman aralıklarında mevcut olan bütün kavimlerde, bir defa daha söyleyelim, üstüne basa basa bütün zaman aralıklarında Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar geçen bütün zaman aralıklarında bütün kavimlerde aralıksız var olan, mutlaka birisi öldüğü zaman yerine yenisinin Allah-u Teala tarafından derhal tayin edildiği bir dünya nizamından bahsediyoruz. Şu dünyada ne kadar ayrı ülke varsa, ayrı dil konuşuluyorsa, ayrı kavim oluşmuşsa, ayrı millet oluşmuşsa, ne kadar millet varsa, ne kadar kavim varsa, hepsine onların lisanlarıyla hitap edecek, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde hiç aralıksız Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur. Hepsi Allah'a çağırdılar. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle devam edecek. Şimdiye kadar böyle devam etti. Bugün de öyle. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri vazifeli. Yarın da öyle olacak. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edecekler. Allah'a çağıracaklar. Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarım sana benden sual ederlerse ben onlara yakınım. Kim bana dua ederse, dua ettiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı, eğer onlar da benim davetime icabet ederse ve böylece amini olursa, umulur ki onlar irşada ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala davetim diyor. Davetine baktığımız zaman Allah'a davet iki muhteva taşıyor. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İkincisi Allah'a ulaşmaya davet. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta da olayları değerlendiririz. Olaylar karşısındaki tutumumuzu sergileriz. Herkes her olay karşısında bir şeyler yapar. Allah Teala her şeyden haberdardır. Ve bu noktada başka insanların hidayetine mani olmayan herkes Allah Teala tarafından seçilir. Ve seçilmeyenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendilerine onlarda maraz var dediği insanlar, kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış, sertleşmiş insanlar, kalplerinde zevk olduğu için böyle olan insanlar. Başka insanların hidayete ermesine mani olarak yeryüzünde fesat çıkaran insanlar. Üç grup. Başka insanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. Allah'ın ayetlerini ketmederek hidayete mani olan insanlar. Hidayeti ketmederek, gizleyerek hidayete mani olan insanlar. Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederek insanları hidayetten men eden insanlar. Onların hiçbirisini Allah Teala seçmez. Geri kalan herkes seçilir. Bunlarsa seçilmeyenler %10'un altındadır. Kasıtlı, özel olarak kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Herkes dilemiyor başlangıçta. Kimse bilmiyor olayın ne olduğunu. Ancak kendisine söylendiği zaman dileyecek veya dilemeyecek. Böyle bir teklifte bulunduktan sonra insanlar iki gruba ayrılıyorlar. Bir grup tekliften etkilenmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onların gidecekleri yer cehennem. İkinci grup tekliften etkileniyor ve karşı çıkıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Sen kim oluyorsun da bize bunları söylüyorsun diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ise Allah Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya davet ediyor. Ve insanları da Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmak üzere harekete geçenler olarak ikiye ayırıyor. Dilek kısa bir zaman sonra yerini Allah'a ulaşma konusundaki hazırlıklara terk ediyor. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçilenler için onların arasından bir kısmının kurtuluş şansı vardır. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin, bu Allah'a davete icabet etmeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Onlar için Allah-u Teala diyor ki onlar dalalettedir. Bir, onlar küfürdedir diyor Allah-u Teala. İki, onlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Üç, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Dört, onlar için Allah-u Teala buyuruyor, gaflet söz konusudur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği dizayna bakın. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar takva sahibi olamazlar diyor. Ve cennetime yalnız takva sahiplerini alırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelidir. Dilemeyen için kurtuluş yoktur. Bu sebeple Allah'a davet bu kainattaki şu andaki en önemli davettir. Ve kim gerçekleri öğrenmişse onun görevi mutlaka Allah'a davet olmalıdır. İnsanların bilmemesi önemli değil. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala tarafından bize verilmiş olan emir, hiçbir şekilde bizim hayatımızdan daha az değerli olamaz. Bizim hayatımızın şu kadarcık kıymeti yoktur. Değerli olan, hangi şartların içinde olursak olalım, mutlaka Allah'a davet etmek mecburiyetinde oluşumuzdur. Bu kurtuluştur sevgili kardeşlerim. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir husus. Ve üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, Allah'a ulaşmak da farz kılınmış. Öyleyse iki tane davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci davet Allah'a ulaşmak, ikinci davet. Birinci davetin ikinci davete nasıl geçiliyor? Şimdi beraberce göreceğiz. Allah Teala buyuruyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve tekuhu. Ona yönel. Ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırkada, diğerleri diğer 72 fırkada. 73 tane fırka söz konusu. 72 fırkayı paylaşanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı kişiler, ikisi de takva sahibi. İşte Allah Teala Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Allah'a yöneldiler ve takva sahibi oldular. Birinde şirkten kurtulma söz konusu ki şirkte olanların gideceği yer bilindiği gibi cehennem. Cehennemden kurtulmak söz konusu. Şimdi Yunus suresinin sadece 63. ayet kelimesine değil, 62, 63 ve 64. ayetlerine bakalım. Bir bütün göreceğiz o zaman. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah-u Teala, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani onlar Allah'ın evliyaları cehenneme gitmeyecek olanlardır. Cennete gidecek olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar cehenneme gitmeyecek olan, cennete gidecek olanlardır. Onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlardan. Murat bu. Eğer cehenneme gitselerdi, ahirette cehennemde olacaklardı ve üzüleceklerdi. Ya Rabbi neden onları cennetine gönderdin de beni cennetine kabul etmedin diye. Ve diyor ki Allah Teala, lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Yani gidecekleri yer cehennem değildir, cennettir. Dünyada da mutlu olacaklardır onlar. Kim bu insanlar? Aminu olanlar. Takva sahibi olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Şimdi ne gördük? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun diyor. Ondan sonra 63. ayet-i kerimesinde de diyor ki Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Görülüyor ki her ikisinde de cehennemden kurtuluş takva sahibi olmakla mümkün. Yani her ikisinde de birinci takvadan bahsediliyor. Cehennemden sonraki ilk kurtuluş durağı, birinci durak, iki kavram. Amin olmak, birinci kavram. İkinci kavramsa münib olmak. Münibine ileyhi, ona münib ol. Yönel, ulaşmayı dile. İkisi de kişiyi takva sahibi oluyor. İkisi de aynı seviyeyi ifade ediyor. Aynı seviye, birinci takvanın sahipleri, bir münib olanlar, ikincisi de amini olanlar. Peki, ulaşmayı dilemezsek ne olur? O zaman gideceğimiz yer cehennem. Dileme tabiri geçiyor mu? Elbette geçiyor. İşte Allah Teala Yunus suresinin gene 7 ve 8. ayetlerinde şöyle diyor. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala.

Amil olanlar da takva sahibi, münip olanlar da takva sahibi. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemek tabirini ifade ediyor. İşte bu iki ayetin ötesinde Allah Teala takva sahibi olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumunu anlatıyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, o dilediği andan itibaren bir yol üzerindedir. Sen de o yola tabi ol diyor Allah Teala. Bu birinci sıratımızda kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ulaşmak için harekete geçenler. Yani yönelmenin ikinci kısmı, yönelenler. Sonra ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimde. Üçüncü sırat-ı müstakim. Bu üçüncü sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Bir yatay, iki dikey, dört diye sebil. Bir tanesi de tarik-ı müstakim. Fizik vücudun teslimi. Dördüncü sebil. Nefsin teslimi. Beşinci sebil. İrşada ulaşmak. Altıncı sebil. İradeyi Allah'a teslim etmek. Yedinci sebil. Yedinci sırat-ı müstakim. Arka arkaya yedi tane sırat, yedi tane tarik, yedi tane yol, her biri bir ayrı neticeye ulaştırıyor kişiyi. Meselenin başlangıç noktasında ise Allah'a ulaşmayı dilemek var. Münip olmak. Görüyorsunuz ki hepsi emir şeklinde tecelli ediyor. Üzerimize farz. Bu aynı zamanda hemen ötesinde teslimi de içeriyor. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe ve enibü ila rabbiki İlâ Rabbiküm. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ve eslimu lehu. Ve ona teslim olun. Sadece ulaşmayı dilemekle kalmayın. Teslim olun. Yani ulaşmayı diledikten sonra Allah'a yönelin. Yönelmenin birinci kesimi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkisi de yönelmek. İkincisi yöneldikten sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki yönelmek. Henüz mürşidinize yeni ulaşıyorsunuz bu iki tane yönelme faslından sonra. Ve sizi cehennemden kurtaran Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci yönelmedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Dört ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Bundan sonra ne olması lazım? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 22. basamakta teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu. 27. basamakta nefsinizi. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesindeki yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve teslimleri böylece gerçekleştireceksiniz. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah'a ulaşmayı dileyenler hepiniz birden silme girin. Silm teslim demek. Hepiniz birden teslime girin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Allah'ın ahdi dört safa içeriyor. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor

153. ayet-i kerime. Enam 153. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Yani kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi yerine getirecekse onlardan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki bu Allah'ın ahdini yerine getirin. Dört emaneti de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi ayrı bir sırat-ı müstakimin içerisinde. Ve sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz ve Allah'ın size verdiği vasiyeti budur. Ahdini yerine getirmektir. Ve eğer bunu yapmazsanız, sırat-ı müstakimden ayrılırsanız, diğer fırkalara tabi olursanız, o zaman takva sahibi olamazsınız diyor Allah Teala. Gene tek fırka, diğer bütün fırkalar. Allah Teala Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Ya Allah'ın kulusunuz ya tağutun kulusunuz. Şeytanın kulusunuz. İşte Allah'a çağırmak bu açıdan değer kazanıyor. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Ruhun Allah'a ulaşsın. Sığınağa sığınsın. Allah zatının meab olduğunu söylüyor. Allah'ın katındaki hüsnül meab, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Ali İmran 14. Vallahu indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Hem de yemin olsun ki diyor. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde ise şunu söylüyor. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, emanetler çoğul, sahibi tekil. Onların sahibi olana yani Allah'a tevdi edin, teslim edin. Onların sahibi olan Allah'a tevdi edin, teslim edin. Emanetleri onların sahibi olan Allah'a tevdi edin, teslim edin. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Görüyor musun sevgili kardeşlerim? Hepsi farz. Allah'a ulaşmak üzerinize her bir seferinde farz kılınıyor. 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve Allah'a davetle hepiniz mükellefsiniz. Ne diyor Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde?
Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a teslim olduğunu ifade ederek Allah'a çağrından daha güzel sözlü kim vardır diyor. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır diyor. Davet edenlerin ise irşat makamının sahipleri olduğu ifade ediliyor. Onlar Hazzülazim'in sahipleridir ifadesiyle. Lehu davetül hakku diyor Allah Teala. Allah'ın daveti kendisinedir. Hak olan Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Bakıyoruz Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yedü darüsselamı ve yehdi ileyhi men yeşâ'yı ehdi men yeşâ'yı ila sırat-ı müstakîm. Diyor ki selam yurduna Allah davet eder. Burada selam yurdu, teslim yurdu anlamına Allah'ın zatı. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de silm kökünden geliyor. İslam kelimesi de, Müslüman kelimesi de hepsi silm kökünden geliyor. Ve Allah selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani bunlardan dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yehdi ulaştırır. Men yeşayı dilediği kişiyi ila sırat-ı müstakime. Ve bir sonraki ayette Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu konusunda kesin bir işaret ifade ediyor. Buradan ulaşılacak yerin güzellerin en güzeli olduğu ifade ediliyor. Güzellerin en güzeli ise Allah Teala'nın zatıdır. Açık ve kesin olarak burada Yunus 25 ve 26 bize net olarak ulaşılacak yerin, Allah'ın teslim olunacak yerin, selam yurdunun Allah'ın zatı olduğunu kesinleşiyor, kesinleştiriyor. Onlara diyor hüsnül meab ve onun ötesinde daha da güzeli vardır. Sığınakların en güzeli ve daha da ötesi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar bize bir işaret veriyor. Asıl olan Allah'a davettir. Önce Allah'a ulaşmaya davet. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece cennet hakkını kazanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal ona rahim esmasıyla tecelli eder. Burası dördüncü basamaktır. Allah Teala tecellisiyle o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının üzerindeki gışaveti alır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının üzerindeki mührü alır, kalbindeki ekinliti alır, idrak hassasının üzerindeki mührü de alır. Ve o kişinin kalbine ihbat koyar. Bunlar yedi tane furkandır. Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara furkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Her bir furkanda Allah Teala o kişiye derecat kazandırır ve furkanlarını vererek
o kişiyi görme, işitme ve idrak etme hastalarının sahibi kılar. Bu noktaya kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Yedinci basamağa gelmiştir. Bundan sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçen kişi olacaktır. Allah'a ulaşma dileği burada tamamlandı. Allah Teala diyor ki sen ünlülere işittiremezsin. Ancak işiten ve senin dileğin üzerine Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye işittirebilirsin. Mezardaki ölülere işittiremezsin. Gören ve işiten kişiye işittirebilirsin. İşte bu noktada Allah işittiriyor. Allah idrak ettiriyor. Ve ondan sonra bu işitmenin sonucu sen ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye işittirirsin diyor. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşması söz konusu. İşte yedinci basamağa kadar kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, ikincisi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Ulaşması diye bir kavrama inanıyor. Ölmeden evvel Allah'a ruhun ulaşması diye bir kavrama inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncüsü bunun farz olduğunda idrakinde. Ondan sonra böyle bir idrakin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala onda furkanları oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilediği kesinleştiği için. Ama furkanlar tamamlandıktan sonra artık o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi bitirmiştir, tamamlamıştır. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Bundan sonraki davete icabet edecektir. Senin davetine ancak işitenler ve idrak edenler, onlar diyor, icabet eder diyor Allah Teala. Öyleyse bu davet ikinci davettir. Birinci davete, daveti Allah'a ulaşmayı dileme davetine kişi icabet etmiş. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet edecek. Kim bu? Allah Teala ona furkanlar vermiş. Furkanların sahibi olan kişi. Yedinci basamağa kadar birkaç dakika içinde furkanlara kavuşmuş kişi. Günahları da örtülmüş. O Allah'a yönelmiş olan kişi. Bundan sonra yönelmenin ikinci safhası var. O kişinin kalbine Allah ulaşıyor. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ Kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine hidayet ederim, ulaşırım diyor Allah Teala. Sekizinci basamak. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbindeki nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu dokuzuncu basamak. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar diyor Allah Teala, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Kalplerini Allah'a, Allah'ın oraya ulaşmasıyla Allah onların kalplerini şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Dokuzuncu basamak. Ondan sonra Allah Teala diyor ki iyi bilin ki Allah insanın kalbiyle kendi arasına girer. Girince ne yapıyor Allah Teala? Kendisi giriyor. Niçin giriyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmak üzere giriyor.
Ve bu nur yolunu Allah Teala'nın göğsü yararak açtığı Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde kesinleştirmiş, kesinleştirilmiş. Diyor ki Allah Teala "Femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimin göğsünü şerh ederse, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a teslime yani açar. Allah'a ruhun teslimi için, fizik vücudun teslimi için, nefsin teslimi için, iradenin teslimi için bunların hepsi mutlak olarak gerekliliklerdir. Allah 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Bunun üzerine zikir yapan kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz geliyor iki çeşit nur ve göğüsten o yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbe gelen rahmetle fazdan rahmet nurları kalbin içine giriyor. Fazıllar giremiyor. İşte bu nurların kalbe girmesi o kişinin 11. basamağa geldiğini gösterir. Zikirle kalbine kişinin nur giriyor. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Göğsünü yardığımız diyor. Göğsünden kalbine nur yolu açtığımız kişi ki onun kalbine Allah'ın nurları girer. Rahmeti ve fazlı girer diyor. Göğsünü teslimi açmadığımız, yarmadığımız kişiyle bu kişinin durumu aynı olabilir mi diyor Allah Teala. Göğsüne nurun girdiğini kesin şekilde ifade ediyor Allah Teala. Göğsünü yardığı kişilerin sadece kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor. Zikirle o kişinin kalbine Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Ve bu nur, burası 11. basamak. Kimin kalbinde nurlar %2'ye ulaşırsa o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince, 16. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Ve huşu sahibi olan kişinin durumunu söylüyordu Bakara 45 ve 46'da. Huşu sahibi olan kişi diyor, o kişidir ki Allah'a ruhunu mutlaka mülaki kılacağına kesin şekilde inanır diyor Allah Teala. Muhakkak surette inanır diyor. İşte o kişi buna muhakkak surette inanan kişidir artık. Bütün bunlardan sonra kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına inanıyor. Burada bu huşuda Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki huşu söz konusudur. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin muhakkak surete inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Burası Allah'a yönelmenin ikinci safhası. Ve kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinin gereğini yapıyor. Ne diyordu Allah Teala? Vesteinu bis sabri ve salate innehu lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka mülaki olacaklarına muhakkak surette inanırlar. Ölümden sonra da tekrar Allah'a ruhlarını geri döndüreceklerine inanırlar. İşte burası kişinin huşu sahibi olduğu 12. basamaktır. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar.
Allah da mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. Ruhunun Allah'a doğru yola çıkması için devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhu da vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ne oldu? Allah'a davet neticesini verdi. Allah'ın daveti hak olan kendi zatınadır. Ve davete icabet farzdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın davetine mutlaka icabet edin, yetmez. Allah'ın davetine davet etmek sizin de asli görevinizdir. Allah'a çağırmak insanların üzerine farz kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Allah'a davet haktır. Öyleyse davete, icabete insanları davet etmek. Bu sizin hepinizin görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette olacaktır, dalalette kalacaktır, küfürde kalacaktır, hüsranda kalacaktır. Kurtuluşa ulaşması mümkün olmayacaktır. Gideceği yer mutlaka cehennem olacaktır. Allah'ın ayetlerinden gafil olacaktır. Allah'ın dostu olamayacaktır. Şeytanın dostu olarak kalacaktır ebediyen. Allah'ın kulu olamayacaktır. Şeytanın kulu olarak kalacaktır ebediyen. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a davet üzerinize borçtur. Allah'a davet asıldır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül Kayyum'dur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kalkmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük evsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. O'nun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen vehhapsın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kâfirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular,
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır.

hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu.

"Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi?" deyince o da "O Allah'ın katından" diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. "Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin" dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, "Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır" dedi. Allah da "İşte böyle Allah dilediğini yapar" buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, "Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl" dedi. Allah, "Senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et" buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin." Melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir." Hazreti Meryem, "Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı" dedi. Allah şöyle buyurdu: "İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur." Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrailoğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek: "Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim. O zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur." Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol" dediler. "Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz." Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu:
Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa, o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse, o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah, müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar,
Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını, kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç.
O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

0: sevdiğini sevdiğenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisi olmaz. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisi olmaz. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisi olmaz. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği şeydir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Önemli olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir saygıyı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezbe sıfırlayabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tecrübe ulaşmanız asıldır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda zikir sohbetini yapmamız için bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim tefsiri, bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'e meal verme değildir. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in sözlerinin ardındaki gizli hikmetleri açıklamaktır. Bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamaktır. Onun için bu Kur'an-ı Kerim tefsiri derslerini dikkatle takip edin ve başka tefsirlerle özellikle karşılaştırın. Çok farklılıklar bulacaksınız. O zaman anlayacaksınız neden bu asra Allah-u Teala hidayet asrı diyor. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinin önemini o zaman anlayacaksınız. Öyleyse inşallah başlıyoruz. Hud suresi 94. ayet-i kerime ile kod numaramız 2.2.12.11. Hud suresinin 94. ayet-i kerimesindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve inşallah başlıyoruz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma ca'e emruna necceyna şuayben vellezine aminu me'ahu bi rahmetin minna ve eha zetillezine zelemus sayhatu fe esbahu fi diyarihim casimi. Bismillahirrahmanirrahim. Kelimeler ve lemma ve olduğu zaman ca'e geldi emruna emrimiz necceyna kurtardık şuayben şuayb aleyhisselamı ve ellezine aminu ve amini olan kimseleri. Meahu onunla beraber bir rahmetin rahmetle minna bizden ve ehazet ve helak etti aldı ellezine zalemu zulmeden kimseleri zalimleri. Es sayhatü sayha, korkunç bir ses. Ve esfahu ve böylece oldular. Fi diyarihim, kendi diyarlarında, yurtlarında casimin dizüstü çökmüş olanlar. Ve emrimiz geldiği zaman cümleciklere geçiyoruz. Ve lemma ca'e emruna ve emrimiz geldiği zaman necceyna şuaben şuaybı kurtardık. Ve lezine aminu me'ahu ve onunla beraber aminu olanları. Bir rahmetin minna bizden bir rahmetle ve ehazetillezine zalemu zalim kimseleri aldı es sayhatü bir ses bir sayha

Ve esbahu fi diyarihim casimin. Böylece kendi diyarlarında diz üstü çöküp kaldılar. Ve cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve emrimiz geldiği zaman Şuayb Aleyhisselam'ı ve onunla beraber amini olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha, ses aldı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çöküp kaldılar.

Ve Hud suresi 95. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ke'en lem ya'nev fiha. E la bu'den li Medyen'e kema ba'idet semu ke kelimelere geçiyoruz. Ke gibi en lem ya'nev yaşamadılar, var olmadılar. Fiha, onun içinde orada, ela, öyle değil mi, olmadı mı? Buden uzak oldu, uzaklaştırıldı. Nimet yine

Medyen kavmi için. Kema gibi maidet uzak oldu. Semud'u, Semud kavmi. Cümlecikler keenlem olmamış gibi. Yani fiha orada yaşanıyor. E'lâbuden, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Ey Medyen'e, Medyen kavmi için, Medyen kavmi, kemâ ba'det, Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi. Allah'ın rahmetinden geçmemiş ama neden uzak olduğunu burada belirtmek için parantez içinde onu yazmış oluyor. Semud'u, Semud kavmi. Orada hiç yaşanmamış gibiydi. Medyen kavmi de Semud kavminin uzak olduğu gibi, yani Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi uzaklaştırılmadı mı? Nereden? Yani Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Hud suresinin 98. ayet kerimesi, 95. ayet kerimesinde de, bir evvelki ayet kerimesinde de, birkaç ayetten beri devam eden Allah'ın kavimlere verdiği cezalar görünüyor. Hep önce Allah Teala nebilerini gönderiyor. Dikkat edin, o devirde gelenler hep nebiydi. Yani peygamber heyetindeydi. Ve kavimleri mutlaka isyan ediyorlar. Kavmin ileri gelenleri bütün peygamberlere mutlaka isyan ettiler. Ve onları hep kendilerinin sahip olduğu kavmin üzerindeki üstünlüklerinden, hakimiyetlerinden vazgeçirecekler. Kendisine tabi kılarak kavmi idare edenlerin hükümranlığı son bulacak zannediyorlar. Ve bu sebeple hep kavimler kışkırtıldı. Ve hep büyük çoğunluk her devirde peygambere isyan ettiler. Bu peygamberlerin hepsi tabiatıyla aynı zamanda Resul'dü. Allah'ın habercisiydiler, Allah'ın elçileriydiler. Biliyorsunuz Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Göndermediği, Resul göndermediği hiçbir kavim yok. Bir, hiçbir devre de yok Resulsüz herhangi bir kavim için. Resulsüz geçen hiçbir devrede yok. Mutlaka Allah-u Teala o kavimden birisine vahyediyor. Onu Resul olarak seçiyor ve kavmine gönderiyor vazifeli. Açıklama yapacaksın diyor. O da açıklamalarını yapıyor. Hep itiraz ediyorlar, hep reddediyorlar. İşte böylece Medyen kavmi de Semud kavmi gibi Allah-u Teala'nın cezasına muhatap olmuş. Hud suresi 96. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa bi ayatina ve sultanin mubin. Ve lekad ve andolsun ki erselna biz gönderdik Musa aleyhisselamı bi ayatina ayetlerimizle ve sultanin ve bir sultan mübinin apaçık beyan edilmiş.
Vellekat erselna ve andolsun ki gönderdik. Cümlecikleri geçiyoruz. Musa bi ayatina. Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve sultanın, mübinin ve apaçık bir sultanla. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik. Burada Allah-u Teala sultan kelimesini Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat olarak vasıflandırıyor. Bir sultan, bir delil, bir mucize. Bu taraftan Hazreti Musa'nın Tur Dağı'ndan elinde tabletlerle, üzeri yazılmış olan tabletlerle inmesi bir sultandı, bir mucizeydi Allah'ın. Bir muhteşem isyanıydı, ihsanıydı ve Hazreti Musa'nın hayatında birçok mucize yer almıştır.

olaylar yaşandıkça Allah-u Teala varlığını çok kesin olarak hissettiriyor. Cezalar veriyor İsrail kavmine. İsrail kavmi bir süre düzeliyor Hazreti Musa'nın etrafında. Sonra yine isyanlar başlıyor. Apaçık bir sultanla gönderiliyor. Tevrat, bir açıdan Tevrat aynı zamanda mucizeleri de işaret eden bir özelliği var kelimenin. Ve 97. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Firavne ve melaihi fettebe'u emre Firavne ve ma emru Firavne bi şi İlâ Firavne Firavuna ve melâihi ve onun ileri gelenleri. Ve ittebe'u. Fakat tabi oldular emre Firavne, Firavun'un emrine. Ve ma ve değilli emru Firavne Firavun'un emri bir reşidin. İrşad edici, rüşte erdirici değildi. Cümlecikler bir ila Firavne ve melaihi Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine ne olmuş? 1'e belki 96. ayet-i kerimede Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı gönderdik diye birinci cümleyi söylüyor. Arkasından Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine dediğine göre o cümlenin bir devamı. Yani Musa Aleyhisselam'ı gönderdik. Fettebe'u emre Firavne, fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular. Ve ma emru Firavne bi reşidin. Bi reşidin. İrşad edici, Firavun'un emri irşad edici değildi. Rüşte erdirici değildi. Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine diyor cümle burada kalmış. 96. ayet-i kerimeyle temasını tamamladığımız zaman parantez içinde bunu ilave etmemiz lazım. Musa Aleyhisselam'ı gönderdik. Ayet 96'da Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı gönderdiğini söylüyor. Fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular.

ve Firavun'un emri irşad edici değildi. Firavun'un emri ise irşad edici değildi. Burada Reşid'in diyor Allah Teala, irşad kelimesi, rüşt kelimesi, reşit kelimesi, mürşit kelimesi, raşit kelimesi, hepsi rüşt kökünden geliyor. Rüşte ulaşmak, doğruyu yapma kabiliyeti, Allah'ın emirlerini idrak ile Allah'ın istediği istikamette bir harekete yönlenme, kişinin doğru standartların içine girmesi. İşte iki hududu birbirinden ayıran olgu, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi. Sadece dileyenler rüşte erebilir. Her ne kadar medeni kanunda rüşt insanın aklı başında olarak, akil ve bali olarak bir noktaya ulaşmış olmasını ifade ederse de, davranış biçimlerinin doğru davranışlar olmasını, akılcı davranışlar olmasını, mantık ölçülerine uygun davranışlar olmasını, kanunlara uygun davranışlar olmasını ifade ederse de, aslında Allah'ın burada söylediği rüşt, doğru davranabilme kabiliyetinin Allah ile olan bağlantısını da içeriyor.

Firavun'un emri ise irşad edici değildi. İki tane kişi var, biri Firavun, biri Hazreti Musa. Hazreti Musa irşad etmek yetkisinin sahibi ama Firavun değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 98. ayet-i kerimeye geliyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Yaktumu kavmehu yevmel kıyameti. Fe evrede humun nar ve bisel virdül mevrûd.

ve kelimeler yaktımı takvimden geliyor. Takvim önde, tehir arkada. Yaktımı öne geçecek, önderlik edecek, önde bulunacak. Kavmehu, onun kavmi, kendi kavmi, yevmel kıyameti, kıyamet günü ve böylece evredehum onları girdirdi, götürür, götürecek. Ennare, ateş, ve bise ve ne kötü, elvirdü, yer. El mevrudu, vardıkları yer, girdikleri yer. Virt ve mevrut aynı kökten geliyor. Virt, yer, mevrutta vardıkları yer, girilen yer. Girilen yer ne kötü bir yer oluyor netice itibariyle. Birinci cümlecik, yaktu mu kavmehu yevmel kıyameti. Kıyamet günü kavminin önüne geçecek. Kavmine önderlik yapacak. Fe evredehum minnare, böylece onları ateşe götürecek. Ebisel birdül mevruduna girilen yer ne kötü bir yerdir. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçecek. Böylece onları ateşe götürecek. Ve girilen yer ne kötü bir yerdir. Yani cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayetle bağıntısına mutlaka bakmamız lazım. Ne diyor Allah-u Teala bir evvelki ayette? Firavun, evvela irşad edici değildi Firavun'un sözleri. Firavun, irşad yetkisinin sahibi değildi.

Allah-u Teala Hazreti Musa'yı Firavun'a ve Firavun'un önde gelenlerine gönderiyor. Ve Firavun'un çevresindeki kişiler Firavun'un emrine uyuyorlar. Firavun'un emri ise irşada götürücü değildi. Burada onun sonuçlarını söylüyor. Firavun'un emrine uyanların hepsini Firavun kıyamet günü onlara önder olarak ateşe götürecek. Neden? Çünkü onun emriyle oluşmuş her şey. Firavun emri vermiş, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmış. Ve Allah-u Teala burada demek ki her devirde ya Allah'ın yoluna ulaştırmaya vesile olanları önder olarak tayin ediyor veya Allah'ın tayinini insanlar ellerinin tersiyle itiyorlar ve başka birinin emrine bağlanıyorlar. O emir irşad edici olmuyor. O zaman insanlar nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapamıyorlar. Birbirlerine karşı olan davranışları katı, sert ve insanlar hep mutsuzluk içinde yaşıyorlar. Yetişen gençler Allah'ın terbiyesini almadan büyüyorlar ve topluma birçok yanlış insan katılıyor ve ahlak müessesesi giderek çürüyor, batıyor. İşte Firavun kavmi içinde aynı şey söz konusu olmuş. Bütün devirlerde hep Allah'ın resulleri bütün kavimlerde reddedilmiş. O resullerin etrafında az bir insan topluluğu toplanmış. Onlar sulh ve sükûnu, onlar mutluluğu yaşamışlar. Böyle bir dizaynda onların yaşadıkları bu sulh ve sükûn hali, mutluluk hali ne yazık ki diğer kitleyi kendi rengine boyayamıyor. Allah'ın boyasıyla boyayamıyor. Çünkü Allah'ın boyasıyla boyanmak için kişinin kendisi tarafından bir kabul söz konusu. Kendi iradesiyle kişi Allah'ın yolunu seçecek. Başka bir yol yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve burada önemli bir husus daha var. Kıyamet günü kim insanlara hangi devirde önderlik etmişse o önderlik eden insanların yoldan çıkardığı kişilere o gene kıyamet günü önderlik edecek. Hepsi beraber cehenneme gidecekler. Kim de insanları hidayete almışsa, her devirde hidayet için çarpışmışsa, hidayet için bir mücadelenin içine girmişse, Allah'ın hidayetini tebliğ etmişse mücadelede muradımız bu. Kurtarabildiği insanlarla birlikte o da önder olacak. Onları cennete götürecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın şahitleri her devirde şahitlerdir. Ya doğruya ya yanlışa. Firavun ve etrafındaki kişiler şahitlerdi, yanlışın şahitleriydi ve kıyamet günü onların kavminin önüne geçeceğini ve onları ateşe götüreceğini söylüyor. Aynı devrin insanların geri kalanı da Hazreti Musa o kavimdeki insanların, yani İsrail kavmindeki geri kalanların önüne de Hazreti Musa geçecek. O da geri kalanları Allah'ın cennetine götürecek. Ve 99. ayet-i kerime ve utbi'u fi hazihi laneten ve yevmel kıyameh bi serriftu merfu
ve utbiu ve tabi tutulurlar. Fi hazihi, bunda, burada, lanet, laneten lanet. Ve yevmel kıyameti ve kıyamet günü, bise ne kötü, erriftü bağış bahşiş, el merfudu verilen bağış bahşiş. Ve utbiu ve tabi tutulurlar cümleciklere geçtik. Fi hazihi, burada laneten lanete ve kıyamet ve yevmel kıyameti ve kıyamet günü biser riftül merfudu verilen bahşiş ne kötü bir bahşiştir. Burada yani yaşadıkları yerde ve kıyamet gününde lanete tabi tutuldular Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Verilen bahşiş ne kötü bir bahşiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'ın lanetine muhatap olması için başkalarını da kendisiyle beraber ateşe sürüklemesi şarttır. Yoksa lanet olmaz. Lanet, başkalarının da günahlarını yüklenmek demektir. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, kendi başına inkar ettiği takdirde lanete girmez. Sadece yaptığı günahlarla cezalanır. O kadar. Ama kim Allah'ın ayetlerini yalanlar

enfüsi bir yönü yok. Enfüsi açıdan sadece kendisi Allah'ın ayetlerine inanmayan bir kişi cehenneme gider. Allah'a hiçbir zaman ulaşmayı dilemeyecektir. Zaten Allah'a inanmıyor, Allah'ın ayetlerine inanmıyor. Kendisinin problemi, lanet olmasına sebebiyet vermez. Ama kim Allah'ın ayetlerini ve özellikle Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah'ın cennete gireceğini yalanlarsa, başka insanlara da hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur tarzında açıklamalar yaparsa, onların da dalalette kalmasına, kendisi gibi dalalette kalmasına sebebiyet verirse, lanet burada başlar. Lanetin başladığı yer, başkalarının vebalini omuzlarına almasıdır kişinin. İşte Allah Teala burada lanetten bahsediyor. Ve tabi tutuldular burada lanete diyor Allah Teala. Allah'ın laneti üzerlerine oldu.

ve burada kıyamet gününde lanete tutuldular. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, açık ve kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'ın laneti İsrail kavminin üzerine oluyor. Firavun kavminin, İsrail kavmi diyorum, Firavun kavminin üzerine oluyor. Firavun'un emrine tabi olup da Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın Nebisi'nin, hem Nebi'de hem Resulü'de Hazreti Musa, emrine tabi olup da irşada ulaşmadıkları için, dalalette kaldıkları için, küfürde kaldıkları için ve küfürde kalanları küfürde tutanlar orada olduğu için, o küfürde kalan insanları küfürde kalmaya ikna edenler, onlar lanete tabi tutuluyorlar. Allah razı olsun. 100. ayette diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, zalike min enba'il Kur'a nekussuhu aleyke minha kaimun ve hasi. Zalike, işte bu, min enba'i, haberlerden, el kura, beldeler, ülkeler, nekussuhu, onu anlatıyoruz, kıssa ediyoruz.

aleyke sana minha ondan. Kaimun ayakta kalan izleri yani izleri hala duran. Ve hasidun hasat edilmiş olan izleri silinmiş olup izi kalmayan. Zalike işte bu kelime cümlecikler min enba'il kur'a beldelerin haberlerindendir. Nekussuhu aleyke onu sana anlatıyoruz, kıssa ediyoruz. Minha kaimin ondan kaim olanlar, ayakta kalanlar, duranlar. İzleri hala duran ve hasidun ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar.

olabilir. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. İşte bu sana anlattığımız beldelerin haberlerindendir. Ondan ayakta kalanlar, izleri hala duran ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Ondan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır.

Onlardan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Şimdi burada Allah-u Teala kıssa ediyoruz diyor. Kıssa etmek, anlatmak, ifade etmek anlamına geliyor. Hikaye anlatmak da kıssa anlatmak olarak kullanılıyor. Öyleyse Allah-u Teala nekusu deyince onu sana anlatıyoruz. Kıssa ediyoruz diyor. Burada Allah-u Teala minha kaimun. Onda kaim olanlar vardır diyor. Ayakta kalanlar, izleri olan, var olmakta devam eden. Kaim kelimesini nerede kullanıyordu Allah-u Teala? Hanif dininin kaim din olduğunu söylüyordu. Kayyum olduğunu söylüyordu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaimen bil kıst diyordu Allah-u Teala, adaletle muamele etmenin sürecini ifade ediyordu. Öyleyse kaim olmak, devam etmek, ayakta kalmak, tesirini devam ettirmek istikametlerinde kullanılan bir muhteva taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Kıyam kelimesi de ayağa kalkmak ifade eder. Kıyamette de kıyamet kelimesi de yine ayakta olmak muhtevasını ifade ediyor. Kıyam, kıyamet, kayyum, kaim, aynı kökten gelen kelimeler. Yani Allah-u Teala'nın işte kayyum olan din Hanif dinidir demekten muradı ilk insan olan Hazreti Adem'den kıyamet günü yaşayacak olan son insanlara kadar gelecek olan bir tek dinin varlığını Allah-u Teala'nın ifade etmesidir. Sadece Allah'ın kayyum dini, sadece o din var. Öyleyse oradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kayyum olan din Allah'ın Hanif dinidir. Kayyum olan din Allah'ın Hanif dinidir. Sonsuza kadar, kıyamete kadar değişmeyecektir. Ne Allah'ın Hanif dininde ne de insanların sadece yaşayabilecekleri tek din olan Hanif dinine göre yaratılmalarında, Hanif fıtratıyla yaratılmalarında, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmalarında hiçbir değişme olmayacaktır diyor Allah Teala. Allah razı olsun. Ve 101. ayet-i kerimeye geçiyoruz. وَمَا ظَالَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا اَنْفِسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا ظَالَمْنَاهُمْ ve biz onlara zulmetmedik. Velakin zalemu zulmettiler enfisehüm onların nefsleri kendileri

Ve artık Ma Agne gani olmadı, fayda vermedi. Anhum onlardan, onlara alihetuhum, onların ilahları. Elleti yed'une, dua ettikleri, ki ona dua ederler. Min duni Allahi, min dunillahi, Allah'tan başka, min şeyin, bir şey. Lemma ca'e emru, emir geldiği zaman. Rabbike, senin Rabbin. Ve ma, ve olmadı. Zadühüm, onlara arttırdı. Gayre, başka. Tetbibin, helak olma, ziyana uğrama. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve ma zalemnahum, biz onlara zulmetmedik. Velakin zalemu enfusehum, velakin onlar kendilerine zulmettiler. Enfusehum, kendilerine. Ve ma agnet anhum, artık onlara fayda vermedi. Alehetum humulletu yed'une, dua ettikleri ilahlar. Min dunillahi, Allah'tan başka. Min şeyin, bir şey. Lemma ca'e emru rabbike, Rabbinin emri geldiği zaman. Ve mazaduhum gayre, ve onlara arttırmaktan başka bir şey olmadı. Tetmibin, helak olma. Şimdi Allah Teala cümlecikleri böylece veriyor. Bunları cümleler haline getirirsek şu çıkıyor. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman artık Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda vermedi. Rabbinin emri geldiği zaman Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda vermedi. Ve onların helaklarını arttırmaktan başka bir şey olmadı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim konusundaki dersimiz de inşallah burada tamamlanıyor. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bir tek dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber, ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyince Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh vardı. Onun da dini değil mi? Onun da dini. En önce kim vardı? Hepsinden önce Adem Aleyhisselam vardı. Onun da dini Hanif dini. Hazreti Adem zamanında da salaha ulaşanların mevcut olduğunu görüyoruz. Hanif dini 7 safa 4 teslim içeren bir kainatın ezeli ve ebedi dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Ve bu din 7 tane safa 4 tane de teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an'da ismi Hanif dini olarak geçiyor ve bu dinin Allah Teala İslam dini olduğunu söylüyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç ayrı cepheden bakılırsa üçünde de İslam'ın ta kendisidir, İslam dininin. Birinci cepheden bakıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci vasfı vahdettir. Yani Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkinci bir Allah hiçbir zaman olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İkincisi, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek bir dini söz konusudur. Sadece böyle insanlardan oluşan, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen insanlardan oluşan bir din. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Hanif olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Hanif olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanif dini bu iki özelliğin ötesinde bir üçüncü özellik daha taşır. Bu da teslimdir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Vahdet müessesesine baktığımız zaman Allah Teala'nın
sadece tek bir Allah vardır dediğini görüyoruz. Eğer diyor Allah Teala gökte tanrılar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle kavga halinde olurlardı diyor. Ama diyor yok böyle bir olay. Sadece biz varız diyor. Kainatın kurucusu, kainatı yaratan ve tek olan, vahid olan Allah. İkinci bir ilah hiçbir zaman mevcut olmamış, olması da mümkün değil. Allah Teala ezelidir ve ebedidir. Zamanı yaratmadan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi kainat var. Bir süre sonra kıyamet kopacak. Kainat yok olacak. Ama cennet ve cehennem var olmaya devam edecek. Ama sonunda cennetin de cehennemin de göklerinin çatlayacağını söylüyor Allah Teala ve cehennemin de cennetin de içinde bulunanlar enerjiye döndürmek suretiyle son bulacağını neticede çıkartıyoruz. Allah Teala diyor ki küllü men aleyha fan. Bütün insanlar fani olacaktır. Onların üzerlerine fani olmak yazılmıştır. Hepsi fani olacaktır. Ama diyor senin Zülcelali vel ikram olan Rabbin baki kalacaktır. Bütün insanlar yok olacaktır. Ama senin Rabbin yani Allah baki olacaktır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ezelidir, zamandan evvel de vardı. Ebedidir. Zaman kıyamette duracak ve tekrar geriye dönecektir. Ama Allah Teala kıyametten sonra da var olacaktır. Hep var olacaktır. Neticede insanlar cenneti ve cehenneme girecektir. Milyarlarca sene orada cennette ve cehennemde yaşantılarını devam ettireceklerdir. Sonra ne olacaktır? Sonra cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Zaten şu anda da cehennem var olmuş olsaydı, faaliyette olsaydı, yakıtın bir kısmını insanlardan sağlayacaktı. İnsanları, cehennemde olan insanların yanması ve enerji olması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim bu hususu açıkça muhtevasına almaktadır. Öyleyse bütünü düşündüğümüz zaman bu bütünün bir parçasında yaşıyoruz. Kıyametten evvelki devrede hamdolsun ki Allah Teala dünyada verilen bir gezegende bizleri yaratmış ve Allah'a en yakın insanlar kılmış bu gezegende. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in zamanında bu dine Hanif deniliyordu. Hanif gene teslim muhtevası içerisinde bir kelime. Allah Teala sen Hanif'sin dedikten sonra gene Kur'an-ı Kerim'de İslam olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in. İslam'dan başka bir dinin Allah Teala tarafından kabul edilmeyeceğini söylüyor. İslam dini eşittir Hanif dinidir. Aynı esasları paylaşır. İşte bu esaslardan bir tanesi de teslimdir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi
silm kökünden gelir. Teslim, tesellüm, müslim, müslüman hepsi aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu teslim meselesine bir göz attığımız zaman, baktığımız zaman neyi görüyoruz? Çok açık bir şekilde bir husus görüyoruz. Teslimin muhtevasında ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi söz konusu. Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya Kur'an'daki İslam dini ikisi de gene Allah'ın ifadesiyle aynıdır. İslam dini eşittir, Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini eşittir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in İslam dini. Her şeyiyle birbirinin tamamen eşitidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada konumuza baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Ve Hanif dinini bu başından sonuna kadar geçen böyle bir teslimler dizisi içinde devreye almamız lazım. 28 basamaklık bir İslam merdiveni aynı zamanda 28 basamaklık bir Hanif merdivenidir. Ve 7 safhada 4 tane teslim içerir. 28 basamağın birincisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek değil, yaşarlar, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta da bu olayları yaşayanlar davranışlarını ortaya kolay koyarlar. Allah Teala senede bir iki defa herkesi mutlaka musibetlerle imtihan eder. Acaba bu insanlar musibetlere karşı nasıl bakıyorlar? Onu Allah Teala kişilerin kendilerine ispat eder. Davranış biçimleriyle kimliklerini gösterir onlara. İşte bu insanlardan bir kısmı, ne yazık ki çok küçük bir kısmı, Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler Allah-u Teala tarafından mutlaka daha evvel seçilmişlerin küçük bir kısmını teşkil eder. Büyük kısım Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilmelerine rağmen dilemezler. İşte o küçük kesim dileyenlerdir. Dördüncü basamağa bunlar çıkar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri için üçüncü basamaktadırlar. Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, dinin bütün muhtevasını bu kısacık devre içinde gözden geçirmek ancak ana hatlarını sizlere söylemekle mümkün. Kişi dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Bu rahim esmasıyla muhatap olunması kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının çalışmasını ifade eder. Ve de uzuvlarının da çalışmasını ifade eder. Öyle ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın rahim esmasının tecellisinden sonra irşat makamındaki kişiye bir sevgi duymaya başlar. Onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinlemeye başlar. Ve onun sözlerini kalbine indirip idrak etmeye başlar. İşte kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının, görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının çalışmasıyla kişi irşat makamına aşina olur. İrşat makamını irşat makamı olarak
ait olduğu yere oturtur. Ve böylece kişinin görme, işitme ve idrak etme hastaları irşat makamı için açılmıştır. Artık irşat makamı o insanlar için bir kıymettir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra da o kalbi Allah'a çevirir. Bununla kalmaz Allah Teala o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve bu açılan nur yolunun açılmasından sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bu zikir neticesinde bu kişinin kalbine rahmetle fazl nurları ulaşır. Ama içeriye girebilen sadece rahmet nurudur. Bunun da girebileceği seviye %2 kadardır. Ve %2 rahmet kişinin kalbine girip yerleşirse bu kişi huşu sahibi olur. İrşad makamını Allah'tan istemek için yetki sahibi kılınır. Ve de Allah'tan ister. Allah Teala da ona mürşidini mutlaka gösterir. 14. basamakta kişi. Tabiyetini gerçekleştirir. Tabi olur. Tabi olunca o kişinin kalbine iman yazılır. Tabi olunca kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Tabi olunca o ruhun gelip yerleşmesiyle o kişinin kendi ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculukla yola çıkar. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir tabiyeti sırasında. Önce ne yapmıştı? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını örtmüştü. O andan itibaren kişi artık cennetlikti. Burada günahların örtülmesi söz konusu olmuştu. Allah Teala hayret namazını kılan o kişiye mürşidini gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Tabiyetin gerçekleşmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. 14. basamak, ruhun vücuttan ayrılması ve nefsin kalbine nurlar birikmeye başlar. %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu diğerleriyle beraber yükselerek zemin kattan birinci kata kadar çıkabilmeye başlar. Nefsi emmare. Daha sonra ikinci gök katına kadar yükselmeye başlar. Nefsi levame. Daha sonra üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü gök katına çıkar. Nefsi mutmainne, kişi Allah'ın kendisine verdiklerinden mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah'ın kendisine verdiklerinin optimal olduğunu, en güzel seviyede olduğunu idrak eder kişi. Sonra beşinci safa oluşur. Beşinci gök katına ulaşır ruh. Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı gök katına ulaşır. Allah da ondan razı olur. Birine radiye deniyor, birine mardiye deniyor. Ve nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu nefsi tezkiyedir. İşte nefsi tezkiye olan bir kişinin ruhu yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer, Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak, Allah'ın zatında yok olur.
22. basamak. Bundan sonra o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Bunu başardığı zaman her gün 12 saatten daha fazla zikri gerçekleştirdiği zaman kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Bu noktadan sonra fizik vücudun teslimi muhakkaktır. Nefsin kalbinde nurlar %80'i açtığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu noktadan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulaştığı noktada bu kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Çünkü Allah'tan gelen nurlar bütün kalbi doldurmuştur. Ve devamlı Allah-u Teala'dan nur gelmektedir. Kalbi hep nurlu tutar. Karanlıklar tekrar o kalbe girmek imkanının artık sahibi değillerdir. Çünkü zulmani kapı kişi daimi zikirde olduğu için devamlı kapalıdır. Oradan karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurlarla kaplanmıştır. Böyle bir noktada bu kişi nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu için kalbi nurlanan bir kişidir. Daimi zikrin sahibi olmak birinci özelliğidir. 24 saat boyunca o kişinin hep Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Uyanıkken de, uyurken de zikri devam eder. Böyle bir noktada kişi bu iki özelliğin dışında, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmama, daimi zikre ulaşmanın dışında Allah-u Teala onun kalp yüzünü açar, gözleriyle gördüğünün ötesindeki hakikatleri Allah-u Teala ona kalp gözüyle gösterir. Kalp kulağını açar, Allah'ın bütün söylediklerini ona duyurmak için. O noktadan itibaren Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlar. Sonra bu kişinin üç özelliği daha vardır. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hikmettir. Ehli tezekkür olması kişinin Allah ile her an sohbet edebilir hüviyette olmasıdır. Her an Allah ile bir sohbeti gerçekleştirebilecek olan bir özelliğin sahibidir kişi. Öyleyse böyle bir kişinin o noktadaki durumuna baktığımız zaman kişi Allah ile daima konuşmaya, tezekkür etme imkanını bulduğu için ehli tezekkürdür. Kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye daimi olarak derecat kazandırır. Derecat kazanmaksa hayırdır. Bu sebeple kişi ehli hayır olmuştur. Bir de bu kişi hikmet sahibi olur. Hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için adaletle hükmeder. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötede Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu anlar, idrak eder. Bu nokta o kişiye 7 kat cehennemin ve yer katlarının gösterilmesini sağlar. Bir de zemin kattaki ana dergahın görülmesini sağlar. Bunlar tamamlandığı zaman kişi ilk gök katını gördüğünde Ulul Elbab makamı bitmiştir.
İhlas makamına gelmiştir kişi. Ve 7 kat gökler boyunca ihlas makamının sahibi olur. Ve 7. gök katı tamamlandığında, Sitretül Münteha yürüldüğünde Allah Teala bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu Allah Teala'nın huzurunda yapılan bir tövbedir. İhlas makamı da burada tamamlanır. Ona 7 kat gökler gösterilir. Gök katları, bir de 7 kat cennet gösterilir. Ve bu dizayn üzere bir oluşum söz konusudur. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman salaha ulaştığını görüyoruz. Salah makamının birinci kademesinde Allah Teala o kişinin günahlarını örter. İkinci kademesinde salah nurunu verir başının üzerine. Üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademesinde kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde ise Allah iradesini de Allah'a teslim aldığı bu kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası 28. basamağın 5. kademesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o sâbikûne el-evvelîn var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. Böylece sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Görülüyor ki Hanif dini İslam dinidir. Allah'a ruhunu teslim etti sahabe 22. basamakta. Fizik vücudunu teslim etti 25. basamakta. Nefsini teslim etti 26. basamakta, iradesini teslim etti 28. basamağın 5. kademesinde. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirdiler ve Allah'ın irşat makamının sahibi kılındılar. Hanif dininin bütün özelliklerini yaşamış oldular. İnsanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin bütün özellikleri Hanif dininin özellikleri. İşte Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana tabi olanlara da sana da şeriat kıldık diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'daki şeriatı daha evvel Hazreti İsa'ya verilen, ondan evvel Hazreti Musa'ya verilen, ondan evvel Hazreti İbrahim'e verilen, ondan da evvel Hazreti Nuh'a verilen, en evvel Hazreti Adem'e verilen şeriatla aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak ve fırkalara ayrılmamak. Size onun için şeriat kıldık ki diyor Allah-u Teala, onlara verdiğimiz,
onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size şeriat kıldık ki dini ayakta tutasınız diye ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Öyleyse dini ayakta tutmak hepimizin vazifesidir ve dinde kavganın son bulması da hepimizin vazifesidir. Şu anda dünya üzerinde kavgalar oluyor milletler arasında ve herkes karşısındaki dinin mensuplarını düşman zannediyor. Halbuki onlar da konunun başında her peygamberin yaşadığı devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün, o günkü şeriatı yaşanmıştır. Bugün de aynı şeriat gündemdedir. Hiçbir zaman şeriat değişmemiştir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ve bugüne kadar şeriatta hiçbir değişiklik olmamıştır. Ana kalemler bütünüyle aynıdır. 7 Safa ve 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini aslında birbirinden farklı şeyler değildir. Her ikisinde de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin 4 tane faktörün Allah'a teslimi söz konusudur. Ve sadece dini yaşayanlar mutluluğu yaşayabilirler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın büyük bir nimeti. Beraberlik, kalp kalbe olmak, gönül gönlü olmak. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri bize yaşatıyor. Hepimiz birbirimizi sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi her yerimizden taşmalı. Sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara belli etmeliyiz. Onları kalbimizden sevmek, onlar tarafından bilinmediği sürece onlar için bir mana ifade etmez. Öyleyse sevenler sevdiğini belirtmeliler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle o sevdiklerini mutlu etmek istikametindeki gayretleriyle ispat etmeliler bunu. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi sevdikleri insanlardan da kendilerine sevginin geri dönmesi şeklinde tecelli eder. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları isek, bu Allah'ın dostu olmayı başka insanlara ispat etmeliyiz. Bu sadece sevgiyle, dışa vuran bir sevgiyle, başkalarının bizim onu sevdiğimizi hissettiği bir sevgiyle tahakkuk edebilir. Hepimiz Allah-u Teala tarafından bir görevi gerçekleştirmek üzere yaratıldık. Bu, başka insanları mutlu etmektir. Allah-u Teala istiyor ki, sevelim. Buyuruyor, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dininde bir hedef söz konusu sevgili kardeşlerim. Bu hedef başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman başkalarına mutluluk verebilirsek, o insanı mutlu etmiş olmanın huzurunu biz de yaşarız. Mutluluğunu biz de yaşarız. Allah kalbimize huzur verir, ferahlık verir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın yolunda başka insanları mutlu etmeye çalışmak Allah'ın temel hedefidir. İstiyor ki herkes birbirini sevsin. İstiyor ki herkes birbirini bu sevgi sebebiyle mutlu etmeye çalışsın. Eğer A, B'yi mutlu ediyorsa, B'nin de içinden A'yı mutlu etmek istikametinde bir talep mutlaka gelecektir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Bizim başkalarını mutlu etmemizin arkasında onların da bizi mutlu etmeye çalışması yer alacaktır. İşte biz insanlar etrafımızda her zaman birçok insanın bulunan bir bütünün parçasıyız hepimiz. Öyleyse
etrafımızdaki insanları en büyük ölçüde mutlu etmeye çalışmalıyız ki onlardan da bize, bizi mutlu edecek olan davranışlar geriye dönsün. Genel olarak insanlar kendilerine güzel davrananlara her zaman güzel davranmaya çalışırlar. Kötü davrananlara da surat asarlar. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimizin bir müşterek hedefi var, sevmek. Hepimiz sevmeliyiz. Başka insanları sevmeliyiz ve bu sevgimizi onlara davranış biçimlerimizle, konuşma stilimizle, her halimizle ispat etmeliyiz. Bizim kalben onları sevdiğimizi onlara ispat edecek bir davranışta bulunmamamız halinde nereden bilecekler bizim onları sevdiğimizi? Nereden bilecekler ki onlar da bu sevgi sebebiyle biz onları seviyoruz diye onlar da bizi sevsinler? Öyleyse açık bir olguyla karşı karşıyayız. Bu karşı karşıya kaldığımız olgu, eğer biz etrafımızdaki insanları seviyorsak, o insanlara onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İspat edersek ne olur? İspat edersek, o bizim tarafımızdan sevilen insanlar mutlu olurlar. Huzur içinde olurlar. Biz de onları mutlu ettiğimiz için mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, insanları kırmak, insanları üzmek, insanlara kötü davranmak, şeytanın insanlar üzerindeki tesirini açıkça ortaya koyan bir davranış biçimidir. Şeytan tesir etmiştir ki o kişiye, o başka bir insana veya başka insanlara kötü davranışlarda bulunmuştur. Onları üzen, ağlatan, onlara sıkıntı veren davranışlar. Kötülük etmek. Allah Teala ise bütün emirlerinde insanları mutlu etmemizi ister. Affetmemizi ister. Onların bize karşı yaptıkları hataları affetmemizi ister. Genel isteği budur. Ama insanları bir hak olarak kısası da lütfetmiştir Allah Teala. İnsan var, nefsine hakimdir. Nefsi onu negatif istikametteki hedefleri sürükleyemez. İnsan var, nefsine hakim değildir. Kendisine kötülük edildiği zaman o da karşısındakine kötülük eder. Peki buna hakkı var mıdır? Evet. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Ama böyle bir şey yaptı diye, kişi kötülük yaptı diye, kendisine kötülük yapıldığı için kötülük yaptı diye derecat kaybetmeyecek mi? Kaybedecek. Kaybetmemesi mümkün değildir. Herkes yaptığının bedelini derecat olarak aynı anda öder. Kim bir başkasına onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunursa bundan derecat kazanır. Kim bir başkasına onu mutsuz edecek olan bir davranışta bulunmuşsa bundan derecat kaybeder. Ve bizi cennete sokacak olan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimizden fazla olmasıdır. Cehenneme girmemize sebebiyet veren şey de kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olmasıdır.

başına bir olay değildir. Derecatı size kazandıran olay eğer zikirse, siz başka bir açıdan çok daha önemli bir şey kazanıyorsunuz. Çünkü zikirle Allah'ın nurları gelip kalbinizin içine giriyor ve kalbinizi nur huzmeleriyle dolduruyor. Nefsinizin kalbi nurlanıyor. Ve gitgide bu nurlar nefsinizin kalbini dolduruyor. Eğer daim zikre ulaşabilirseniz, kesintisiz bir şekilde nurlar nefsinizin kalbini bir ömür boyu hep nurlu halde tutacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. O zaman siz başka insanlar için yaşayan, hayatınızı onlara adamış olan, her an birilerine onları mutlu edecek davranışlar ulaştıran birisi olursunuz ve bu sizin için doyulmaz bir mutluluk vesilesi olur. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, aynı şeyler söz konusudur. Ve bunların hepsi sevmek masterına bağlanmıştır. Sevmezse insan mutlu olamaz. Başkalarını mutlu edemeyeceği için mutlu olması mümkün değildir. Her şeyi Allah-u Teala karşılıklı bir dizayn içerisinde koymuş ortaya. Mutlu eden mutlu olur. Mutsuz eden de mutsuz olur. Kim başkalarına fenalık ediyorsa, kötülük ediyorsa, onları üzen, sıkıntıya sokan davranışlarda bulunuyorsa, onlara zarar veriyorsa, o zaman bu insanlar hep iç dünyalarında bir vicdan azabı adı verilen huzursuzluk yaşantısı içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden? Başka insanları mutlu edip, onları o mutluluğu verdiğimiz için Allah'ın da bizi mutlu kılmasını temin etmek varken, başkalarını üzerim de, başkalarını huzursuz ederim de, biz de huzursuz mu olalım sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol değildir. Hiç kimse de böyle olmadığını iddia edemez. Yolun güzeli nedir? Başka insanları mutlu ederek, onlara verdiğimiz mutluluğa paralel bir standartta Allah'ın bizi mutlu etmesiyle mutlu olmaktır. Allah Teala kim bir başkasını mutlu ederse ona mutluluk verir. Kim bir başkasını mutsuz ederse Allah da onu mutsuz eder, huzursuz kılar, ona sıkıntı verir. Bunun adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegende Allah Teala'nın ilmi altında yaşamak, Allah Teala'nın söylediğine bakıyoruz. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman bize düşen görev ne sevgili kardeşlerim? Sevmek. Başka insanları sevmek. Bu sevmek bizim içimizde kalan bir şeyse, bu sevmeyi, sevdiğimizi o insana ispat edemiyorsak, o zaman biz onu onun de sevmemiş olan biriyiz. Öyle bir değerimiz var. Öyleyse sevgi açığa konmalıdır. Sevgi başka insanları sevdiğimiz gerçeği o insana açıklanmakla tahakkuk etmelidir.

Öyle ise neden böyle söylüyoruz? Çünkü eğer bizim davranışlarımızdan o kişiyi sevdiğimiz anlaşılmıyorsa, o zaman biz onu nasıl sevmiş oluyoruz ki? Seven, sevgisini açıklayan insandır. Eğer bir insanı sevmezseniz, onu sevmediğinizi ona ispat etmek diye bir emrivakiye muhatap değilsiniz. Sevmiyorsanız sevmezsiniz. Ama sevmediğinizi her vesileyle onu ispat etmek mecburiyetinde, ona ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, seviniz. Bir, sevdiriniz. İki. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla konuşurken de onlara yaptığımız telkinler başka insanları sevmeleri istikametinde olmalıdır. İki kardeşimiz birbiriyle küsmüşlerse hemen harekete geçip onları barıştırmalıyız. Birbirlerini sevmelerini yeniden sağlamalıyız. Kim bir başkasının dedikodusunu yapıyorsa, onu zemmediyorsa, onun kötü davranışlarını bize anlatıyorsa, ona demeliyiz ki, ben onun sana karşı olan kötü davranışlarını dinlemek istemiyorum. Benim sana bir tavsiyem var. İstersen ben o kardeşimize seni bir araya getirebilirim. Ve ikinizin arasını bulmak istikametinde de elimden gelen bütün gayreti sarf ederim. Yeter ki sen bu istikamette bana evet de, ben bu evetle gideyim karşı tarafa. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Küs kardeşlerimizi gördüğünüz zaman onları barıştırmaya çalışmalısınız. Herkesin bir derdi vardır. Belki bizim önem vermeyeceğimiz veya çok az önem vereceğimiz bir konuda böyle bir sonuç, negatif sonuca varılmış olabilir. Bunun bir öneminin olmadığını o kişiye ispat etmeliyiz ki o bu sebeple küstüğü kişiden gitsin de af dilesin. Öbür taraftan ona bu tarzda davranan kişiyle de konuşmalıyız. Ve o söyledi, yaptığı davranışın o başkası tarafından yanlış anlaşıldığını ve onun negatif bir değerlendirme neticesinde kendisiyle küstüğünü ona anlatmalıyız. İki tarafı bir araya getirip de aralarını bulduğumuz zaman, onları barıştırdığımız zaman bir büyük mutluluğun sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. İşte sevgi bunu gerektirir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey herkesin etrafındaki kişileri mutlu etmeye çalışmasıdır. Sevgili kardeşlerim, başarabilseniz de, başaramasanız da başka insanları mutlu etmek konusundaki çabalarınız, iç dünyanızdaki her şey Allah Teala tarafından bilindiği için başaramasanız bile size derece kazandıracaktır. Eğer kalbiniz başka insanları mutlu etmek istikametinde atıyorsa, böyle bir talebi size her zaman getiriyorsa, o zaman siz Allah ile bilesiniz. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Yani Allah ile beraber olmak.
Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, bir başkasını mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu olmaz mısınız? Bunun bir istisnası olabilir mi? Olmaz sevgili kardeşlerim. Başka insanlara mutluluk veren herkes mutlaka mutlu olur. Mutlaka mutlu olur. Öyleyse başka insanları mutlu etmemiz aslında bizim mutluluğumuzu sağlayan bir son derece önemli müessese. Kime, hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu sizde de yaşatır. Siz bir kişisiniz, etrafınızda var 10 kişi, etrafınızda var 20 kişi. Bunların her birine A kadar mutluluk verseniz veya B kadar mutluluk verseniz veya C kadar mutluluk verseniz siz onların 20 katını Allah Teala tarafından size yaşattırılan bir hayat müjdesi olarak bu istikamette hedefe ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak, başkalarını mutlu olmak yoluyla, mutlu etmek yoluyla durdurulması imkansız bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanları mutlu ederek her birine verdiğimiz mutluluğun seviyesinde bir mutluluğu bizim yaşamamız söz konusu olmasına rağmen biz başka insanlara huzursuzluk veriyorsak, sıkıntı veriyorsak, bunun kaynağı onlar olsa bile gene de yanlış bir şey yapmış oluruz. Allah'ın emri bu değil. Üç davranış biçimi var. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak. İşte hepiniz için asli unsur üçüncüsü. Kötülüğe karşı iyilik yapmanız. Yaparsanız ne olur sevgili kardeşlerim? Yaparsanız kazanırsınız. Allah Teala size çok şeyler kazandırır. Bir defa o kişinin kalbini kazanmış olursunuz. O kişi düşmanlarınız arasında değil, dostlarınız arasındadır. Ne kadar çok dostunuz varsa o kadar çok mutluluğunuz vardır. Çünkü dostlar birbirini mutlu etmek için ararlar. Düşmanlar da düşmanlarını arayabilirler ama mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz, mutsuz etmeyiniz, mutsuz ettirmeyiniz tarzındaki ifadesi bütün insanlar için bir örnek olmalıdır. İnsanları seveceksiniz. Çünkü onlar da insan ve sizi mutlu etmeleri ihtimali mutlak olarak mevcut olan insanlar. Onların size kötü davranması sebebiyle sizin de onlara kötü davranmanız bir hak mı? Evet. Allah Teala buna kısas diyor. Ama bir taraftan bu kısas hakkını kullanmamak da var. O kişiye böylece kötülük etmemek var. Başka bir davranış biçimi daha var mı? Evet, bir üçüncüsü de var. Size kötülük eden kişiye siz iyilik etmelisiniz. İşte Allah'ın istediği, hedef gösterdiği en güzel davranış biçimi budur.
İstiyor ki herkesi mutlu edin. İstiyor ki sizi mutlu edenleri nasıl mutlu etmek istiyorsanız, mutsuz edenleri de mutlu etmelisiniz ki o insanlar sizin bu güzel davranışınız sebebiyle yaptıklarından pişmanlık duysunlar ve sizin onların kötü davranışlarının her birine ulaştırdığınız, onları kırmayan, onları incitmeyen davranış biçiminiz yavaş yavaş o insanlarda pozitif tesirini yerleştirecektir. Her kötülüğe sizin bir iyilikle mukabele etmeniz onlar arasında sizin farklı bir yerinizin olmasını sağlar. Bu farkı size yaratan şey sevgidir. İşte kim kendisine kötü davranan kişiden normal standartlarda nefret ediyorsa ve bu nefreti sebebiyle ona o da kötülük ediyorsa, böyle bir şeye hakkı var mı? Evet, hakkı var. Ama yapması gerekiyor mu? Burada ayrılıyoruz. Biz diyoruz ki hayır, gerekmiyor. Gerekmiyor çünkü daha güzel bir davranış biçimi var. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülük yapmamak. Peki daha güzeli de var mı? Evet, ondan da daha güzeli var. Kötülüğe karşı iyilik etmek. Sizi üzen bir kişinin bu üzen davranış biçiminin karşılığı olarak ona ulaştırdığınız şey onu memnun eden, onu mutlu eden bir davranışsa, bu kişi belki birinci seferinde bunu çok önemli bir şey olarak değerlendirmeyebilir. Ama her kötü davranışınıza, onun size karşı kötü davranışına karşılık olarak siz ona en güzel davranışlarla cevap vermeye başlar ve bunu devam ettirirseniz bir süre sonra o kişi duraklayacaktır. Ve merak edecektir. Nasıl oluyor da ben ona kötü davranışlarda bulunmama rağmen o bana bugüne kadar hiçbir kötü davranışta bulunmadı. Her kötü davranışımın muhatabı olduğu noktada onun bana en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Bu kişi bana benzemiyor. Bu kişi ben ona kötü davranıyorum diye benden intikam almak istemiyor. Tam aksine bana en güzel davranışlarla davranmaya devam ediyor. Demek ki böyle insanlar da varmış. Demek ki mümkünmüş. İnsanların kötü davranışına kötülükle değil, karşısındakine mutluluk verecek bir davranışla cevap verebilen bir insan farklı bir hüviyette. İşte şeytanla alakayla Allah'la alaka arasında büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Kim şeytanın esiri ise, şeytanın kuluysa, o kendisine iyilik edenlere bile kötülük edebilir. Ama kim Allah'ın kuluysa, o Allah-u Teala kendisine böyle bir hak vermesine rağmen o kişinin kendisine yaptığı kötülüğe kısasla cevap verebilme hakkı varken onu asla kullanmayarak o kişiye eline geçen her fırsatta
iyilik edebiliyorsa, işte o bu tarzda bir davranışla ona kötü davranan kişiye bir örnek olacaktır. Herkesin kendisi gibi olmadığını ispat edecektir. O kişinin kötü davranışına, kötü bir davranışla değil, güzel bir davranışla kendisine huzursuzluk veren bu kişiyi mutlu edecek, ona huzur verecek olan bir davranışla davrandığı zaman o kişinin kafasında bir soru işareti oluşacaktır. Ben şimdiye kadar herkese kötülük ettim ama onlardan da bunun karşılığı olarak kötülük gördüm. Onlar da bana hep kötülük ettiler. Fakat şimdi ilk defa böyle bir insanla karşılaşıyorum. Ben ona kötülük ediyorum ama ondan bana kötü bir davranış gelmiyor. Tam aksine o sanki ona kötülük yapmamışım da ona iyilik etmişim gibi bana iyilik etmeye çalışıyor. Demek ki böyle insanlar da var yeryüzünde. Böyle düşünen bir insanla karşı karşıya oluyorsunuz sevgili kardeşlerim. İşte siz eğer buysanız, size iyilik yapanı zaten iyilikle cevap vermek normal standartlara sahip olan herkes için geçerli. Ama eğer siz size kötülük eden insanlara da onlara iyilik ederek cevap veriyorsanız, o zaman siz değişik bir standardı temsil ediyorsunuz. İşte bu Allah'ın dostu olanların standardıdır. Allah dostları. Seveceksiniz, sevdireceksiniz. Size kötülük edenlerden de nefret etmeyeceksiniz. Ve etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeye davet etmeyeceksiniz, çalışmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor ve şeytan ne istiyor? Allah Teala istiyor ki siz daima en güzel davranışlarda davranın. Size iyilik edenlere zaten normal standartlarda iyilik etmek herkesin harcıdır. Ama Allah Teala sizden bunun ötesini istiyor. Size sadece iyilik edenlere değil, size iyilik etmeyenlere de, size iyilik etmemenin ötesinde kötülük edenlere de güzel davranışlarla mukabele etmenizi istiyor Allah Teala. İşte o zaman Allah Teala'nın istediği vasıfta bir insan hüviyeti çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki öyle bir insan olun ki size kötü davranana da iyilik eden birisi olun. Bu neyi sağlar? O kişinin yaptığından utanç duymasını sağlar. Bu neyi sağlar? Yaptığından utanç duyan, bu size kötü davranan kişinin, siz bu güzel davranışlarınızı onun bütün kötü davranışlarına karşı ona onu mutlu edecek davranışlarla cevap vermenizi devam ettirdiğiniz sürece bu kişi size hayretle bakacaktır. Ama neticede inanacaktır ki böyle insanlar var yeryüzünde. İşte bu davranış biçimi başka insanlara Allah'ın dostlarının varlığını ispat eden bir davranış biçimidir. Hepimiz
Bize iyi davrananlara nasıl iyi davranıyorsak, bize kötü davrananlara da aynı şekilde o güzel davranışlarla muhatap olabildiğimiz takdirde yeni bir dünya anlayışını ortaya koyabiliriz sevgili kardeşlerim. Bizlere has bir muhteviyat teşkil eder bu. Mihir Vakfı'na has. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği bir tek şey var. Başka insanları mutlu ederek sizin mutlu olmanızı sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun en kolay, en güzel yönü budur. Size iyilik edenlere iyi davranmak konunun başlangıcı. Size olan davranışlarında düşmanlık olmayanlara iyi davranmak, size güzel davranmıyor ama düşmanlık da etmiyor. Ona da iyi davranmak. Ama bir de size ne kadar kötü davranırsa davransın, onun o kötü davranışlarına karşılık sizden asla ona negatif bir davranış biçimi ulaşmayan birisi olmanız. Ona asla kötü davranmamanız. O kişinin kafasında kocaman bir soru işareti oluşturacaktır sevgili kardeşlerim. Neden? Ben A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kötü davranıyorum da onlar da bana kötü davranıyorlar. Ama bu adama da kötü davrandığım halde o bana kötü davranmıyor. Burada başka bir fonksiyonel yapı var. Bunun arkasında ne olduğunu incelemeliyim diye bir talep oluşacaktır. O kişi size yaklaşacaktır. Yaklaştığı zaman size kötü davranışlarının neticesinin asla sizden onlara dönen bir kötü davranışa ulaşmadığı defalarca ispat edilecektir. İşte böyle bir dizaynda bu kişi size bir örnektir. Olması lazım gelen ne? Sizin de böyle bir örnek olmanız. Eğer Allah yolundaysanız en güzel davranış biçiminiz bu olacaktır. İyiliğe karşı herkes iyilik edebilir. Normal bir olay. Önemli olan bunun ötesinde size kötü davranan herkese de gene en güzel davranışlarla cevap vermeyi başarabilmeniz. O zaman bütün insanlar için bir örnek insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Bu ancak sevginin ışığı altında gerçekleşebilen bir muhtevadır. Eğer severseniz, sizi sevenleri zaten seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Biz diyoruz ki eğer sizi sevmeyenleri de severseniz, onlara da sevdiklerinize gösterdiğiniz o güzel davranışları sergileyebilirseniz, o zaman siz onlar için bir örnek olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için mutluluk buna dayalı. Sevgili kardeşlerim, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor. Öyle söylüyor. Ona daima hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun emrinde hayatını tüketecek olanlarız. Allah, sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi. O kainatın sahibi. Ne mutlu bize ki Allah Teala bizleri yaratmış ve insan olarak yaratmış. Yani Allah'a ulaştıracak olan bir ruhu Allah Teala bize üflemiş. Allah'a ulaştıracak olduğumuz, ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir ruh. Buna mecburuz. Bir insan dünya hayatında üzerine farz olmasına rağmen bunu gerçekleştiremezse görevini yapmamış olur. Ama ruh o kişinin ölümüyle beraber vücudu terk edecek ve Allah'a tekrar geri dönecektir. Neyse her halükarda bütün insanların ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Marifet odur ki ruh bu dünya hayatını yaşarken o kişinin gayretiyle Allah'a ulaşsın. İşte bunun için nefsin tezkiye edilmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah için yaşıyorsa mutlaka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemelidir. Allah'ın velileri, dostları, bir başka ifadeyle Allah'ın evliyası, her ne kadar evliyaları diye kullanılırsa da aslında evliya kelimesi çoğuldur. Tekili veli kelimesidir. Ama halk arasında evliya kelimesi tekil olarak kullanılır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler. Bir insanın mutlu olması veya mutlu olamaması bu ilişkilere bağlı. Ama birçok insan diyecektir ki neden ilişkilere bağlı olsun? Kişi şu dünya hayatını yaşarken çok para kazanır ve de hiçbir ihtiyacı kalmaz. Hepsini temin eder, mutlu olur. Olmaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın fizik ihtiyaçlarını karşılaması, şu dünyada maddi standartlarda ihtiyacı olan her şeyi satın almak gücünde olması, o kişiyi mutlu kılmaz. İnsanın mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk, Allah ile ilişkilerinizdeki mutluluk. Bir insanın iç dünyasındaki mutluluk, ruhuyla nefsi arasında bir dengenin kurulmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'ın mürşidine ulaştırdığı bu kişi mürşid sevgisiyle ulaşır. Çünkü Allah ulaştırmıştır, kalbine de mürşid sevgisi vermiştir. Hürmetle tabiyetini gerçekleştirir. El öptüğü anda Allah'ın cereyanı mürşidinden ona geçer. Mürşidine nereden geçmiştir? Kendi mürşidinden. O mürşidin mürşidine nereden geçmiştir? Onun mürşidinden. Öyleyse asırlar gelir geçer, nesiller gelir geçer ve insanlar hep Allah'a kendilerini ulaştıracak olan birileriyle yaşarlar. Birçok insan için ruhu Allah'a ulaştırmak ne yazık ki bir değer ifade etmez. Kim bunlar? Onlar Allah ile ilişki kuramayanlar. İşte onlar da ne derler ki bu dünyada zengin olurlarsa, şöhret sahibi olurlarsa, dünya ile alakalı olan, onları memnun edecek olan şeyleri gerçekleştirebilirlerse mutlu olacaklar. Ama hiç kimse dünya nimetlerine sahip oldu diye mutlu olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun halidir. Nefsin ruh hüviyetine doğru yola çıkmasıdır. Ve sonunda bu hedefine ulaşmasıdır. Nefsinizdeki afetlerle mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi kötülük yaptıkça kendisine derecat kaybettirecek olayları oluşturdukça karanlık hüviyetini muhafaza eder. Başlangıçta nefs zaten %100 afetlerle doludur. Ruh mu? O da %100 hasletlerle doludur. Allah Teala her sistemi bir denge üzerine kurmuştur. İnsanın da fizik vücudunun dışında bulunan nefsi ve ruhu bir denge unsurunu ifade eder. Nefs %100 afetlerle doludur. Ruh da %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın hacet namazını kıldığı zaman kendisine gösterdiği mürşide ulaşmak, tabi olmak ve tabi olduğu andan itibaren de nefs eskisine başlamak. Tabiyet nefsin kalbine cereyanın gelmesini ifade eder. O kişi artık Allah'tan gelen o cereyanı almıştır. Herkes cereyanı kendi mürşidinden alır ve bu cereyan onların nihai hedeflerini sağlayan sağlam bir müessesedir. Nihai hedef, yani son hedef, en sondaki hedef, iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun teslimi, birinci teslim. Fizik bedenin teslimi, ikinci teslim. Nefsin teslimi, üçüncü teslim. İradenin teslimi, dördüncü teslim. Bütün insanlar bu dört tane teslime göre yaratılmışlardır. İnsanların fizik vücutları vardır, ruhları vardır, nefsleri vardır ve bir de iradeleri vardır. Kim Allah'ın tasarrufuna alınırsa Allah-u Teala tarafından, o ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş kişidir. Allah-u Teala'nın iradeyi teslim olması demek, kişiye bütün olaylarda Allah'ın yol göstermesi demektir. Allah ne yapmasını isterse kişi sadece onu yapabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişki bir mahsariyettir. Allah ile ilişki bir mutluluktur. Allah ile ilişki bir insanı huzursuzluktan huzura taşıyan bir köprüdür. Bir köprü adım adım aşılacaktır. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça, bunun azalması o kalbin Allah'ın nurlarıyla o kadar dolması manasına geldiği için, kalpte nurların artması söz konusudur. O nurlar ki Allah'a yaklaştıran temel faktörlerdir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini kişinin isterler. Yasak ettiği fiilleri işlememesini isterler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde giderek artan hüviyette yer alacaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrıldığı andan itibaren artık pozitif faktörler, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını gerçekleştirmek istemeyen, yasaklarını yapmak istemeyen hasletler sizde kalmıştır ve bu hasletler %50'yi teşkil edebilir. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhta %100 hasletlerle doludur. Yüze karşı 100, 200'ün yüzü haslet, yüzü afet. Bu bütün insanlarda başlangıçtan tabiyete kadar böyle devam eder. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Ve ruhun ayılmasıyla birlikte nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle, nurlarla dolmaya başlaması söz konusu olur. Bir insanın kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça o kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşamaya başlar. Daimi zikirde nefsin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbini %100 Allah'ın nurları doldurmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazl nuru. Sevgili kardeşlerim, insanoğlunun hedefe yürümesi, mutlu olabilme hedefi olduğu için o kişinin zikrini arttırmasına paralel bir seyir takip eder. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok zikir, o kadar çok nur nefsin kalbinde. Ve evvela o denge kolayca kurulur. Başlangıçtaki denge. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. Başlangıçtaki denge yüze karşı yüzde vardı. Ama ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman yaptığınız zikirlerle nefsinizin kalbini nurlarla doldurmaya başlarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada 7 tane gök katını aşmış olacaksınız. Her katta %7 nur birikimi oluşur nefsinizin kalbinde. 7 kere 7 49 eder. %2 de başlangıçta gelen rahmet nuruyla. %51 nur, %49 afet olmak üzere ruhunuz Allah'a ulaşır. Başlangıçtaki denge yeniden kurulmuştur. %50'ye, %50 yerine %49'a, %51 olarak. Ama artık Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuza teslim etmeniz içinizden sizi mutlaka o hedefe doğru yönlendirecektir. Ve de gayretinizi Allah-u Teala arttıracaktır. Allah'ın bu noktadaki büyük yardımları kesindir. Allah bu tarzda yardımlarını gerçekleştirmese belki hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutlaka Allah'a doğru yola çıkan kişinin kalp yapısına göre, yani ne ölçüde hangi hedeflere ulaşmak istediğine göre o kişiye yardım elini uzatır. Ve de o kişi zikrini giderek arttırmaya başlar. Allah'ın istediği şey nedir? Kişinin daimi zikre ulaşması. Ne olur? O kişinin nefsinin kalbi %100 hasletlerle bezinir. Muhteşem bir dizayn oluşur. Kişi huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolar. Nefsinin afetleri yok olmuş. Yerine nefsinin kalbi nurlarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru. İşte o kişi artık başkaları için yaşayan bir insandır. Sadece başkalarını mutlu etmeye çalışan bir hayata adım atar. İnsanlar bilselerdi ki başkalarını ne kadar mutlu ederlerse Allah-u Teala onları da aynı miktarda mutluluğu yaşatır. O zaman etraflarındaki herkesi mutlu etmeye çalışırlardı. 5 kişiyi mutlu ederlerse bir kişinin yaşadığı mutluluğun 5 katını o insanlar yaşayabilirdi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için kapılar açık. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için çalışın. Ne kadar mutlu edebilirsiniz, o kadar huzur içinde olursunuz. Mutlu ettikleriniz, mutluluk verdiğiniz insanlar, sizin verdiğiniz mutluluğun bir kısmını alabilirler. Ama siz başkalarına verdiğiniz mutluluğun tümü kadar mutlu olursunuz. O zaman aynı şarkıyı söylersiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, insanlar bilseler de Allah-u Teala'nın kendilerini ne kadar çok sevdiğini, onlardan sadece ve sadece mutlu olmalarını istediğini, Allah'ın bütün insanları mutlu etmenin dışında bir muradı olmadığını, insan olarak yarattığı için kendilerine ruhundan üfürdüğü bu en üst noktalara ulaşabilecek yapıda yaratmış olduğu mahluklarının mutlu olması, onların başka insanlara hayır taşımasıyla devam edecekti. Bu ne yazar? Kim başkalarına güzel davranışlarla davranırsa, o başkalarından güzel davranışlar geri dönecektir. İşte sulh, insanların birbirlerine karşı en güzel davranışlarda bulunduğu bir dünya nizamını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir güzel davranış hüviyetini giderek daha üst seviyede bir davranış biçimleri dizisine dönüştürecektir. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin başkalarına davranış biçimleri giderek daha iyiye dönecektir. Ve neticede daim zikre ulaştığı zaman en güzeline ulaşacaktır. Bu kesintisiz bir mutluluk demektir. Öyle bir insan vücuda gelecektir ki başkaları ona kötülük yapabilirler ama o başkalarına kötülük yapamaz. Allah için yaşar. Allah için yaşayan bir insan bir başka pencereden baktığınız zaman insanlar için yaşayan bir mahluk olarak da kendisini gösterir. Çünkü onun hedefi artık başkalarını mutlu etmektir. Çünkü görmüştür ki başkalarına ne kadar mutluluk verebilirse Allah Teala ona onun mutluluğunu o kadar arttırır. Öyleyse etrafında 10 kişi varsa hepsini mutlu etmeye çalışır. Mutlu ettikçe kendisi mutlu olacağı için her birine verdiği mutluluğun 10 katını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Evet, haklısınız. Herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. İnsanların çoğu mutsuz. Herkes kelimesi mübalağalı olsa bile insanların çoğunun mutsuz olduğunu hepimiz görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, onları mutsuz kılan şey nefslerindeki afetlerin tesir sahasıdır. Başkaları onlara kötülük yapabilir. Onlar da onlara kötülükle cevap verir. İşte yaptıkları her kötü davranışın neticesinde iç dünyalarında bir hüzün oluşur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın o muhteşem güzelliklerini neden fark edemezler acaba? Neden fark edemezler de kendilerine kötü davranıldı diye onlar da etraflarındaki insanlara kötü davranmaya başlarlar ve bunu usul haline getirirler? Çünkü etraflarına baktıkları zaman insanların çoğunun öyle olduğunu görürler. Ve onlarla olan münasebetlerinde kendilerine hep kötü davranıldığını görürler. O zaman onlar da başkalarına karşı kötü davranışları usul iddiaz ederler. Farklı olabilir mi? Elbette olabilir. Kim Allah'a yakın olmayı diliyorsa, kim Allah'a teslim olmayı diliyorsa, ki bu teslim ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim olmak üzere dört teslim olarak tahakkuk eder. O kişi başkalarına iyi davranmayı, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmayı usul ittihaz eder. Allah onun kalbine böyle bir huşu istikametinde duygu yerleştirir. Onlar başka insanlar için yaşamaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın emrettiği şey, yaşama tarzı. Bunun başkaları için yaşamak olduğu realitesidir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Çünkü her mutlu ettiği kişinin mutluluğu kadar huzuru Allah ona mutlaka ulaştıracaktır. Kanun budur. Ne kadar mutluluk verirseniz başkalarına, siz o kadar mutlu olursunuz. En güzeli bu değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman eğer mutluluk şarkıları varsa onları söylersiniz. Huzur içinde yaşarsınız. Siz her an mutlu olursunuz. Başkaları size kötülük yaptığı zaman başka insanların kendilerine aynı kötülüğü yapmaları halinde düştüğü huzursuzluğu yaşamazsınız. Allah'a ne kadar yakınsanız, tesir sahanız, negatiflere karşı tesir sahanız o kadar koruyucu bir kalkanla kaplanır. Her zaman sizin de çevrenizde Allah'ın emirlerini dinlemeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen insanlar olacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak hem cehennemi vücuda getirmiş hem de cenneti vücuda getirmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları severseniz, onlara iyi davranmak gibi bir temel hedefiniz varsa, kazançlı olan her zaman siz olursunuz. Onları en güzele davet edersiniz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlar. Onlar size bakarak sizin güzel davranışlarınızdan ibret alarak daha güzele ulaşmak için çaba sarf ederler. Siz onlara bir pozitif örnek olursunuz. Öyleyse herkes için geçerli değil mi?

Bu hedefi gerçekleştirmezse Allah'a ruhunu ulaştırmayı, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o ruh dilediği an vücuttan zaten ayrılan bir ruhtur. Kim olursa olsun kişi, Allah'a en yakın kişi de olsa, ruhu henüz kendisindeyse, onun ruhu da dilediği an vücudunu terk eder. Ruh kontrol altına girmez. Sevgili kardeşlerim, ama nefsin kalbindeki afetler yarayı açtığı zaman ruh yedinci gökkatında tamamlamış ve Allah'a ulaşmış olur. Her katta %7'lik bir arınma söz konusudur. Nefsin kalbinde %7'lik bir arınma o kişiyi zemin kattan birinci kata çıkartır. Kimdir bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı denemiş bir insandır. Kimdir bu insan? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala'ya mürşidini sormuştur. Kimdir bu insan? Mürşidini soran bu kişi ya Allah mürşidini göstermiştir, o mürşidini görmüştür. Kimdir bu insan? Mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu noktadan itibaren hayatı değişmeye başlamıştır. Çirkinlikleri, güzellikler örtmeye başlamıştır. Çirkinlikler kar altında kalan gübre gibi karanlık kontrol altına alınmıştır. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı aşmıştır. Emer kademesinde %7, Levame kademesinde ikinci bir %7, Mülhime kademesinde üçüncü bir %7, Mutmainne kademesinde dördüncü bir %7, Radiye kademesinde beşinci bir %7, Mardiye kademesinde altıncı bir %7, Teskiye kademesinde yedinci bir %7 nur birikimiyle %49 eder bu 7 tane 7. Başlangıçta da %2 Allah'a ulaşmayı denediği zaman Allah Teala fazıl nuru vermişti ona. %49 artı 2 %51 eder. İşte o kişi nefsinin kalbinde %51 nurla hedefine ulaşmıştır. O kişi artık ermiş velidir. Ermiş evliyadır demem daha anlaşılır olur herhalde. Evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya alışmışızdır. Sorulur, Hacı Bektaş Veli kimdir o? O evliyadır deriz. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için sadece güzellikleri istediğini, Allah'ın sizin için sadece sizin mutluluğunuzu istediğini çok iyi bilmelisiniz. Allah sizin dostunuzdur. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Ama bir mahluk var ki iblis herkesin etrafında bulundurduğu 2-3 tane şeytanla ki iblis şeytanların en üst noktasındaki yaratıktır. Devamlı insanları rahatsız etmek ister. Hedefi odur. Gideceği yerin cehennemin en dibi olduğu.

olduğunu İblis çok iyi biliyor. Ne yapsa bunu değiştirebilecek olan bir faktöründe sahibi olabilecek yapıda değil. Ve ömrü boyunca, ki çok uzun bir ömrü var, kıyamete kadar yaşayacak. Ne kadar çok insanı yoldan çıkarabilirsem o kadar çok mutlu olurum düşüncesinde. Aslında burada mutluluk söz konusu olamaz. Memnun olurum demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için insanların ruhlarını Allah'a teslim etmelerini ister ki bu %51 mutluluğu ifade eder. Fizik vücutlarını teslim etmelerini ister, %70'i geçer mutluluk. Nefslerini teslim etmelerini ister, %100'ü bulur mutluluk. İradelerini Allah'a teslim etmelerini ister, %100 mutluluk daha üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevgisine mazhar olun. Allah insanları mutlu etmek için yarattı ama onlara serbest irade verdi. O iradelerini o insanların kullanmaları imkanını verdi ki herkes kendi iradesiyle hak etsin. Cennetin en üst kademelerine kadar insanlar 7. kat en üst kademedeki cennete kadar bütün kademeleri gayretleriyle elde edebilirler. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın hediyesi. Açıkça söylüyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bunun manası bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demesi, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesi demek. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde birinci kat cennet, mürşide tabiyetten sonra ölmesi halinde ikinci kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra ölmesi halinde üçüncü kat cennet, fizik vücudunun teslimde dördüncü kat cennet, nefsin tesliminde beşinci kat cennet, mulis olan olmakta altıncı kat cennet, iradeyi Allah'a teslim etmekte yedinci kat cennet söz konusu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur içindeyiz. Sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşıyoruz. İşte bize göre çok güzel, huşu duyduğumuz, huzur duyduğumuz, Allah'tan bahseden bir konuşma söz konusu. Sevgili kardeşlerim, sizlere göre nasıl? Sizleri birazcık mutlu edebilecek, birazcık size huzur verebilecek bir konuşma yapabildiysek ne mutlu bize. O zaman hedefimize erdik demektir. Allah Teala bu konuşmaları bize sadece bu hedefe yönelik olarak yaptırır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah bir aradayız. İsra suresinin 75. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İzen le ezaknâke di fal hayâti ve di fal memâti sümme la tecidu leke aleyna nasîrâ. İzen o takdirde, o zaman le ezaknake, elbette sana tattırırdık. Difa el hayati, hayatın zayıflığı, sıkıntısı. Ve difa el memati, ve ölümün zayıflığı, sıkıntısı. Difa kat kat, iki kat. Zayıflık, güçsüzlük, sıkıntı. Sümme, sonra la tecudu, bulamazsın. Leke, senin için. Aleyna, bize karşı. Mesela bir yardımcı. Ve cümle işte. İzen le ezaknake, o takdirde elbette sana tattırırdık. Difal hayati ve difal memati, hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat. Sümme la tecidüleke, sonra senin için bulamazdın. Aleyna nasiran, bize karşı bir yardımcı. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık. Sonra senin için bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimesindeki onları biraz meyledecektin eğer sana sebat vermeseydin dizaynı içerisinde meseleyi düşündüğümüz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer onlara karşısında olanlara meyletmiş olsaydı o zaman Allah-u Teala ona sıkıntılar verecekti. Ve iki kat sıkıntı verecektik diyor. Çünkü o bir nevi yoldan çıkması zaten mümkün değil ama çıkmış olsa cezası normal insanın cezasının iki katı oluyor. Tabiatıyla Allah-u Teala onu seçmiş. Böyle bir durumda onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir şekilde meyletmesi mümkün değil. Ama olsaydı o zaman öyle yapacaktık diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresinin 76. ayet kerimesi. Ve in kadu le yeste fizzuneke minel ardı li yuhri cuke minha ve izen la yelbesun yelbesune hilafeke illa kalila ve in ve eğer kadı
neredeyse az kalsın. Ve yestefizzuneke, seni tedirgin ediyorlar. Minel ardı, arzdan, yurttan, dünyadan. Liyyunicuke, seni çıkarmak için. Minha, oradan. Ve izen, o takdirde artık bundan sonra la yelbesun, kalmazlar. Orada kalmazlar, kalamazlar. Hilafeke, senden sonra, senin arkandan. İlla, ancak sadece kalinen az. Ve in karı neredeyse az kalsın oluyordu. Le yestefizzuneke, gerçekten seni tedirgin ediyorlardı. Minel ardı, dünyadan. İhricu ke minha, seni bulunduğun yerden, oradan çıkarmak için. Ve izen la yelmesune hilafeke, ve eğer öyle olsaydı senden sonra illa kalilen, ancak az bir süre kalırlardı. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin oluyorlar, tedirgin ediyorlardı. Ve eğer öyle olsaydı onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Tedirgin, neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, yani edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı onlar da senden sonra sadece az bir süre orada kalabilirlerdi. Nitekim öyle olmuştur, tedirgin etmişlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Terk etmek emrini almıştır, Medine'ye ulaşmıştır. Ama sonra gelip Mekke'yi fethetmiştir. Ve orada ötekilere de fazla bir süre Allah-u Teala tanımamıştır. Mekke fethedilmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından. Allah-u Teala'nın olayları önceden bildirdiğini görüyoruz. Daha fetih olayı söz konusu değil, bu ayet iniyor. Sonra da Allah-u Teala söylediklerini gördüğümüz gibi birer birer gerçekleştiriyor. Ve 77. ayet-i kerime, İsra suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Sünnete men kat erselna kableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tahvila. Sünnete sünnet, Allah'ın kanunu. Men, kimse kim kat olmuştu, erselna, biz gönderdik, kable, senden önce, min resulina, resullerimizden, ve la tecidu, ve bulamazsın, li sünnetina, sünnetimizde, tahvilen, değişiklik. Sünnete sünnet, sünnetullah, Allah'ın kanunu. Men kat erselna kableke min resulina, senden önce resullerimizden göndermiş olduğumuz kimselerin ve la tecudu, ve bulamazsın, biz sünnetina tahvilen, sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik. Senden önce de gönderdiğimiz resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, hanif olarak kendini dine doğrult. O din ki kayyum olan dindir. Ezelden ebede devam edecek olan dindir. Kainatın tekliğinidir. O hanif dini ki Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani hem hanif dinini yaratmasında hem de bütün insanları bu dini yaşayabilecek olan
hanif fıtratının sahibi kılmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Allah'ın sünnetullahı budur diyor. Öyleyse bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif dininin özelliklerine göre yaratılmış. Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın kapısı ise açık. İnsanın yaratılışı bu standartta. Ta ki insanoğlu aklını başına toplasın, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilesin. O zaman Allah'ın kapalı olan kapıları birer birer açılacak insan için. Ve o kişi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini sırayla Allah'a teslim edecek. Ama kişi dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir dileğin sahibi olmazsa, hiçbir zaman bu istikamette bir sonuca gitmesi, başarıya ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın sünnetullahı, din sünnetullahı ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Hanif dini var, yani Arapça adıyla İslam dini var. Başka bir din hiç olmamış. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da dini aynı din, tek din. Şeriat aynı şeriat. Şura 13'te Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatlarının aynı şeriat olduğunu ve bu şeriatın Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştıracak olan şeriat olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse Allah'ın sünneti bu ayet-i kerimede de, bu İsra suresinin 77. ayet-i kerimesi, Rum suresinin 29. ayet-i kerimesiyle bir paralellik arz ediyor. Bir illiyet rabıtası içerisinde Allah'ın sünnetullahında, kanununda, adetinde bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Allah razı olsun. Elbette Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel de Resuller gönderdi. Bir kısmı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Nebi Resuller, bir kısmı ise Veli Resuller. Her kavme Allah-u Teala mutlaka Veli Resul gönderir. Onlardan birisini nübüvvetle de vazifeli kılabilir. Allah razı olsun. Ve İsra suresi 78. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ekimis salate li dulu kiş dulu kis dulu kiş şemsi ila gasa kıl leyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. İkimiz salate, namazı kıl, ikame et. Li duluki, dönmesi, eşşemsi, güneş. İlâ gasâkı elleyli, gecenin kararmasına kadar, gasaka karardı demek. Ve Kur'an'e, ve Kur'an-ı Kerim, el fecre, fecr vakti, günün ilk aydınlanmaya başladığı vakit, inne muhakkak, Kur'an'e, Kur'an-ı Kerim, el fecr, fecr vakti, günün ilk aydınlanmaya başladığı vakit, kânedir idi, oldu, meşhuden, şahitli olan, şahit olunan, müşahade edilen. Ekimiz salate, namaz kıl, ikame et, yerine getir.
Leydülükü şemsi, güneşin dönmesi. İlâ gasakil leyle, gecenin kararmasına kadar.

ölmesinden gecenin kararmasına kadar ve Kur'anel fecri ve fecrin Kur'an'ı, fecri vakti okunan Kur'an inne Kur'anel fecri kâne meşhuden, çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Buyuruyor ki Allah Teala cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Güneşin dönmesi öğle vakti. Gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Ne demek istiyor Allah Teala? Hem gece melekleri, hem gündüz melekleri fecr vakti okunan Kur'an'a şahittir. Fecr vakti sabah namazının, sabah güneşinin doğması sırasındaki vakit. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın seher vakti, fecr vakti aynı şeydir. Fecrin Kur'an'ın okunmasını istiyor Allah Teala. Emri o istikamette. Ve 79. ayet-i kerimeye inşallah geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minel leyli fe teheccet bihi nafileten leke asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda ve minel leyli ve geceden, gecenin bir kısmında ve teheccet ve teheccüde kalk, teheccüd namazı kıl bihi onunla nafileten ganimet olarak, ilave olarak leke sana özel senin için

Asa umulur, yakında olur. En yebazeke seni gönderirsin. Rabbike senin Rabbim. Makam, makamen, Mahmud, hamd edilen, övülen makamı. Ve minelleyli ve gecenin bir kısmında ve teheccüd bihi nafileten neke, uyan ve sana özel nafile ilave olarak

Say it was a cool. Alsa en yapmasa ki Rabbike makamen Mahmuden Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a beyaz etmesi, ulaştırması yakındır. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel nafile ilave olarak teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a beyaz etmesi, ulaştırması yakındır. İsra suresinin 79. ayet-i kerimesi. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel nafile ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a beyaz etmesi, ulaştırması yakındır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı Mahmud 7. gök katının 4. aleminin adıdır. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4, kendisinden sonra gelen 4 halife ve sahabenin bütün önde gelenleri yer alıyor. Yedinci katta Resuller için nikah müessesesi tahakkuk eder. Orada yapılan nikahı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleştirir. Başka yerlerde oturarak görev yapılırken Makam-ı Mahmud'da herkes ayaktadır. Önde bir kişi var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra dört halife geliyor. Ondan sonra geniş bir saha içinde belki 30 kişilik, 40 kişilik sıralar, 6-7 sıra arda arda geliyor. Divan-ı Salihinde de, zikir hücrelerinde de, Ümmül Kitap'ta da herkes oturuyor. Ama Makam-ı Mahmud'da herkes ayakta. Hikmeti mi? O Allah'a ait. Ve sadece Rabbimizin bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Sebepleri Allah bilir. Allah razı olsun. Ayet 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi ethilni müthale sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın ve c'al li min ledunke sultanen nasira. Ve kul ve de ki Rabbi, Rabbim ethilni, beni dahil et müthale, giriş ile sıdkın, sıdk ile, doğrulukla, sadakatle, sadık olarak ve ahrişni, ve beni çıkar muhrece, çıkış ile sıdkın, sıdk ile, doğrulukla, sadakatle, sadık olarak ve cal ve kıl yap li bana, benim için minnedünke, senin katından sultanen, bir sultan, bir güç, nasiren, yardım. Ve kul ve de ki Rabbi ethilni mithale sıdkın, Rabbim beni sıdk ile dahil et ve ahriçni muhrece sıdkın, ve beni sıdk ile çıkar
وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ Ve bana senin katından sultanen nasira bir sultan sultan yardımcı kıl. Senin katından bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar ve bana senin katından bir yardımcı sultan kıl. Burada Allah-u Teala ilmi ledünden bahsediyor. Senin katından ve ilminden bir yardımcı sultan kıl. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamı gönderiyor. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir yardımcı sultan, bir güç. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tasarrufu altına alıyor. Bu tasarruf Allah'ın her an tecelli etmesi manasına geliyor. Öyleyse beni sıdkıyla dahil et diyor. Bu bir hayat sonu müessesesi, mezara giriş ve oradan da sıdkıyla çıkar diyor. Sadakatle sadık olarak. Yani ölmem giriş diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dirilmem kıyamet günü dirilmem çıkış. Oraya sadıklardan olarak sıdk ile gireyim. Ölümümde sıdk ile orada bulunayım diyor Allah-u Teala'ya ve çıkışımda da kıyamet günü bir çıkış söz konusu oluyor biliyorsunuz. Allah-u Teala çıkışımda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çıkışımda da beni gene o gün kıyamet günü sıdk ile çıkar diyor. Sadakatimle, en büyük sadakatimle, sana karşı olan en büyük doğruluğumla beni oradan çıkar. Nereden? Mezardan çıkar. Allah-u Teala diyor ki onlar mezarlarından yükselerek çıkarlar ve indi ilahiye mahşer meydanına gelirler diyor. Mezarlarından çıkarak yükselirler. Sonra diyor onlara sorduğumuz zaman ne kadar kaldınız? Yarım saat, bir saat kaldıklarını söylerler diyor. Oysa ki binlerce yıl geçmiştir kıyamete kadar. İşte herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Ve kıyamet günü herkes dirilecektir. Ölecektir, yırılacak yer olan mezara girecektir ve oradan kıyamet günü tekrar çıkacaktır. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey sıdk ile mezara giriş, sıdk ile çıkış. İşte marifet mezara sıdk ile
Allah'ı tam bir sadakatle, Allah'ı doğrulayarak, varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla sadece doğrulardan örülü bir hayatla yaşadıktan sonra oraya girmek, sıdk ile girmek, hem sadık olarak hem musaddık olarak, yani tasdik ederek doğruyu söyleyerek Allah'a büyük bir sadakatle bağlı olarak mezara girmek ve oradan aynı standartlarda çıkmak söz konusu. Ve 81. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul ca'el hakku ve zehakal

Batıl. İnnel batıle kâne zehûka. Ve kul ve de söyle. Câe geldi. El hakku hak. Ve zehâka. Ve yok oldu, zahil oldu, ortadan kalktı. El batılı, batıl, boş olan, yanlış olan. İnne muhakkak. El batıle, batıl, kâne oldu, zehukan, yok olan, ortadan kalkan. De ki hak geldi, batıl, zahil oldu, yok oldu. İnne el batıle, kâne zehukan, muhakkak ki batıl, yok olacaktır. Yok olmaya mahkumdur. De ki hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır. Yani yok olmaya mahkumdur.

Bilmem ki ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Allah Teala bana senin katından bir sultan yardımcı kıl diyor. Ledünundan bir yardımcı, gizli ilminin sahibi olan bir yardımcı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala Cebrail aleyhisselamı gönderiyor. Gizli ilminin yardımcısı olarak. Ve fizik ötesi şeyleri Cebrail aleyhisselam ona öğretiyor. Allah'tan aldığı emirle bir sultan olarak, bir güç olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her zaman beraber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ilmine dönünü onun sultanı olan Cebrail aleyhisselam'dan öğreniyor. İlmine dönünün sahibi midir? Mağarada Hazreti Ebu Bekir ile birlikteyken takip edenler geliyorlar Mekke'den Medine'ye giderlerken ve Allah Teala bir örümceğe ağ ördürüyor hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem girdikten sonra. Cebrail aleyhisselam da bunun yapımcısı ve ilmin bir sultan kanalıyla Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla orada gerçekleşmesi olayıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmin gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olayı yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel diyor. Dağ diyor, dağ. Birkaç saat sonra gelen Hazreti Ali düşmanlarının saldırısına uğradığını, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyduğunu ve ondan sonra dağa yöneldiğini söylüyor. İlmin sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber gidiyor, açlar. Bir tek keçide biraz süt var. Başka hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü sağmaya başlıyor. Ve bir keçinin sütü beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyuruyor. İlmin sahibiydi. Bir sultan ilimle mücehhezdi. Allah razı olsun. Bu son söylediklerim bir evvelki ayetle alakalı. 80. ayet-i kerimeyle. Allah razı olsun. Şimdi 81. ayet-i kerimede ne var? Hak geldi, batıl zahir oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkı temsil ediyor. Hak geliyor, ve putperestlik, batıl, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla zahir oluyor, yok oluyor. Ve kuvvetli gibi görünen Mekkeliler neticede yenilecekler ve Mekke'yi onun Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edeceklerdir. 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve nünezzilu minel Kur'ani ma hüve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yezi düz zalimine illa hasara. Ve nünezzilu ve indiriyoruz minel Kur'an'ı Kur'an'dan ma şey hüve o şifaün şifa ve rahmetün ve rahmet
li el müminine, müminler için, müminlere ve la yizidu ve arttırmaz ez zalimine, zalimler illa sadece den başka hasaran, ziyan, hüsran, derece kaybı. Ve ninezzilü minen Kur'ani ma, Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler hüve şifaün ve rahmetün, o şifadır ve rahmettir. Lil müminine, müminler için, müminlere ve la yezidü zalimine illa hasaran, ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Allah Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki, mizanlar kurulur. Kimin sevapları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından daha az olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Hüsranda olanlar, hasara uğramış olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Burada da Allah Teala zalimlerin hüsranının arttırdığını söylüyor. Kur'an'dan indirdiği şeylerin ikiye ayırmış insanları, müminler ve zalimler. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilediği andan itibaren mümin sayılıyor, ama kalbine iman yazılana kadar bir geçiş devresinin sahibi. Fakat Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık kişi küfürde değil. Peki ama kalbine iman yazılmamış henüz, yazılmamış ama o standartlarda değil. Küfür standartında değil, çünkü cennete gidecek. Allah Teala kafirler cennetime giremez diyor. Ve öyleyse müminler var burada bu ayette, bir de zalimler var. Kimdir zalimler? Nefslerine zulmedenler. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve kaybettikleri dereceler her zaman kazandıkları derecelerden fazla. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Yani onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. İşte onlar hüsrandalar, onlar zalimler, nefslerine zulmedenler. Allah razı olsun. Ve 83. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve izâ en'amnâ alel insani a rada ve ne a bi canibin canibih ve iza messe huş şerru kâne yeûsa ve iza en amna, nimet verdiğimiz, nimetlendirdiğimiz zaman ala el insanı, insana arada yüz çevirdi ve ne ave uzaklaştı. Bi canibihi, yanına yan çizerek. Ve iza ve olduğu zaman messehu eşşerri, ona bir şer dokundu. Kâne oldu. Yeûsen, umutsuz, ümitsiz, yeis, üzüntü. Ve iza en amna alel insani, ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman arada ve ne'a bi canibihi, yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve izâ mesehü şerru, ve ona bir şer dokunduğu zaman kâne yevusen, yeise düşer. Cümleleri birleştiriyor. Ve izâ ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir
ve yan çizerek uzaklaşır. Ona bir şer dokunduğu zaman yiyesi düşer. İnsanın Allah-u Teala tarafından nimetlendirilmesini insanoğlu kendi gayretiyle kendisinin kazandığı bir nimet olarak, bir kazanç olarak değerlendirir genellikle. Oysa ki veren Allah'tır, alan da Allah'tır. Kişi gayretinin mükafatını elbet alacaktır ama Allah nasip etmişse alacaktır. Allah'ın dizaynıyla olayların arkasında hep Allah vardır. Her şeyden haberdardır. Ve o dizayn içerisinde Allah ile kul arasında en güzel ilişkilerin oluşması lazım. Ve kim kazanırsa, dünyada para kazanırsa onun şıvarması, ne yazık ki Allah'tan uzaklaşması genel olarak söz konusu oluyor. Ayet-i Kerime ondan bahsediyor. Ve 84. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, kullün ya'melu ala şakiletih fe rabbikum a'lemu bimen huve ehda sebira. Kul de ki, kullün hepsi ya'melu bilir, ala üzerine şakiletihi, onun kendi şekli, durumu, hüviyeti, karakteri. Ve o zaman böylece Rabbüküm, sizin Rabbiniz, alemu en iyi bilir. Bimen kim, kimin, hüve o ehda, daha çok hidayet erdi, sevilen, seviliyor. Kul de ki, kullün ya'melu, herkes amel eder. Kul, herkes, hepsi. Ala şakiletihi, kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre. Ve rabbikum alemu, artık en iyi Rabbiniz bilir. Bimen hüve ehda sebilen, kim daha çok hidayet yolunda. Ve cümlecilerin sonu cümle, de ki herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. İnsanlar arasında daima farklılık var. Hidayet yolunda da tam 3. basamaktan 28. basamağa kadar hidayet daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı doğru gider. Bu yol üzerinde, hidayet yolunda kim daha yukarıdaysa, fizik vücudunu teslim etmiş kişi, bir başkası ise nefsini teslim etmiş. Elbette nefsini teslim eden, fizik vücudunu teslim edenden ötededir. Daha çok hidayet yolunda daha üstün bir mevkidedir. Allah-u Teala bundan bahsediyor. Ve bunları en iyi bilen kimdir? Herkesin bütün durumlarını en iyi bilen Allah'tır. Ve 85. ayet-i kerime, ve Bismillahirrahmanirrahim, ve yes'elûneke anir ruh, kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Ve yeselûneke, ve sana sorarlar, anir ruhi, ruhtan, kulir ruhu, de ki ruh, min emri rabbi, Rabbinin, Rabbimin emrinden. Ve ma utitum, ve size verilmedi, minel ilmi, ilimden, onun ilminden, illa ancak, den başka, sadece, kalilen, pek az. Ve yeselûneke anir ruhi, ve sana ruhtan sorarlar, kulir ruhu min emri rabbi, de ki ruh, Rabbinin emrindendir. Ve ma utitum minel ilmi illa, ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. İlmi illa kâliyle. Ve sana ruhtan sorarlar, de ki ruh Rabbinin emrindendir. Ve size ilimden, yani ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Emir nedir?
Allah'tan gelen, kainatta herhangi bir gezegende bir görev yapan ve tekrar Allah'a dönen her şey emirdir. Bütün nötronalar emirdir. Allah'tan gelen rahmet, faz, salavat emirdir. Allah'ın gönderdiği feyiz, Allah'ın verdiği sekinet emirdir. Allah Teala diyor ki Allah yere gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir. Böylece Allah'ın dizaynında görüyoruz ki ruh da bir emirdir. Allah'tan, Allah'ın zatından

Eğer şina dileseydik, lemesebenle mutlaka gideriz. Bi ellezi onu ehfayna vahyettik. İleyke sana. Sümme sonra la tecidu bulamazsın. Leke senin sana bihi ona aleyna bize karşı vekilen bir vekil. Ve leyin şina eğer biz dileseydik, lenesebenle billezi evhayne ile ki sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sümme la tecudu leke bihi aleyna vekilen. Sonra ona yok etmememiz için bize karşı sana, yani seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Cümleleri birleştiriyoruz. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra ona yok etmemiz için bize karşı seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala dileseydi bütün vahyettiklerini onun hafızasından bir anda silebilirdi. Ama silmiyor. Ve onu yok etmesine sen mani olamazdın diyor Allah-u Teala. Öğrettiği ilmi ledun da bir şey ifade etmez. Allah neyi dilerse onu mutlaka dilediği biçim, şekilde, standartta gerçekleştirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada sona eriyor. Ve böylece sizlerle beraber bir Kur'an-ı Kerim dizaynının içinde oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim dersleri hamdolsun ki hızla ilerliyor. Üniversitemiz bitene kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirini inşallah tamamlamak istiyoruz. Bu emirle mücehiz olduk. Öyleyse onun gayreti içindeyiz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Sıratel müstakim, sıratel lezzine el-abdallim, galib ardu aleyhi ve lezzal. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Karte.
1: El-Fatiha mi as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad.

Bakara suresinin Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Kul innel hüda hüdallahi. Peki kul inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallahi Allah'a ulaşmaktır.

Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki: Kul inne hüdallahi huvel hüda. Kul de ki inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Her iki ayet-i kerime kelime yapısı değişik ama birbirinin aynı şeyi söylüyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Söyleniş biçimi iki ayet-i kerimede biraz farklı. Ama bir sonuç çıkıyor ortaya. Kur'an-ı Kerim'de hidayet dediğimiz muhteva insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla başlar. Hidayete ermek. Bu ruhun hidayete ermesidir. Ruh vücuttan ayrılır, Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması, o kişinin hidayete ermesidir. Burada teslimlerle hidayet arasında çok yakın bir ilişkinin varlığı ortaya çıkıyor. Ruh Allah'a teslim olur. Fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefs Allah'a teslim olur. İrade Allah'a teslim olur. Böylece ruhun hidayeti, beçin yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti vücuda gelir. Öyleyse hidayet ulaşmak anlamında bir kelime ama aynı zamanda bir olgunluk makamını da muhtevasına almış.

Kurulun teslimiyle bir kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. De ki, kul de ki, inne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama neyin Allah'a ulaşmasıdır? Biz mi ulaşıyoruz? Fizik vücudumuz mu? Nefsimiz mi? Hayır. Fizik vücudumuz da değil. Nefsimiz de değil. Ama Allah'ın bize üfürdüğü ruh Allah'a geri dönecektir. Her halükarda mutlaka geri döner. Ne demek istiyoruz? Ya biz insanlar Allah-u Teala'nın emrettiği irci ila Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et, emrine itaat ederiz ve Rabbimizden bize üfürülen ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a iade ederiz, tevdi ederiz. Ona ulaştırırız. Ona ait olan, onun üfürdüğü ruh sahibine geri döner. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala mutlaka ruhumuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'ya geri dönüp ulaşmasını emrediyor. Biliyorsunuz ki insanlar doğdukları zaman Allah-u Teala o kişinin burnundan üfürerek o kişinin içine ruhunun ulaşmasını sağlıyor. Bu ruh derhal fizik vücudun şeklini aynen alır. Bir fizik vücutta ne görürseniz, eğer o kişinin ruhunu görebilmiş olsaydınız, ikisinin birbirine ayırt edemeyeceğiniz kadar benzediğini, yani birbirinin aynı olduğunu görecektiniz. Kalıp fizik vücuttur. Ama ruh mutlaka onun şeklini alacaktır. Nefs de mutlaka onun şeklini alacaktır. Bir bedende üç tane vücut oluşacaktır. Nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Üçünün de görüntüsü birbirinin aynı. Ama ruhumuz emir aleminin varlığıdır. Allah'tan gelmiştir. Allah üfürmüştür. Doğduğumuz an Allah burnumuzdan ruhumuzu vücudumuza üfürmüştür ve ruhumuz vücudumuzun şeklini almıştır. Büyüdükçe o da kendisine ait olan zemin büyüdükçe ruh o zemini bütünüyle doldurmaya devam edecektir. Ve fizik vücudun görüntüsü nasılsa ruhun da görüntüsü aynı görüntü olacaktır bir ömür boyu. Bir nefsimiz var. Allah Teala nefsimizi afetlerle donatmış. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Afetlerden oluşan bir vücut. Adı nefs. Nefsani davranışlar dediğiniz zaman
nefsin afetlerine dayalı olan davranışlar, yani başkalarına zarar veren davranışlar, daha geniş bir ifadeyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen davranışlar, bir veya emrettiği standartları gerçekleştirmeyen davranışlar. Mesela günde 5 vakit farz namaz söz konusudur. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bu sabahla arası, öğlen arasında üçlük sünneti, yatsıyla sabah namazı arasında da teheccüd namazı, bu 5 vakit namazı 7'ye çıkarır. Biz tasavvufu yaşayanlar, başkaları 5 vakit namaz kılarlar ama bizler 7 vakit namaz kılarız. Namazın bir haz, bir büyük mutluluk olduğunu yaşarız her namazda. Namaz kılarken Allah'ı düşünürüz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten namazı Allah'ın emrettiği standartlarda kılmak bir ayrıcalıktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, Allah Teala o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynda kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bir şeyler yapmamız gerekecektir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Bu dilek yoksa ruhumuzun biz dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Herkes bunu mutlaka dilemek mecburiyetindedir. Çünkü üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Ruhumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır. Nefsimizin Allah'a teslimi yine üzerimize farzdır. İrademizin Allah'a teslimi de farzdır. Öyleyse bir takım teslimlerin ard arda gelmesi söz konusu. İşte bu hedeflere bizi ulaştıracak olan ilk adım bir dilektir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Böyle bir dilek olmadıkça hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşamaz. Ama bir insan öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve onun emrindekiler gelip o kişinin fizik vücudundan ruhunu alırlar ve Allah'a ulaştırırlar. Bu ölümle Allah'a geri dönüştür. Herkesin ruhu ayrı ayrı Allah'a bu ölüm melekleri vasıtasıyla ulaştırılır. Fizik vücut öldüğü zaman o vücut
artık ruh için bir sığınak olamaz. Sığınak olma vasfını kaybeder. Kişi hayattayken ruha ve nefse, ki ruhun da nefsin de şekli aynıdır. Çünkü aynı sahayı kaplarlar. Bu sebeple ayrı olması mümkün değildir. Ruh, fizik vücut ve nefs aynı görüntünün sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah-u Teala'ya ulaşmak bir dilek olarak tahakkuk etmezse, kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, hiçbir zaman hidayete eremez. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala ruhunu Allah'a ulaştırmasını o kişiye bırakmaz. Bunu bizatihi Allah üstlenir ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra sekiz on aydan daha fazla bir ömrü varsa, ki normal standartlardan bahsedersek 7-8 ayda ruhun Allah'a ulaşması normal standartlarda mutlaka vücuda gelir. Allah Teala siz dileyeceksiniz diyor. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Hayattayken bu şerefi bana nasip kıl, bu büyük mutluluğu bana nasip kıl. Kişi böyle bir talepte bulunduğu zaman Allah-u Teala, o kişi kim olursa olsun, ne kadar büyük günahları olursa olsun, hiç fark etmez. Allah-u Teala bu talep kalptense mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istediği zaman birinci kademededir. Ulaştırabilmesi için mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Tabi olmazsa, mürşide tabiyet yoksa, Allah'ın kendi tayin ettiği, o kişi için tayin ettiği mürşide ulaşmak yoksa, kişinin ruhu vücudu terk edemez. Öyleyse kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak zorundadır. Bu zorunluluk o kişiye Allah'ın mutlaka mürşidini göstermesiyle sonuçlanır. Her kişi içinde dayanılmaz bir arzu duyar, mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirmek istikametinde. Ve mutlaka bunu gerçekleştirir. İçinden gelen o büyük talep mutlaka meyvasını verir. O kişi mürşidi neredeyse oraya mutlaka ulaşır. Önce ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi hacet namazını kılmıştır. Boy abdesti almıştır. Hacet namazını kılmıştır. Hacet namazını kılan bu kişi Allah-u Teala'dan mürşidini
istemiş ve hacet namazını kıldığı andan itibaren buna liyakat kazanmıştır.

Hacat namazını gerçekleştiren kişi namazın arkasından Allah-u Teala'ya mürşidini sorar. Kişi gerçekten Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemişse, Allah'ın ona o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Allah mutlaka mürşidi gösterir. Mürşitsiz bir vuslat, yani ruhun Allah'a hayattayken ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutlaka Allah'a sorulacak, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşılacak ve önünde diz çöküp tövbe edilecek. Söyledikleri aynen tekrar edilecek. Mürşidin kelime kelime söyledikleri aynen tekrar edilecek. Ve böylece o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak, kafileye katılacaktır. Bu kafile her zaman vardır. Bütün zaman parçalarında bu kafile vardır. Hep yolda olanlar bir grup oluştururlar ve Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk gerçekleşir. Zemin katta ki biz dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu dünyadan Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruhlar bu dünya üzerinde evvela çimenler üzerinde bir secde olayını gerçekleştirdiler. Zemin katta. Yola çıkanlar ana dergâhtan altın kapının açılmasıyla ayrılırlar ve ana dergâhın üstünde yerden 20-30 metre yukarıda tek bir sıra oluştururlar. Boşlukta tek bir sıra oluşturacak şekilde bulunurlar. Ve birinci katta söylediğimiz secde işlemi gerçekleşir. Çimenler üzerinde bir secde. İkinci katta su arınma havuzlarında Allah'a doğru yola çıkan bu ruhlar kafilesi tamamen su arılacaktır. Burada yola çıkanların iki grubu söz konusudur. Birisi birinci kata kadar çıkabilenler, diğerleri birinci katın ötesine geçebilenler. Tabii burası bulunan ikinci kat olduğuna göre bir süre burada ruhların suyun içinde oradaki özel sıvının içinde kalmaları gerekiyor. Bunu tamamlayanlar dışarıdaki bir yerde secdede olurlar.
Sonra üçüncü kata ulaşan kafileye katılırlar. Sevgili kardeşlerim, üçüncü katta bir köşk, mescit söz konusudur. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir. İki katlı bir köşk mescitte üst katta ve alt katta insanoğulları secdeye gelirler. Sonra mihenk menfezinden yukarıya doğru çıkan bir boruyu hatırlatan bir dizaynın içinde süratle sonsuza doğru yol alınır. Bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başından yaklaşık bir karış yukarıdadır. Hiçbir zaman ayaklar altlarındaki başlara değmez. Yukarıda olanın da başı kendisinden daha yukarıda olanın ayaklarının altındadır. Böyle bir dizayn içerisinde insanlar yollarına devam ederler. Bu yolculuğun daha ötesinde insanların kudret denizine ulaşması söz konusu. Bütün ruhlar burada suyun derinliklerine dalmak imkanına sahipleridir. Sonra Allah'a doğru olan yolculuk devam edecektir.

Ruhlar. Buradaki muhtevayı takip ederek zikir hücrelerine ulaşacaklardır. Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve nihayet zikir hücreleri. Zikir hücreleri Sitet-i Müntaha'dan evvelki son noktadır. Sevgili kardeşlerim, tüm bunların tahakkukuyla kişi zikir hücrelerinde iki metre çapındaki şeffaf kürelerde kürelerin içinden geçilebilir. Zikirlerini tamamlarlar. Ancak bu zikirlerin tamamlanması söz konusu olduğu takdirde o kişinin ruhu oradan ayrılıp Sitet-i Müntaha'ya ulaşır. Sitet-i Müntaha Allah'a ulaştıran son yolculuğun başlangıç noktasıdır. Sitet-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu ruhun Allah tarafından üfürülen Allah'ın ruhunun Allah'a yani o ruhun sahibine geri dönmesidir. İşte kimin ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılırsa söylediğimiz macerayı kişi tamamlayıp da bu olayı gerçekleştirebilirse 7-8 aylık bir ömür varsa mutlaka Allah gerçekleştirir onu. O zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştu? Allah Teala o kişiye ruhundan üfürmüştü. Ne oldu? Allah'ın üfürdüğü ruh sahip olan Allah'a teslim edildi. Allah Teala buna ruhun teslimi diyor. Bu teslim bir son değildir. Bundan sonra fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi yeniden bir gayreti muhtevasına alır.

Fizik vücudun Allah'a teslimi gerçekleştikten sonra nefsin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Yani 3 saatlik bir zikirden günde 18 saatlik bir zikre ulaşmak söz konusu olacaktır. Böylece kişinin fizik vücudu Allah'a teslim edilecektir. Fizik vücudun Allah'a teslimi bu sebeple bir dik yokuştur. 3 saatlik bir zikir 6 kat artarak devam edecektir. Kişi daimi zikre henüz ulaşmamıştır. Yani ulul elbab olmamıştır. Bundan sonraki hedef daimi zikirdir. Kişi daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah ile olan ilişkiler böyle bir süreç içerisinde devam eder. Allah Teala daha sonra bu kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbeyi nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis sıfatını alacaktır. Yani halis olan bir nefs kalbine sahip olacaktır. Kalbinde en ufak bir negatif faktör kalmayacaktır. Kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Bütün negatif faktörler kalbi terk edecektir. Burası Ulul Elbap makamıdır. Ulul Elbap makamının ötesi İhlas makamıdır. Kişi muhlis olur. Allah Teala onu halis kılar. Böyle bir şey için kişinin tövbe-i nasuhla Allah Teala'ya tövbe etmesi gerekir. Tövbe tamamlandığı zaman kişi ihlas makamının sahibi olur. Geriye salah makamı kalır. Allah Teala o kişinin iradesini de teslim alacak ve onu salah makamının yani salihlerden biri olmasını temin eden makamın sahibi olacaktır. Salih makamının sahibi olan kişi salihlerden birisidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların başlangıç noktasına baktığımız zaman bunun sadece bir dilekten ibaret olduğunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu nihai noktaya kadar ulaşan dizaynın başlangıcı bir dilektir. Kişinin "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" diye olaya başlamasıdır. İşte böyle bir başlangıcın oluşmasının iki ayeti. Birincisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır.
İkincisi de innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimenin kelime yapıları birbirinden farklı olması neticeyi değiştirmiyor. İkisi de aynı noktayı ifade ediyor. Ruhun insan vücudunu terk edip seyrisülük isimli bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması işlemi hidayettir. Ama bu hidayetin ruha ait kesimidir. Sonra fizik vücudun hidayeti gelecektir. Fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Sonra nefsin hidayeti gelecektir. Nefsin Allah'a teslimiyle. Ve son teslim iradenin teslimidir. Bir kişinin iradesini teslimiyle konu tamamlanır. Görülüyor ki iki ayet-i kerime innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet var ya işte o Allah'a ulaşmaktır ifadeleri. İnne muhakkak ki el fida hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el fida hidayettir. İkisi de hidayet anlatıyor ama biraz birbirinden farklı iki ifade kullanılmış. İşte sevgili kardeşlerim bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi hidayet adı verilen bu müesseseyi mutlaka gerçekleştirmesiyle mümkündür. Bu ise Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala diyor ki: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki: Allah yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte konunun başlangıcına baktığımız zaman bu başlangıcın bu iki ayet-i kerimeye dayalı olduğunu görürüz. Bir, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Her halükarda hidayetin insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu Allah Teala açık bir şekilde Kur'an'da ifade ediyor. Bu sebeple bu iki ayet-i kerime yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvelhüda hidayetin temelini teşkil eder. Hidayeti tanıyanları ve yaşayanları hidayeti yaşayamayanlardan ayıran en önemli iki ayet-i kerime bu iki ayet-i kerimedir. Hidayet adlı bir müessesenin insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması olduğunu en net, bariz ve açık şekilde bu iki ayet ispat etmektedir. Bu sebeple insanın manevi tekamülünde en önemli hamle olan ruhun Allah'a ulaşması ve ruhun hidayeti ancak bu iki ayette anlatılan muhtevayı gerçekleştirmekle olur. Ayetler son derece açık bir şekilde tarifi yapıyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Scouten.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir tarafta Allah var ve onun yarattığı insan ve insanın karşısında da şeytan var. Yanında Allah, karşısında şeytan. Sevgili kardeşlerim, konuya başından başlamamız lazım. Neden şeytanlar insanlara düşman? Konu yaratılışa kadar geri dönüyor. Allah Teala insanı hamîn ve mesnun olan salsalinden yaratmış. Yani organik bir dönüşüme müsait olan bir yapıda kirli topraktan yaratmış. Kirli topraktan insan şeklini oluşturmuş. Sonra ona hayat vermiş Allah Teala. Ve böylece Adem Aleyhisselam oluşmuş. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden de Allah Teala Hazreti Havva'yı, Havva annemizi yaratmış. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva annemizden bütün insanlık türemiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman etrafında bulunan meleklere de, cinlere de emir veriyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Onun önünde secde edin. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü insandan başka Allah'ın ruh verdiği hiçbir mahluk mevcut değildir. Bu sebeple insan en üstün mahluktur. Allah'ın ruhu insanın muhtevasında var olduğu için o bir mahluktur ama kendisini yaratanın ruhu onunla birliktedir. İnsandan başka hiçbir mahluka yarattığı hiçbir yaratığa Allah Teala ruh vermemiştir. Sadece bu sebeple Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hamd olsun, şükür olsun yüce Rabbimize ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olarak yaratılmanın erdemini vermiş. Sevmeyi öğretmiş. İşte hayatınızın en önemli sizi hedefe götürecek olan en üstün dizayn Allah-u Teala'nın insanlara sevmeyi öğretmesidir. Sevmek bütün savaşların sonudur. Sevmek kinlerin, nefretlerin sonudur. Ve Allah Teala insana sevmeyi öğretti. Şeytan da nefreti, kini, düşmanlığı. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi ne kadar çok seviyorsa, iblis de o kadar çok nefret ediyor. Bütün bu şeytanların cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan ve bütün şeytanları azdıran İblis isimli şeytandır. O cinlerden de diyor Allah Teala. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini verdiği zaman bütün Allah Teala'nın etrafında bulunan melekler ve cinler secde ettiler. Ama iblis secde etmedi. İblis cinlerdendi. Allah Teala ona, ey iblis, seni emrime karşı çıkaran, emrimi yerine getirmemene sebebiyet veren şey nedir? İblis kibirlenerek dedi ki, beni ateşten, yani dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. Elbette beni enerjiden yarattığın cihetle ben ondan üstünüm. Şimdi bu noktada duralım ve Allah Teala'nın bir ayetine gelelim. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruh üfürüldüğü an sizin şeklinizi almıştır. Sizin vücudunuz hangi istihaleleri geçirirse nefsiniz de aynı şekli alır. Yani ruhunuz da aynı şekli alır. Ruhunuzun da nefsinizin de görünümü tam şu anda sizin göründüğünüz gibidir. İşte şu fizik vücudumuz, nefsimize de, ruhumuza da bir sığınaktır. Bu fizik vücudun bünyesinde, kapladığı alan içerisinde nefsiniz var. Bu fizik vücudun kapladığı alan içerisinde ruhunuz var. Ya da bir kısmınız için vardı. Onu Allah'a gönderenler için ikinci kelime kullanılabilir ancak. Onların da ruhları vardı. Onlar fizik vücudun içindeydi. Ama onlar ruhlarını Allah'a göndermek şerefine erdiler. Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine erdiler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için geçerli bu. Ermiş evliya herkes olabilir. Olmasında hiçbir engel koymamış Allah Teala. İnsanları teşvik ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bir dileğiniz benim sizin ruhunuzu bana ulaştırmam için yeterlidir. Siz sadece dileyeceksiniz. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben de sizi kendime ulaştıracağım. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Ben diyor sizi kendime ulaştıracağım. Yani sizin ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu ben onun gerçek sahibi olan kendime ulaştıracağım diyor. Bu konuda diyor, siz bir garanti alıyorsunuz benden. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın buyurduğu Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İstiva eder. İleyhi ona kendisine men kişiyi Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı dilediği kişiyi. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Burada bu ifadeden yani insanların büyük kısmı seçilmez. Allah'ın dilediği

İşte onlar seçilmezler. Onlar hiçbir zaman insanların %5'ini aşamazlar. Çok küçük bir azınlık olarak kalacaklardır. Geri kalan herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilirse ne olur? İşte burada cevap biraz hüzünlü. Seçilmek bir şey ifade etmiyor. Seçilenlerden, seçilmeyenler zaten Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanlar. Öyleyse seçilenlerden, seçmiş olan %95'ten kimler Allah'a münaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilerlerse, sadece onlar hedefe ulaşırlar. Allah'ın seçtiklerinden kimler Allah'ı dünya hayatında ruhlarına ulaştırmayı dilerse sadece onlar Allah'a ruhlarını ulaştırabilirler. Dilemeleri yeterli midir? Evet, yeterlidir. Kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi şeytana yenecek olan temel sebebi yakalamıştır. Şeytana yenecek olan nedir? Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerse ne olur kişi? Dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Yani kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhu vücudundan ayrılıyor. Yanlış. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman değil. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona yardıma başlıyor. Allah ona mürşit sevgisi veriyor. Kişi hacet namazını kılıyor. Mürşidini görüyor ve bir sevgi uyanıyor kalbinde irşat makamına karşı. Ve gidiyor, tabi oluyor Allah'ın hacet namazını kıldığında kendisine gösterdiği kişiye gidiyor ve tabi oluyor. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa olay başlar, ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bunun için ana dergaha gelir. Erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında yer alır. Baştan 6. kata kadar çıkabilenlerin içinde yer alır. Ancak daha sonra 7. kata çıkabilenlerin içine geçer. 6 katı tamamen açtığı zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye furkanlar verir. İrşat makamını, irşat makamı olarak görmeyen, herhangi bir kişiden ayırt edemeyen kişiyi, irşat makamını ayırt edebilen bir imkana kavuşturur, bir yetkiye kavuşturur. Kişi, irşat makamını artık herhangi bir kişi olarak değerlendirmez, irşat makamı olarak görür. Ve bu görüşün arkasından Allah Teala onun irşat makamının sözlerini anlaması için kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır. Gözlerindeki

ve mestureyi alır Allah Teala. Kulaklarındaki makrayı, kalbindeki hikmeti. Görme hastasının üzerindeki engeli alır. Kaşavet. İşitme hastasının üzerindeki engeli alır. İdrak hastasının üzerindeki engeli alır. Hem uzuvlarındaki engelleri hem de hastalarındaki engelleri kaldırır. Görme, işitme ve idrak etme birer hastadır. Göz, kulak ve kalp birer uzuvdur. Bu azanın, aza uzuvlar demek. Bu uzuvların görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah Teala açar. O zaman o kişiler irşat makamını başka insanlardan ayırabilmek özelliğini kazanırlar. Kalplerine ihfat konulur. Ve bu nizam içerisinde bu insanlar hacet namazını kılarlar ve mürşitlerini Allah Teala böyle olan insanlara mutlaka gösterir. 14. basamakta bu insanlar mürşitlerine ulaşırlar. Tabiyetleri gerçekleşir. Peki şeytan ne yapıyor bu arada? Hiçbir şey yapamıyor. Allah'a mülaki olmayı düşünen, ondan sonra da bunu kalbinden gerçek anlamda dileyen hiç kimseye şeytan hiçbir şey yapamaz. Allah o insanla şeytanın arasına öyle bir engel koymuştur ki bu engel sevgili kardeşlerim o muhtevada o kişiye şeytanın tesirini mutlak olarak önler, yok eder. Şeytan en çok o insanları yoldan çıkarmak ister ama o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiç kimseyi Allah'ın yolundan saptıramaz. İşte şeytanın gücü bu kadardır. Hiçbir şey yapamaz. Aslında şeytan bir hiçtir. Kime karşı? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar için bir hiçtir. Ne zamana kadar? O kişi ne zaman ki ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergâha ulaşır. Oradan 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşmak üzere kafileye katılır. Evvela 1. kata kadar çıkabilir. Sonra 2. kata kadar. Sonra 3. kata kadar. 4., 5., 6., 7. kata kadar. 7. katın 7 tane aleminin her birine birer birer ulaşır ve bu kişi neticede zikir hücrelerine ulaşır. Orada zikrini tamamlarsa o kişinin ruhu oradan Sitretil Münteha'ya ulaşır. Sitretil Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Yani Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur.
Sevgili kardeşlerim, Allah bu dünyada yaşayan milyarlarca insana ruh vermiştir. Ve Allah'ta hiçbir eksiklik olmamıştır. Onu, o bir sonsuzluktur ruh açısından. Bütün kainattaki insanlara, sadece dünyada verilen bu gezegendeki değil, kainattaki insanlara Allah Teala ruh veriyor. Doğar doğmaz ruhundan üflüyor. Ve de Allah öyle bir Allah'tır ki, yaratıcıdır ki, her şeyin sahibidir ki, insanlar hangi sonsuz sayıda olurlarsa olsunlar, onların hepsine Allah Teala ruh vermek. Yetkisinin ve iradesinin sahibidir. Sonsuzun sahibidir. Allah Teala buyuruyor ki Allah neyi dilerse ona ol der, o da olur. Allah'ın sadece bir talepte bulunması, o şeyin vücuda gelmesi için yeterlidir. İşte Allah Teala'nın bütün insanları tanıdığı, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın o insanların ruhlarını kendisine ulaştırması gerçekleşir. Başka bir şey istemiyor. Sadece gönülden bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte şeytanın bütün insanlara düşman olmasının arkasında yatan şey, Adem Aleyhisselam'ın Allah-u Teala tarafından yaratılarak kendisine secde etme emrinin verilmesidir. Şeytan bu emri gerçekleştirmeyen o kadar meleğin arasındaki tek varlıktır. O kadar meleğin ve cinin arasındaki tek varlıktır. Ondan başka bütün varlıklar, şeytanlar da, cinler de, melekler de hepsi secde ediyorlar. Sadece iblis secde etmiyor. Ve de Allah-u Teala'nın o kişiye ruhundan üfürmesinin ne kadar büyük bir üstünlük olduğunu bilmesine rağmen Allah-u Teala neden secde etmedin deyince fizik vücudunu ortaya koyuyor. Sen benim fizik vücudumu dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onu ise topraktan, çamurdan yarattın diyor. Oysa ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde emrini verdiği zaman Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna secde edin demiyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ona secde edin diyor. Biz insanların fizik vücudu bir şey ifade etmez. Nefsinin afetlerinden arınmadıkça. Ancak nefsinin afetlerini Allah'ın yardımıyla daimi zikre ulaşmak suretiyle yok eden bir insan, işte o insan Allah için en kıymetli olanlardandır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o ruhunu Allah'a teslim etmiştir, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir, daimi zikre ulaşan herkes nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Geriye sadece iradesini teslim etmesi kalmıştır. Bunu ise Allah gerçekleştirecektir. Çünkü o kişinin daimi zikirden öte yapabileceği bir şey yoktur artık. En üst noktaya varmıştır, daimi zikre ulaşmıştır.
Bu noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örter. Onlara yeni bir nur daha verir, üçüncü nur verir başlarının üzerine. Onların örttüğü günahlarını sevaba çevirir. İradelerini de teslim alır. Ve onlara irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle bir yetki verir. Onlar Allah'ın Allah tarafından tayin edilen mürşitleri olmuştur. İrşad etmek yetkisinin sahipleri olmuşturlar. Onlar, bütün mürşitler raşitlerdir. Yani rüşte ermiş olanlardır. Rüşt, irşad etmenin yetkisini ifade eder. İrşad etme yetkisi bir olgunluk ifade eder. O kişinin mutlaka iradesini de Allah'a teslim etmesi gerekliliğini vurgular. Bir insan ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmedikçe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Öyleyse kim bu hedeflere ulaşmadan mürşit olmuşsa, kendisini mürşit zannediyorsa, o onun bileceği iştir. Ama Allah'ın katında o kişi irşad etmek yetkisinin sahibi kılınmaz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar bu devirde bu hakikatlerden artık haberdar değildir. Çünkü bunların hepsi unutulmuş, tarihe karışmış Kur'an ayetleridir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki insanlar 7 safa ve 4 teslimi devreden çıkarmışlar. İslam'ın 5 şartına perçinlenmişler. Diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Bunları yapan mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, girer mi? Ne yazık ki girmez. İşte bu büyük aldanışın sona erdiği devir bu devirdir. Hidayet devri. İnsanlar İslam'ın 5 şartını yaşamakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, hidayete ererler. Bu istikamette yola çıkan adam bununla yetinmeyecektir. Fizik bedenini de Allah'a teslim etmek isteyecektir. Ve insanların büyük kısmı bunu gerçekleştiremeyecektir. Çünkü o güne kadar ulaştıkları hedefe, yani ruhlarını Allah'a, Allah'ın ulaştırmasına, zikirlerini günde 3 saate, 3-4 saate çıkarmakla, ulaşmakla gerçekleştirmişlerdir. Daha doğru bir ifadeyle Allah onları bu 3-4 saat zikir yapma yeteneğine kavuşturmuştur. Ve onların ruhlarını Allah-u Teala teslim alarak kendi zatına ulaştırmıştır. Çünkü söyledik sözümüzün başında, sözü var. Sevgili kardeşlerim ve de insanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahibi olurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşabilir. Ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Kime, hangi mürşide tabi oldu? Hacet namazını kıldı, bir gece saat, şimdiki saatte birden sonra
Aslında gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra bu kişi boy abdestini aldı, hacet namazını kıldı ve Allah'tan mürşidini sordu. Böyle yapan, boy abdesti alıp mürşidini Allah'tan soran kişi, bir sorduğunda göremezse, ikinci ve üçüncü sorduklarında mürşidini görecektir. Eğer kişisel bir noksanlığı söz konusu değilse, Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Yani kişi aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyor da diliyle söylüyorsa bunu, o zaman Allah Teala ona hiç kimseyi göstermez. Ama kalbi bir talebi varsa Allah Teala onun kalpten olup olmadığını en iyi bilendir. Kalbi talebi olan herkese mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin yapması lazım gelen şey ona ulaşıp tabi olmaktır. Ulaşırsa mürşidini sevecek ve tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhuyla yola çıkacaktır. Ruh Allah'a doğru ana dergaha ulaşıp oradan yola çıkacaktır. Kabile ile beraber sırasıyla birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Yedinci gök katında, yedinci gök katının yedinci aleminde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca, ki bu 7-8 aylık bir işlevdir, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh, Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve o Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sahibine tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala emrediyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yekümün azabe üzerine. Azap gelmeden önce, kıyamet kopmadan önce, ölmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani bu teslim ruhun teslimini, bu teslim fizik vücudun teslimini, bu teslim nefsin teslimini, bu teslim iradenin teslimini içerir. Teslimlerin bütünüdür. Birinci teslime ulaşmadan bile bir insan cennete sahip olabilir. Sevgili kardeşlerim, cehennem sonsuz bir işkenceler dizisidir. Cehennemde her türlü işkence cehenneme gidenlere Allah-u Teala tarafından ne yazık ki tatbik ettirilir. İnsanlar bir hayalle avunurlar. Biz cehenneme gitsek bile biz müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse cehennemde bir süre kavrulduktan sonra hop Allah Teala bizi oradan alıp cennetine atacaktır. Böyle olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir insanın cehennemden bir daha çıkamayacağını söylüyor. Cehennemin iç kapısından cehenneme alınan kişi orada sonsuza kadar işkence edilecek olan bir olayla karşılaşır. Cennete gidecek olanların fizik vücutlarının efsafı, vasıfları cennete göre ayarlanmıştır. Cehennem onlar için sadece bir görüntüdür. Bu sebeple cehennemin
Cehennemliklere göre geçilmez olan duvarları, şeffaf duvarları, cennete girecek olanlar için hiçbir hüküm ifade etmez, bir görüntüdür sadece. Onlar uçarak dış duvardan 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvarlardan geçerler. Cehennemin içine girerler uçarak. Cehennemin içinde o işkenceleri gördükçe Allah Teala'ya kendilerini oradan kurtardığı için sonsuz hamdler ve şükürler ederek Allah'ın cennetine giderler. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizi kendisiyle birlikte cehenneme ulaştırmak için her şeyi yapar. Ne zaman içinizden bir ses size bir kötü bir şey yapmanızı söylüyorsa, bu nefsinizin sesidir. Ama onu o kötülüğe sevk eden her zaman şeytandır. Her zaman nefsinin afetleri o kişinin şeytanla ilişki kurmasına açık bir sebep teşkil eder. Ve şeytan bir ömür boyu o kişiyi hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. Etkileyemedikleri olur mu? Evet, kim daimi zikre ulaşmış da nefsinde hiç afet kalmamışsa, bu noktadan itibaren şeytanın onu etkilemesi afetler olmadığı için mümkün değildir. Afetlere tesir etmesi şeytanın alanıdır. Şeytan afetlere tesir edebilir. Hasletlere negatif istikamette bir tesiri mümkün değildir. Ve daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde sadece hasletler oluşur. Onun kalbi %100 nurlarla kaplanır. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla bu kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan sadece böyle olan insanlara nefretle, kinle bakar, onlara kötülük etmek için her şeyi yapmaya hazırdır ama hiçbir şey yapamamanın aczi içinde kalır. Öyleyse sakın unutmayın, şeytan sadece nefsinizdeki afetlere tesir edebilir. Ve nefsiniz doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. O afetleri devreden çıkarmak için Allah Teala geriye kadar sizi garanti altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını Allah Teala mutlaka yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsinizin kalbindeki afetlerin de yarısı yok olur. Böylece yarı yarıya bir dünya mutluluğunu yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya gelinceye kadar üç aşama geçirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabiiyette daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırır ama siz ulaştırmışsınız gibi kabul eder. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve nefsinizin kalbinde de nurlar %51'e ulaşmıştır. Bunun manası hayatınızın %51'ini mutlulukla geçireceksiniz. %49'unda ancak huzursuz olacaksınız. Allah Teala böyle bir imkanı bütün insanlara hasretmiştir ve hazırdır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşma
o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını, dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Allah, insan ve şeytan üçlüsündeki muhteva bu hakikatleri öğrendikten sonra bütün insanları Allah'a inanan, Allah'ın sözlerine, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine inanan insanları derhal Allah'a ulaşmayı dilemeye yöneltmelidir. Bu dilekse o kişinin daha sonra bir mürşit sevgisi duyarak mürşidine tabiyetini, o noktada ruhunun vücudundan ayrılmasını, sonra da seyri sülükle 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına mutlaka ulaşmasını sağlar. O kişinin bunu gerçekleştirecek 7-8 aylık bir ömrü varsa. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizlere bir hiç karşılığı, sadece bir talep karşılığı, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, yapacağınız şey bu kadar. Sadece bunun karşılığı olarak dünya mutluluğunun yarısını hibe ediyor, karşılıksız veriyor ve üçüncü kat cenneti gene hibe ediyor, gene karşılıksız veriyor. Bir şey istemiyor sizden. Siz sadece bir talepte bulunuyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bu kadar yardımcı mı? Evet, bu kadar yardımcı. Siz talep ediyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ve size de üçüncü kat cennetle dünya mutluluğunun yarısını kendisi yapmasına rağmen bu işlemi gene size onu hediye ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin üçüncü katı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, sadece buraya kadar değil, ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar değil, daha öteye fizik vücudunuzu teslime, daha öteye nefsinizi teslime, daha öteye iradenizi teslime ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين، الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Sizlere Kur'an'ın yegane amacı olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah Teala İnsan adı verilen bir kul yaratmış, bir yaratık. Hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Allah bizleri yaratmış. Ama bu yaratığını başka yaratıklarından üstün kılmış. Neyle üstün kılmış? Ona ruh vermiş. Ruhundan insana üfürmüş. Ama Allah Teala ruhundan cinlere, hayvanlara üfürdüğünü söylemiyor. Ruh üfürülen bir tek varlık var. O varlığın adı insan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk biziz. En üstün mahluk gene biziz, insanlarız. Allah Teala insanları yeryüzünün varisleri olarak değerlendiriyor. Arzın varisi biz insanlarız. Cinler değil, melekler değil. Kainat için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar! Ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı. Arzda, bu dünyada ve bütün göklerde yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Böyle bir müessese var ortalıkta. Allah'ın bunları bizlere musahhar kılması. Musahhar kılmak, emre vermek, sihretmek, hasretmek oluyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdikten sonra ruhundan üfürüyor. Ve bütün meleklere ve cinlere diyor ki şimdi onun önünde secde edin. Cin tayfasından olan iblis hariç bütün melekler secde ediyorlar. Öyleyse Allah'ın secde edilmeye layık gördüğü bütün mahlukattan daha üstün standartlarda yarattığı yeryüzünün halifesi ve varisi insanoğlu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda insan en ön sırada gelir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriyor. Kainattaki son peygamberin, nebilerin sonuncusu. Risalet devam edecektir kıyamete kadar. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir. Şimdi bunları söylemekten bir muradımız var. En üstün yarattığı mahlukunu Allah Teala en çok seviyor. Eğer en çok sevdiği mahluk insan olmasaydı, biz bütün kainatı ey insanlar sizin için yarattık demeyecekti Allah Teala. Ey insanlar biz sizi de falanca mahlukumuz için yarattı diyecekti. Ama öyle söylemiyor. Bütün gökler, bütün yer, bu arz, yeryüzünün merkez teşkil ettiği bir kainat düşünün. Bütün gökler, göklerde yaşayan bütün varlıklardan daha üstün olarak bizi yaratmış, insanı yaratmış ve insanı bütün göklerin ve yerin hem varisi hem de halifesi kılmış. Öyleyse sizler üstünsünüz. Sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Ve en çok sevilen mahluksunuz. Allah-u Teala tarafından en çok sevilen mahluk. İnsanoğlu. Allah'ın kendi zatına dönecek olan bir ruhun sahibisiniz. Sahibisiniz. Eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, hayattayken göndermeniz gerekir. Göndermediyseniz, o zaman şu anda Allah'ın ruhu sizde. Bütün insanlar, Allah Teala'nın ifadesine dikkat edin, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumuzdan değil, ruhumdan diyor. Zatını kastediyor. Zatına ait olan ruhtan üfürdüm diyor. Böyle bir ruha sahipsiniz, biz de sahiptik. Bu insana verilen önemi gösterir. Neden biz de sahiptik? Çünkü biz emri hamdolsun ki yerine getirdik. Hayatımızın en büyük vazifesi hidayete ermek. Birinci hidayet, teslim ve mütalik hidayetlerin birincisi ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. İkincisi fizik vücudumuzun Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizayne ulaşması halinde teslim olmasıdır. Daha sonra nefsimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakları asla işlemeyen bir hüviyete gelmesi söz konusudur. Daha sonra da irademizin Allah'a, artık o iradeye ihtiyaç kalmadığı için teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her biri, her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Allah Teala hepinizi o mutluluğa layık görmüş ve bütün verdiği emirler sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak için. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti edersiniz. Ama dünya mutluluğunun yarısını elde edebilirsiniz. Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, evet siz ulaştırmazsınız, Allah ulaştırır. Çünkü sizi öyle bir dizaynla dizayn eder ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizi gördüğü andan itibaren proses başlar, işlemler başlar. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani ruhunuzu. Muradı ne? Muradı sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Muradı sizi dünya saadetinin yarısına, dünya hayatını yaşarken o hayatın yarısını mutlaka mutlu olarak geçirmenizi temin etmek. Allah'ın gayesi bu. Sizi kısaca mutlu kılmak istiyor. Mutluluk. Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime فَمَا هَلَكْنَا الْاِنْسِ وَالْجَنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. And olsun ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bakıyoruz ki kul olmanın başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Tamamlandığı nokta ise iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Böylece mutlulukları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olarak ömür boyunca yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Yeter ki siz Allah'a gönül verin. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter ki siz Allah'a tevekkül edin. Tevekkül müessesesi bütün bu mutluluklara adım adım ulaşmanızı sağlayacak olan en sağlam teminattır. Allah Teala kim Allah'a tevekkül ederse o kişiyi teminat altına almıştır. O kişi güvencededir. Allah'a ulaşma konusunda, ruhunu Allah'a teslim konusunda, fizik vücudunu Allah'a teslim konusunda, nefsini Allah'a teslim konusunda ve iradesini Allah'a teslim konusunda. 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahipsiniz. Allah'ın sözü orada tamamlanıyor. Ne sözü? Şöyle söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu kadar basit olarak ifade ettiğimiz şeyi Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve o insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Allah'a münib olanı, Allah'a aminu olanı. Her ikisinde de Allah'a ulaşma dileği var kesin olarak. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği bu aminu kelimesiyle ifade edilsin. Veya münib, enibü, gibi kelimelerle ifade etsin Münip kelimesi, enibü kelimesi aynı kökten geliyor. Yünip kelimesi de aynı kökten geliyor. İnabe kelimesi de aynı kökten geliyor. Hepsi Allah'a yönelmek, bir dilek ifade ediyor. Hepsi aynı dileği kapsamış durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte mutluluğun sırrı burada. Mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Mutluluğun sırrı burada. Bir dilek, sadece bir dilekle mutluluk müessesesini Allah Teala size vermeye hazır. Dünya saadetinin yarısına bedavadan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, siz kendinizi zorlayarak hiçbir şey yapmayacaksınız. Allah size her şeyi öyle bir sevdirecek ki, bütün Allah'ın o hedefe ulaşmak için sizden istediği şeyleri bir sevgi halesi içerisinde severek, bütün gönlünüzce güzele yönelerek gerçekleştireceksiniz. Öyleyse bir muhteva söz konusu. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada sizlerin mutluluğu söz konusu. İstisnasız olarak Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Mutluluğun bütün vasıfları sizde vardır, size verilmiştir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani Hanif dininin mutluluğu yaşamak konusundaki bütün vasıfları sizde mevcut. Bir tek din var, Hanif dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, son peygambere kadar bütün peygamberler aynı şeyleri yaşamışlar, aynı dini yaşamışlar ve bu konuda kesin bir olgu var. Bu olgu kainatta sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Üç tane vasfı var. Vahdet, tevhid, teslim. Tek Allah'a inanmak, o Allah'a ulaşmayı dileyerek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vücuda getirmek. Tevhid, Allah'ın tekliği, vahdet, tek bir toplum oluşturmak. Tevhid, dikkat edin, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o geri kalan 72 fırkadan bir tanesindedir muhakkak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 73. fırkadadır. İnsanlar fırkalara ayrılıyorlar. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün insanlar fırkalara ayrılmış olanlar. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren sırat-ı müstakimdedir. 3. basamaktan 14. basamağa kadar. 7. basamağa kadar 1. sırat-ı müstakim. 7. basamaktan 14. basamağa kadar 2. sırat-ı müstakim. 14. basamaktan 21. basamağa kadar 3. sırat-ı müstakim. 21. basamaktan ne oldu? Birinci basamakta Furkanları aldık. Günahlarımız örtüldü. İkinci basamakta, ikinci yedi basamakta, 14. basamakta mürşidimize ulaştık. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ulaşana kadar 12 tane insan aldık. Ulaştığımız anda tabiyet sırasında 7 tane nimet aldık. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Bu statüde henüz mutluluğun %50'sine ulaşabildik. %51'ine diyelim. Fizik vücudumuzu teslim ettik Allah-u Teala'ya. 25. basamak %80'i aştı mutluluk oranımız. Nefsimizi teslim ettik Allah-u Teala'ya. 27, 28. 26 ve 27. basamaklar. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde afetler sıfıra indi. Hiç afet kalmadı. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Bizi faziletli insan kılacak olan özellik. Öyleyse kul olmak konusunda devamlı ilerliyoruz. Ama kulluğun başladığı bir yer var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a yöneldiniz. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, yani Allah'a yöneldiğiniz noktada bir sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İkinci sırat-ı müstakim, 7. basamaktan 14. basamağa kadar sizi getirecektir. Üçüncü sırat-ı müstakim, 14. basamaktan ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yere kadar götürecektir. Dördüncü sırat-ı müstakim, ruhunuzu teslim ettiğiniz 21. basamaktan 25. basamağa kadar götürecektir sizi. Hep fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz basamağa kadar. Beşinci sırat-ı müstakim, oradan sizi nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yere götürecektir. Bu beşinci sırat-ı müstakimdir. Oradan altıncı sırat-ı müstakimle irşada ulaşacaksınız. Yedinci sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesi ve 5. kademesi. İşte 7 tane sırat-ı müstakim. 7 tane yol. 7 tane tarik, velakat, halakna, fevkaküm, Sab'at-er-Ayka diyor Allah-u Teala üzerinizde. 7 tane tarik oluşturduk bu. Zemin kattan bizi alıp Allah'a kadar ulaştıran 7 tane katı açtıran yol. Bu sırat-ı müstakimin sadece bir bölümü. 14. basamaktan başlayan ruhumuzu Allah'a kadar ulaştıracak olan bölümü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese yaşanır. Ve onu yaşamanız için yaratıldınız. Sosyal bir mahluksunuz. İnsanlarla beraber olmak mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok. Mutlaka başka insanlarla beraber olacaksınız. Ve o insanları mutlu kılmakla mükellefsiniz ki siz mutlu olasınız. Mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Mutluluğunuz aynı zamanda zikrinizin artışıyla da paralel bir seyir takip eder. Birbirinden bağımsızdırlar. Her biri ayrı ayrı mutluluğu yaşatır size. Zikir yaptığınız zaman mutlu olursunuz. Nefsinizdeki bütün afetler o süreç içinde size hiçbir tesir yapamazlar. Başkalarına onları mutlu eden davranışlarda bulunduğunuz zaman gene onları mutlu ettiğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu kılar. Gördünüz mü? Netice hep aynı noktaya ulaşıyor. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Öyleyse ne diyordu Allah-u Teala? Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Nerede başlar kulluk? Hadi gelin beraber bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah-u Teala Allah'a kulluğun başladığı noktayı söylüyor bize.

kul olmaktan kurtuldular diyor Allah Teala. Tağut, insan ve cin şeytanlar, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve enabu ilallah ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a yönelerek. Şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala onlara. Müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Peki ne olmuş? Kişiler tağutun kuluymuşlar. Ama bundan tağutun kulu olmaktan içtinab etmişler. Kendilerini kurtarmışlar. Ne yaptı da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve Allah Teala onlar benim bu dilekle diyor, kullarım oldular. Kullarımı müjdele diyor. O noktadan itibaren şeytanın kuluyken şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini diyor. Kurtuldular ve Allah'a kul oldular oluyor sonuç. Kullarımı müjdele ifadesi kesin olduğuna göre şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulanlar Allah'a kul olmuşlar. Neyle kul olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah niçin yaratmış insanları? Allah'a kul olsunlar diye. İşte bu noktada ilk kulluk söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Ama Allah'a kul olmak neyi getirir? Ne sağlar size? Allah'a kul olmak size mutluluk sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği noktada, yani üçüncü basamakta, o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü artık o insan ve cin şeytanlara kul değildir. Allah'a kuldur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinin birinci safhası tamamlandı. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a kul oldu. Allah'ın buradaki hedefinin mutluluk olduğunu söylemek istediğinde söylüyoruz ki o birinci kat cennetin sahibi oldu. Sonra Allah-u Teala derhal harekete geçerek ona bir şeyler yaptı. Burada Allah ile Allah'ın kulu olmanın başlangıcı olduğu gibi aynı olay Allah'a dost olmanın da başlangıcıdır. Bakın Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah-u Teala ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Kimmiş bu Allah'ın dostları? Ellezine amenu diyor Allah Teala. Amenu olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ve onlar amin olanlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Ellezine amenu ve kanu ittekun. Onlar amindurlar ve takva sahibi oldular. Amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin

oldukları için takva sahipleri. Allah Teala onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amin olduğunu, takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Kimmiş onlar? Allah'ın dostları. Aynı olay, Allah'ın dostu veya tağutun dostu olmak, Bakara suresinin 256-257. ayet-i kerimesinde de söyleniyor. Allah Teala Bakara 257'de diyor ki: Allahü veliyyüllezine aminu. Allah aminu olanların dostudur, velisidir. Yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Onları, burada onlardan murat, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarması, onların nefslerinin kalbindeki %100 karanlığı azaltması, azalttıkça zulmet insanın kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetler, karanlıkları temsil ederler. Ve nefsimizin kalbindeki afetlerin bu dizaynı, karanlık dizaynının yanında Allah'ın nurları var. Onlar da nuru, yani aydınlığı temsil ederler. Onun için Allah-u Teala Allah'ın, Allah amen olanların dostudur, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Dostluk, velayet müessesesi Allah'ın amin olanların dostu, velisi olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 62-63-64. ayetlerinde Allah'a dost olan insanlardan bahsediliyor. Bakara 257'de Allah'ın da o insanlara dost olduğu ifade ediliyor. Allah Teala diyor, Allah amel olanların dostudur. Onları, onların kalplerini, nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. O kadar da kalıyor mu? Kalmıyor. Aynı zamanda Allah'ın dostu olmayanların kimler olduğu söyleniyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ. Kafirler var ya diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Kafirler tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah'ın dostu olanlar müminlerdir. Öyleyse tağuta kul olmaktan, tağutun dostu olmaktan nerede kurtuluyorduk? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ve Allah Teala devam ediyor. O kafirler var ya diyor, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından onların kalpleri nurdan zulmete ulaştırılır. Yani tekrar karartılır diyor Allah Teala. Öyleyse bir müessese var sevgili kardeşlerim. Bir dostluk müessesesi, ya tağutla, insan ve cin şeytanlarla veya Allah'la. Orada tağutu, insan ve cin şeytanları koyduğumuz zaman devreye, şeytan ve onun takımı oluyor. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar tağutu oluşturuyor. Kim onlarla dostsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu açık bir şekilde anlatılıyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerime.
kelimesinde demin söyledik. Onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah-u Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler diyor. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için böyle oldu diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler ve aminu oldular. Ve kullarımı müjdele diyor. Onlar Allah'ın kulları oluyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri halde anda, Allah'a yöneldikleri anda şeytanın kulu iken Allah'a kul oluyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen şeytanın, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu oluyor. Ama dilemediğine belki durumu kişi küfürde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürde, tağutun dostu. Ve küfürde olanlar aminu olmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sadece Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu hakikati net olarak veriyor. Allahu velillezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah'a amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahümü tagute. Onlar ki kafirlerdir ve tagutun dostudurlar. Öyleyse Allah'ın dostları amin olanlar, onlar müminler. Zaten amin kelimesi mümin kelimesiyle aynı kökten geliyor. İman kelimesiyle aynı kökten geliyor. Ama kafirler tağutun dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi küfürden mümin standartlarına alıyor. Kişi o noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada derhal Allah Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kişi dördüncü basamakta gözlerindeki hicab-ı müstüreyi, görme hastalarının üzerindeki engeli alıyor, gışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, engeli alıyor. İşitme hastasının üzerindeki mührü açıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor. Ekinnetle beraber küfür kelimesi de alınıyor kişinin kalbinden. Ekinnet, küfrün de işareti. Allah kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki küfür kelimesini ekinnetle birlikte alıyor. Bu noktada o kişinin kalbine iman giriyor. Nasıl iman giriyor kişinin kalbine? Ne demek? Kişinin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi var. O kalbe iman girmedikçe küfür kelimesi o kalpte. Öyleyse kalbe imanın girmesi ne demek? Kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Üç, bunun üzerine
12 defa farz kılındığına inanıyor. Dördüncüsü, Allah-u Teala söz verdiği için kim bana ulaşmayı dilerse, amin olursa, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım dediği için, bu Allah'ın sözü olduğu için, Allah'ın kendisini ona, Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor kişi. İşte bu inançların sahibi olan kişi, Allah-u Teala tarafından bu inançlara sahip olduğu için ödüllendirilen kişidir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şartların sahipleridir. Bu şartlarla dört tane temel şart. Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak bir, iman açısından. İkincisi, Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmak. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. 12 defa farz. Dördüncüsü, Allah söz verdiğine göre mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına, ulaşacağına, ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisini ulaştıracağına inanmak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor bunu. Öyleyse işte böyle bir inancın sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı diledir. Dileyen kişidir. Dilemenin dört tane temel vasfı var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu vasıfların sahibi. Sonuç ne oluyor? Sonuç Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi bir yerlere taşıyor. Mümin olmaya taşıyor. Allah-u Teala o kişinin kalbini açıyor. Kalbindeki küfrü, kalbine bu iman girdiği için artık küfür orada kalamaz. Allah-u Teala mutlaka küfrü alacak. Kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek, yararak bir yol açıyor. Ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbine kişinin iman giriyor. Bu dört tane faktör, dört ard arda dört inanç, birbirinin üzerine bina edilmiş dört tane inanç, kişi kesin şekilde inanıyor ki mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan kişi, bu inancın sahibi olduğu anda mutlaka kalbi açılacaktır. Kalbinde bu inanç var olunca küfür kelimesi orada kalamaz. Onun için mutlaka Allah-u Teala onun kalbini açacak. Küfür kelimesini mutlaka dışarı alacaktır. Kişinin kalbine iman girmiştir. Küfür de mutlaka dışarı çıkmıştır. İman içeri, küfür dışarı. Ama kişinin kalbine bu imanın girdiğine dair bir ispat belgesi olan iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır, yazılmamıştır daha. İman kelimesinin yazılması için kişinin 7 kademe daha yol alması lazım. İşte kişinin kalbine iman yazıldığı gün mutluluğun başlangıç noktasıdır. Birinci cennet o kişinindir. Allah-u Teala bu noktadan sonra ne yapacaktır? Bu noktadaki olay neydi? Kişinin şeytanın
insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olması neydi? Diğer ayetlere göre, saydığımız ayetlere göre amin olan kişi mümin, amini olmayan kişi kafir diyor. Bakara 256 ve 257. Biri Allah'ın dostu, biri tağutun dostu. Zümer 17 bunları açıklıyor. Öyleyse kişinin küfürden kurtulduğu yer Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Bu nokta mutlaka kişiyi birinci cennete alır. Öyleyse Allah-u Teala'ya kul olan bu kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Aslında ulaştıracaktır diyoruz ama o ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o zaman kişi daha büyük bir mutluluğun sahibi olacaktır. Şimdi Yunus 62, 63, 64'e bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allah Ela inne evliyallahu la haffin aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Burada amen olanların takva sahibi olduğu kesin. Takva sahibi olanların ise gideceği yerin cennet olduğu kesin. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz. 60'larda bakıyoruz. Lehumü düşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da mutluluk vardır. Ahirette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse müjdeler vardır, mutluluk vardır. Zümer 17 ne diyordu? Onlara mutluluklar vardır diyordu. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Çoğul kullanmış. Yani Yunus 64'te söylediği dünya müjdesi ve ahiret müjdesi ve cennet müjdesi beraberce onun için müjdeler diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olduğu anda kişinin cennet müjdesi ve dünya müjdesi beraberce veriliyor. Allah'a kul olduğu noktada cennet müjdesini mutlaka alıyor kişi. Dünya müjdesi ise gene gelecek, hemen arkasından gelecek. Kişi irşat makamına ulaşacak, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Nefs tezkiyesi başlayacak, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a ulaşacak, üçüncü kat cennetin sahibi olacak. Dünya saadetinde 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçen süre içerisindeki kişinin nefs tezkiyesi sebebiyle devamlı mutluluğu artacak. Sevgili kardeşlerim, şeytan nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Şeytanın hakimiyetinden kurtulmanın bir tek yolu vardır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek. Ne zaman bu yok etmeyi başarabilirseniz ancak o zaman şeytanın hakimiyeti sizin üzerinizden yok olur. Nefsiniz %100 afetlerle doluyken zikir yaptığınız zaman devamlı Allah-u Teala nefsinizin kalbine faziletleri taşır, fazılları. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesi mürşidinize ulaştığınız anda, tabi olduğunuz anda kalbinize yazılmıştır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla dolduracaktır. Öyleyse sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk dizaynı burada değil mi? Bütün güzellikler bu standartlar içinde. Allah Kur'an-ı Kerim'ine bunların hepsini koymuş. Niçin? Sizlerin mutlu olmanız için. Öyleyse nefsinizin kalbine zikirle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı ulaşır. Fazıllar iman kelimesi tarafından çekilerek kalbinize yerleştirilir. Onların miktarı arttıkça nefsinizin o kadar afeti eksilmiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için elinde başka koz yok, imkanı yok. Sadece afetlere tesir edebilir. Onları da aldatarak, yasakları şirin göstererek yapar bu işi. Yoksa zor kullanması mümkün değildir. Böyle bir yetkisi yok. Ve nefsinizin kalbindeki afetler zikirle azaldıkça nefsinizin kalbine fazıllar girerek, orada giderek artacağı için Allah'ın emirlerine itaat eden bir kesim ruhunu, nefsinizin kalbinizdeki fazıllar bu sebeple şeytanın hakimiyet alanı nefsinizin kalbindeki fazıllar arttıkça azalacaktır. Çünkü hakimiyeti tesir etme imkanı sadece afetleridir. Afetler yok. Öyleyse sonuç da yok. O zaman kişi ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Tamamen nefsi fazıllardan oluşacaktır. %98, %2 de rahmet nurları. %100'üne şeytan tesir edemeyecektir o kişinin kalbinin. O zaman kişi daimi bir mutluluğun içinde yaşayacaktır. Çünkü iç dünyasındaki çatışma nefsindeki afetler bittiği için bitmiştir. Artık nefsi devreye girmemektedir negatif olarak. Nefsi de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor, ruhu da. Nefsi de Allah'ın yasaklarına asla uymak istemiyor, ruhu da. O zaman kişinin iç dünyasında sulh ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Sonra dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. Başka insanlara karşı kişi bir öfke, kin, nefret duyamaz. Onları sadece sever. Her birine ayrı ayrı bir sevgisi söz konusudur. Ve böyle bir dizaynda, sevginin hakim olduğu bir ortamda, nefretin bittiği yerde, başkalarıyla anlaşmazlıklar da biter. Dış dünyasında kişi bir sulh ve sükun ortamında yaşamaya başlar. Ya Allah ile olan ilişkileri, Allah ile olan ilişkileri de en güzel statüyü gösterir. Hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, hem yasaklar cephesinde hiçbir yasağa riayet etmemezlik etmez. Allah neyi yasak etmişse asla onu işlemez kişi. Emirler cephesinde de mutludur. Emirlere itaat ettiği için Allah-u Teala devamlı ona huzur verir. Yasaklar cephesinde de mutludur. Allah ona devamlı huzur verdiği için ruhu da nefsine mutluluk verdiği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluklar sizin için. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i insanların ve cinlerin mutlu olması için indirmiş. Şeytanların mutlu olması zaten hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar o standardın varlıkları.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Fatiha'tül.
1: El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a hep hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız, yalnız değiliz. Allah'ın yolunda çok hızlı bir şekilde büyüyen bir toplum hüviyetine ulaştık, hamdolsun. Her tarafta kardeşlerimiz konferanslar veriyor. Her tarafta başarıyla birçok yeni kardeşimiz katılıyor aramıza. Her gün yeni bir yerde bir başka konferans. Birçok kardeşimiz konferans yapar durumdalar, hamdolsun. Ayrıca radyolarda, televizyonlarda, bunlar mahalli radyolar, televizyonlar, konuşmalarımız sık sık yayınlanıyor. Ve de konferans verdiğimiz yerdeki kardeşlerimiz de ilk radyo konuşmalarını konferans vermeye giden kardeşlerimiz tamamlıyorlar ama ondan sonra o mahallede bulunan kardeşlerimizden sohbet yapabilecek olanlar gidip devam ettiriyorlar, hamdolsun, radyolardaki, özellikle radyolardaki sohbetleri. Bunun manası her geçen gün Türkiye'nin her yerinde mahalli olarak da toplumlara ulaşmak imkanının sahibi kılındık Allah Teala tarafından. Bu çok geniş spektrumlu bir büyüme sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var gördüğünüz gibi. Ve de insanlara anlattığımız din açısından en önemli olayın asırlardan beri unutulan, toplumun büyük kısmı tarafından unutulan zikir olduğunu söylemek istiyoruz. İslam'ın beş şartı var diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam. Ama bu beş şart kimseyi cehennemden kurtarmıyor. Mutlaka altıncı şartı eklemek mecburiyetindeyiz. Altıncı şart, zikir. Peki bir yedinci şart da var mı? Yedinci şart da var. Allah'a milaki olmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün sistemleri Kur'an-ı Kerim'de yedili olarak kurmuş. Yedi tane gök katına mukabil, yedi tane yer katı var. Allah Teala bir insanın manevi tekamülünü yedi safhaya ayırmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide tabiiyet. Üçüncü basamak, 14. basamak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dört, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Altı, muhlis olmak. 27. basamak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. 7 tane safa, İslam'ın 7 safhası. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman yer katmanlarının da 7 tane olduğunu görüyoruz. Yer katmanları da aynı standartlara uygun olarak 7 katman hüviyetinde yaratılmış. Gök katlarından bir, manevi açıdan birinci gök katı, açıkta yapılan secdenin bulunduğu kesim. İkinci gök katı,
su arılma havuzlarının bulunduğu kesim, üçüncü gök katı iki katlı bir köşk mescit, dördüncü gök katı Beytül Makdis'in aslı, beşinci gök katı Beytül Haram'ın aslı, altıncı gök katı Allah'ın boyasıyla boyanma, sıfkatullah olma mahalli, yedinci gök katı buraya kadar olan dikey yolculuğun yatay hüviyete döndüğü ve yedi ayrı alemden oluşan bir statü, evvela Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud 3, sonra Divan-ı Salihin 4. Ama baştaki zikir hücrelerini atladık. Önce zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücrelerini atladık. Kader hücreleri geliyor. Ondan sonra Ümmül Kitap geliyor. Demek ki 5 oldu. Altıncısı zikir hücreleri. Daha yolun sonu. Sonra Sitret-i Müntahi'ye ulaşıp ikiye bir yolculukla Allah-u Teala'ya ulaşmak. Sitret-i Müntahi'ye ve Allah'ın zatının bulunduğu alem yedincisi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yedi rakamı her tarafı kuşatmış vaziyette. İşte böyle bir muhteva içerisinde zikirle alakalı olan statüye baktığımız zaman yedi ayrı yerde zikrin yapılması lazım geldiğini görüyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru fena makamı, meka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ullelvap makamı, ihlas makamı, salah makamı. Yedi tane makam insan vücudunda da var ve adları ruh, sır, hafi, ahfa, letaifi nefs, letaifi ruh. Yedi tane sistem, yedili sistem bütün boyutlarda yerini almış. İşte konumuz zikir ve zikir içinde yedi tane ayrı merkez var vücudumuzda. Birinci grup sol göğsün altı. Burada zikrin başlangıç noktası. Şu nokta. Sonra ikinci nokta burası. Birinci gök katını ifade eden burası. İkinci gök katını ifade eden burası. Zikrinde ikinci boyutu. Üçüncü boyut sol göğsün üstü. Dördüncüsü sağ göğsün üstü. Birisi üçüncü katı, birisi dördüncü katı ifade ediyor. Beşinci kat, burası köprücük kemiklerinin birleştiği yer. Burası beşinci gök katını ifade ediyor. Altıncı gök katını ifade eden yer, iki kaşın orta noktası.
Ve yedinci gökyüzü de saçlarla alnın birleştiği yer. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde dizayn edilmiştir. Allah insanı da kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse insan vücudu Allah'ın dizayn ettiği bu kainattaki en üst seviye yaratıktır. Ne demek istiyoruz? İnsandan Allah'a daha yakın bir yaratık olması mümkün değil. Neden değil? Çünkü Allah-u Teala insana ruh üfürmüş. İnsanın ruhu var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın ruhu söz konusu. Yani Allah-u Teala her doğan insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala. Ve biz onun yani insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhu ve bize üfürülüyor. İşte ölmek ruhun bizden ayrılmasını da otomatik olarak intihac eder, sonuçlandırır. Çünkü ölen bir insan için ruh onun içinde bulunan bir varlıktır. Ama kişi ölmüşse ruh için bir sığınak olamaz. Tıpkı onun gibi bir ölü nefs içinde bir sığınak olamaz. Oysa ki ruh, fizik vücudu ve nefs bir üçlüdür ki bu üçlü bir bütünü oluşturur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Üç ayrı hüviyette, üç ayrı varlık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs muhtevasında başlangıçta baştan aşağı afetler olan bir sistem. Ve Allah'ın istediği şey de bu afetlerin %100'ünden kurtulmamız. Onu istiyor Allah Teala. Afetlerin hepsinden kurtulmamız. Afetlerin yerine

söz konusu olur. Gece saat 1'den sonra hacet namazını kılan kişi, biliyorsunuz hacet namazının birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta, tabi Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas, ara verme, teşehhüd miktarı. Sonra üçüncü rekatta gene Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Kişi mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Tabiyetten sonra zikir bir değer ifade eder o kişi için. Ondan evvel yapılan zikir o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmetin ötesinde hiçbir şeyi getiremez. Ama tabiyetle birlikte çok önemli bir unsur oluşur. Kişinin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine kıtımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. İşte bu gelen ruh devrin imamının ruhudur. Kimin başının üzerine gelip yerleşirse Allah-u Teala'nın söylediği o olay cereyan eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte bu kanatların gerilmesi belden ön tarafı kişinin başının üzerinde öne doğru uzanan, belden geri kalan kesimi de arkaya doğru uzanan bir nevi kanat hüviyeti. Devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine yerleşir. O kişinin mürşidi kim olursa olsun hiç değişmez bu. Eğer gerçek bir mürşitse tabiyet anında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci bir olay daha var. Gene mücadele 22 gelince kalbinin içine Allah imanı yazar. Neden yazar? Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim alanındır. Neyin çekim alanındır? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, önce rahmet nuru, o bitince ondan sonra fazıl nuru gelir. Salavat nurları rahmet ve fazıl nurlarının taşıyıcılarıdır sadece. Salavatın bunun dışında bir muhtevası, bir fonksiyonel durumu yoktur. Önce gelen %2 rahmet nurunun yerleşmesinden sonra kişi mürşidine tabi olmadıkça yeni bir nur kalbe giremez. Tabi olursa zikir yaptığı zaman fazıl nuru kalbe girmeye başlayacaktır. Fazıl nurunun özelliği nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin zıttı olan manyetik alana sahip olmasıdır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kalbe giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak nefsin kalbini fazıl nurları doldurmaya başlar. İşte bu kalbin nurlanmasıdır sevgili kardeşlerim. Ve bunun zikirden başka bir anahtarı yoktur. Zikir neden önemlidir? Manevi tekamülümüzün mimarıdır zikir. Manevi tekamülümüz nefsimizin kalbinin afetlerden kurtularak fazıllarla %2 rahmetin ötesinde %98 fazılla dolması halidir. Bu dolma işlemi ancak bu standartlarda gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Nefsinizin kalbine giren nurlardan rahmet nuru

Gide gelir başlangıçta. Ama ondan sonra Salavat Nuru taşıyıcı unsur olarak devreye girer ve nefsin kalbine fazılları taşımaya başlar. Salavat fazlı getirir. Fazıllar nefsin kalbine ulaşır ve karşılıklı çekim gücüne zıt çekim, zıt manyetik alanlara sahip oldukları için iman kelimesinin etrafında gelen fazıllar toplanmaya, kümelenmeye başlarlar. Ve nefsin kalbi nurda olmaya başlar. İlk %7'lik nur tamamlandığı zaman kişi nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bi su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs kötü olanla, suiyi olanla emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Allah'ın rahim esması ile tecellisi %2 rahmet nurunu ulaştırıyor nefsimizin kalbine. Bu açış kapısıdır, anahtardır. Ondan sonra gelen nurlardan artık rahmet nurları nefsimizin kalbine giremez ve yerleşemez. Nefsimizin kalbine giren fazıl nurlarıdır. Ve ilk %7 fazıl tamamlandığı zaman, mürşidimize tabi olduğumuz zaman, vücudumuzdan ayrılıp ana dergaha ulaşan ruhumuz, buna paralel bir seyirle, ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanmışsa, birinci kata kadar çıkabilen, artık safta kalmayıp, seyri sülük sırasına dahil olan, bir ruh hüviyetine girer. Ve zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlar. O birinci katta kalacaktır. Ötekiler yukarıdaki katlara çıkacaklardır. İşte bu nefsi emmare adını alır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamedir. Fela uksumu bin nefsi levvameti buyuruyor Allah Teala. O levvame nefse levmeden kınayan nefse kınanan nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala. Kasem olsun ki, yemin olsun ki demek. Birinci gök katında açıkta yapılan bir secde vardır. Birinci kata kadar çıkabilenler, ötekiler çıktıkları zaman beklerler sadece. İnsinler de beraber inelim diye. Şimdi bu birinci kata kadar çıkabilenler artık ikinci kata kadar çıkmaya başlamıştır. İkinci katta suvarılma havuzları söz konusudur. Oradaki suvarılma havuzlarında kişinin ruhu oraya ulaşır ve suvarılma havuzlarında suvarılır. İkinci defa %7 nur birikimi bunu sağlar. Üçüncü defa kişi %7'lik nur birikimini kalbine koyduğu zaman bu kişi nefs-i mülhimeye ulaşır. Allah-u Teala tarafından ara sıra ilham almaya başlar. Fe elhamaha fucura ve takvaha diyor Allah-u Teala Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse
takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse bununla, yani gelen nurla kişinin nefsini tezkiye etmesi arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Burada kişinin nefsinin kalbine üçüncü defa %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Burası mülhime kademesidir. Allah-u Teala'dan kişinin ilham almaya başladığı kademedir. Ve de kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor. Kişi daha tezkiye etmemiştir. Üçüncü safhadadır. Emmare, levame, mülhime, ilham alma safhası burası. E ruh, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi üzerine üçüncü kata kadar yükselmeye başlar. Kişi zikrini arttırıyor devamlı. Artan zikirle nefsin kalbindeki nurlar dördüncü defa %7 olarak %28'e yükselecektir. Başlangıçta gelen %2 rahmetli devre dışı bıraktık, onu saymıyoruz. Her seferinde %50'lik bir hareketle 7, 14, 21 ve dördüncü kademede %28'lik bir sonuç elde edilir. Burası yeni bir safhayı ifade eder. Allah Teala diyor, buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Evvela Rabbine irci'i ila Rabbiki diye ruha hitap var. Ey ruh, sen de Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda hitap var. O zaman kullarımın arasına gir ve cenneteme gir. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala buyuruyor ki ela bi zikrillahi tatme innul kulubu, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. O zaman kalplerin mutmain olduğu bir nokta söz konusu. Mutmaine doyuma ulaşmak demek. Burası dördüncü gök katını ifade ediyor. Sonra radiye makamı geliyor. Radiyeten diyor Allah Teala, Allah'tan razı olarak. Sonra mardiye diyor ve Allah'ın da rızasını kazanarak radiye, bizim Allah'tan razı olmamız, mardiye bunun üzerine Allah'ın da bizden razı olması. Ruhumuz birincisinde dördüncü gök, beşinci gök katında, ikincisinde mardiyede altıncı gök katında. Nefsimizin kalbine bir %7 daha nur birikimini gerçekleştirebilirsek %49 eder. %42, 7 daha %49 eder. 2 de başlangıçtaki %2 rahmet birikimi vardı. %51 eder. Bunun manası nefsimizin kalbindeki nurlar yarıyı aşmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası yedinci gök katına çıkan, yedi tane alem yatay olarak geçen ruhumuzun
Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. Burada vuslat söz konusudur. Allah'a vasıl olmak vuslat adını alır. İşte zikrimiz adım adım yükselmiş ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracak olan bir seviyeye ulaşmışız. Buradaki zikir ortalama bir muhteva içerisinde günde 3 saatlik bir zikirdir yaklaşık olarak. 3 saatlik bir zikre ulaşan herkes için ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Bazıları bunu 4 saatte gerçekleştirebilirler. Bazıları 3 saatte gerçekleştirebilirler. Ama Allah Teala herkese göre bir değişik sıra takip ediyor ama daha ötesi yok. 5 saatte 5 saatlik bir zikir daha ötelere ulaşmak için yeni bir adım atmak demektir. Ama 3-4 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Normal standartlarda bu 3 saatlik bir görüntü ifade ediyor. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Zikrimiz adım adım arttı. Ama artan zikir arta arta 3 saatlik bir zikir oldu netice itibariyle. Zikrin muhtevası bundan sonra çok büyük bir artış göstermek mecburiyetinde. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için zikrinizi 18 saate ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir olay 3 saatlik bir zikri 6 kat arttırmak demektir. Bunun için fizik vücudun teslimini Allah-u Teala dik yokuşluyor. Zikirle birinci derecede alakalı bir konu. Zikrin 6 kat artması lazım. Ancak bunu başarabilen bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi için daimi zikre ulaşmak artık çok güç bir işlem değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişinin hüviyeti nedir? Daimi zikre ulaşan kişi yepyeni ufukların sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır. Mutlaka kalp kulağı açılır. Burası ulvelbak makamıdır. O kişi Allah ile tezekkür imkanının sahibidir. Öyleyse ulvelbak makamındaki muhtevaya baktığımız zaman bu kişinin zikri daimi zikir olmuştur. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği Allah-u Teala'nın indinde daimi zikrin sahibi olduğu için kalp gözü açılır. Ya da özelliklerinden bahsedelim. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Daimi zikrin sahibi olduğu için ikinci özellik nefsinin kalbinin %100 nurlarla dolması. İki özellik oldu. Böyle bir insan Allah ile tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. 3. Aynı zamanda bu kişi Allah-u Teala'nın gösterdiklerini görür. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağı açılmıştır. Kalp kulağı açıksa, Allah'ın söylediklerini işitiyorsa,
Allah ile karşılıklı konuşma imkanının sahibi olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur karşılıklı müzakere etmek imkanının sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır, ehli hayır olmuştur. Aynı zamanda ehli hüküm ve ehli hikmet olmuştur. Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerdeki hikmeti bir bakışa anlar. Ayetlerin manevi sırrını, kelimelerin arkasında ne sakladığını bir bakışta anlar. Hangi ayete baksa onun arkasında hikmeti bir anda görür. Onun için ehli hikmettir. Ayetin gerçek anlamda yorumunu her zaman yapabilir Allah'tan sorduğu için. Diğer taraftan bir mahkemede veya bir hakem kurulunda görev aldığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için mutlaka adaletle hükmeder. Burası Ullelbab makamının muhtevasını içeriyor. Ama olay burada bitmez. Kişi bir gün tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve zikri yine daimi zikirdir. Bu kişi muhlis olacaktır. Kim tövbe-i nasuha davet edilir de tövbe-i nasuhunu gerçekleştirebilirse o kişi muhlistir. Sevgili kardeşlerim, bunun bir adım ötesine geçtiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bütün muhlisler Allah Teala tarafından mutlaka yeni bir hedefe götürülür. Bütün muhlisler için geçerli olan şey onların Allah Teala tarafından yeni dizaynlarının oluşmasıdır. Allah Teala onların başlarının üzerine yeni bir nur daha verecektir. Onlar bu yeni nurla nurlanacaklardır. Allah onların günahlarını bir defa daha örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Başlangıçta yaptığı gibi, mürşidine tabi olduğunda yaptığı gibi bir defa daha Allah onların günahlarını örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Ve bu muhtevadan sonra onların yeni bir dizayn almaları söz konusudur. Başlarının üzerine salah nuru verilecektir. Ve Allah Teala tarafından iradeleri teslim olunacaktır. Bu işlemler tamamlanınca Allah Teala o kişinin zikrinin artık tesbihe dönüşmesi zamanının geldiğini buyuruyor. Bu zikrin tesbihe dönüşmesi Allah-u Teala'nın indinde salah makamının muhtevasını ifade eder. Külli irade İhlas makamının bu noktasında herkes için geçerlidir. Ama devrin imamları için ilahi irade devreye girer. Bu noktadaki kişinin iradesini ya külli irade devralır, bunlar Resul veya Nebi olmayan bütün evliya için geçerlidir. Ama Resul ve Nebiler için başka bir hüviyet söz konusudur. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altına alınırlar.
İlahi irade onların iradelerini teslim alır. Ve onlar her iki grupta, yani ister Resul ve Nebi olsun, isterse irşat makamına ulaşan Resul ve Nebi olmayan veliler olsun, hepsi irşat makamının sahibidir. İrşat makamının en üst sahibi peygamberlerdir. Yani nebilerdir. Ondan sonra peygamber olmayan, yani nebi olmayan resuller gelir. Veli resuller. Daha aşağısı velilerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar hepsi, bu son saydıklarımızın hepsi daimi zikir, daha sonra külli zikir sahibi olanlardır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesini bir insanı sıfırdan alıyor, en üstün mertebelere kadar çıkartıyor. Allah-u Teala olan hepsine iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman irşada memur ve mezun kalındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduklarını kesin olarak tebliğ eder ve onlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. İnsanlar vardır, biz mürşidiz diye çıkarlar ortaya. Allah-u Teala tarafından tayin edilmemişlerdir. Önemli olan Allah tarafından daimi zikre ve tesbihe ulaştıktan sonra irşat makamını bir hakkın hak edenlerin durumudur. Onlar Allah'ın gerçek mürşitleridir. Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Allah-u Teala'nın hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, Allah'ın irşat makamına sahip kıldıklarından kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuzuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul ederler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'a mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışıyla ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiili ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgit uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sulh ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz, yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğuna ne buyurulur? Cennet mutluluğu sonsuz bir vetiredir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komuta mevkiinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kalplerini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz, o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız, cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidin önünde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşit tayin edecektir. o mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır, tahviyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır, cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı deneyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun istisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amin olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu laat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63 ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Yunus 62, 63, 64'te söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler

Suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki: Kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetlere girecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meaba ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah Teala onların mutlaka cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet 3. kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık safsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır.
Ama kim Allah'a ulaşmayı

Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı. Göğüsten kalbe nur yolu açıldı. Kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sepk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mühürü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar ki diyor Allah-u Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hücurat 14'te Allah-u Teala diyor ki Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızla mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vakra engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak.
Kalbin mührünü bastıracak aşağı, zulmani kapıya kadar, zulmani kapıyı kilitleyecek.

Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, Zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla Zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler,
diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğim özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün, Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşid seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastüs sebili diyor Allah Teala. Sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka 3. kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını
temizleyeceğini garanti ediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a sana. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Konumuz İslam'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez deniyor. Bunlar dinde yerleşmiş olan yanlışlıklar. Allah Teala Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim onlara o kişinin hikayesini anlat ki biz ona ayetler indirmiştik de sonra o şeytana tabi olmuştu. Yani bırakınız Allah-u Teala'nın bir velisini, şeytana tabi olacağı elbette Allah-u Teala tarafından o kişinin evvelden biliniyordu. Ona dahi Allah-u Teala bir şey indirdiği zaman adına ayet diyor. Ayetler kitabı oluşturur. Sureleri oluşturur. Surelerde kitabı oluşturur. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez sözü sadece insanların zannıdır. Bu sebeple Risalet Nurları'nın ayet ayet indirilmesi, kaydettirilmesi Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatleriyle ayetin sadece peygamberlere değil, peygamber olmayanlara da indirileceğinin ifadesi. Bu vesileyle bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman bu konuda bir iddiamız da olmadı. Kendimizi hiçbir zaman peygamber ilan etmedik. Biz Allah'tan korkarız. Allah bizim sahibimizdir. Ne söyletirse onu söyleriz. Resul başka şeydir. Nebi yani peygamber başka şeydir. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ve peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Peygamber olmayan resullere de kitap indirir. Ama bunlar şeriat kitabı olamazlar. Bize de Allah Teala Risalet Nurları'nı yazdırdı. Risalet Nurları bir şeriat kitabı değildir. Kimseye o kitapla emir olunmamıştır. Emirler sadece bizedir. Bu sebeple nebi olmadığımız bir defa daha kesinleşiyor. Zaten Allah Teala Risalet Nurları'nın içinde iki defa sen peygamber değilsin ifadesini kullanıyor. Buna rağmen bir takım üçkağıtçılar bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuz gibi bir yalanı, bir iftirayı bize reva gördüler. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir iddianın sahibi olmadık. Bunlar sadece insanların hakkımızdaki iftiralarıdır. İkinci Kur'an'dan kopan Kur'an hakikatlerinden ikincisi, Resullerin hepsi peygamberdir, hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin ikinci temel yanlışı bu. Kim Resulse o mutlaka peygamberdir diyorlar. Resuller, bütün Resuller nebidir. Hayır. Bütün Resuller nebi değildir. Bütün nebiler, yani peygamberler
aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Ama bütün Resuller Nebi değillerdir. Allah Teala Müminin Suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki bütün biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ve bütün kavimlere Resul göndeririz. Bütün kavimlere. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler buyuruyor. Bakara 87'de gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. O kavimlerdekini, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmına ise dalalet hak oldu diyor. Bütün kavimlerine mutlak olarak her devirde Allah Teala Resul gönderdiğini söylüyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Allah Teala buyuruyor ki biz her kavme sadece onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye mutlaka Resul göndeririz diyor. Onların lisanıyla onlara hitap etsin diye onların arasından Resul göndeririz diyor. İşte Allah Teala'nın gösterdiği Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in son nebi olduğunu söylüyor. Araf suresinin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed içinizden hiçbirinin hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebiler onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Nebilerin sonuncusudur diyor. O son peygamberdir. Peygamberlik meselesi onunla bitmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatı sonsuza kadar o şeriat idare edecektir. Ama görülüyor ki Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Bu kavimlere gönderilen Resullerden eğer nübüvvet söz konusu ise sadece bir tanesi Nebi Resul'dür. Geri kalanların hepsi Veli Resul'dür. İşte peygamberler arasında fetret devirleri vardır. 1400 seneden beri fetret devirleri yaşanıyor. Kıyamete kadar da yaşanacaktır. Bir peygamber 1400 seneden beri yoktur. Bugün de yoktur. Yarın da olmayacaktır. Hiç olmayacaktır. Ama Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamaya devam ediyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Peygamberler mutlaka Resuldür ama Resuller Veli Resullerdir. Sadece peygamberler Nebi Resuldür. Ama şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Hele kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberler hiç değildir. Allah Teala biz diyor, nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki
o kitaptaki şeriatla hükmetsinler. Peygamberler kendilerine indirilen şeriat kitabıyla hükmetmek üzere gönderilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ondan evvel Hazreti İsa, ondan evvel Hazreti Musa, ondan evvel Hazreti İbrahim hep kendilerine şeriat kitabı gönderilen nebilerdir. Üçüncü hakikat, yanlış bir zan olarak şöyle girmiştir öğretinin içine: nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü konu, mürşit denen Allah'a ulaştırmakla vazifeli kimse yoktur. Allah Teala diyor ki: Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde kim hidayet ermeyi dilerse mürşidini arar. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz buyuruyor. Mesela Cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Daha başlangıcından başlayalım. Cinler arasında söylenen söz: bizim aramızda kalpleri kasutun olanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Allah Teala Kehf suresinde mağaraya sığınan ashab-ı Kehf için bize katından bir mürşit ihsan eyle diyorlar Allah Teala'ya. Allah Teala yine Kehf suresinde diyor ki: kim Allah'a teslim olmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Öyleyse Allah Teala mürşitlerin varlığını kesin olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve Allah Teala mürşitlerin en büyüğünün devrin imamı olan Resul olduğunu söylüyor. İnsanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Ve ceanna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. İnsanları, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine bir hakkın kademesinde, hakkı tukatihi takva kademesinde yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse Allah'la kul arasına Allah sokuyor insanları, insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse
görüyoruz ki mürşitler var. Beşinci konumuz, Allah'la kul arasına kimse giremez sözü bütünüyle yanlış bir ifadedir. Tam aksine Allah Teala'nın insanlarla kendisi arasına bir vazifeli soktuğunu ve hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa, devrin imamı, bu konuda vazifeli olan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşıyor ve kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söylüyor Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın insanla kendisi arasına koyduğu vazifeli o kişiye gelip ruhunun Allah'a geri dönmesi emrini veriyor. Yevmit talakın geldi diyor senin. Allah'a geri dön. Bu vücudu artık ben kontrolüm altında tutacağım. Allah'la kul arasına demek ki insanlar giriyor. Bütün mürşitler kul ile Allah arasında vazifelilerdir.

Altıncı yanlış. Altıncı zan. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Vahiy Hatem-ül Enbiya olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kesilmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahyeder. Allah Teala Allah'ın arıya vahyettiğini söylüyor. Ya ilim yollarına çıksın da insanlar için şifa olan balı oluştursun diye diyor. Allah Teala göklere, yere vahyettiğini söylüyor. Emaneti teslim alsınlar diye göklere, yere, dağlara Allah Teala vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Ve nihayet diyor ki Allah'ın bir insanla konuşması olmamıştır illa vahyle. Allah kiminle karşılıklı bir mükalemeye girerse, konuşmaya girerse bunu vahiy yoluyla gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim bu kadar çok delil taşımasına rağmen onlar hala bu cehalet içerisinde iddialarda bulunmaktadırlar. Allah diyorlar, peygamberlerden başkasına vahyetmez. Bunlar sadece cehalet sevgili kardeşlerim. Ve bu cehalet dinimize öyle bir girmiş ki hakikatleri yok etmiş. Kur'an hakikatleri hep unutulmuş. İnsanların zırvaları, uydurdukları şeyler dinimizin temel hükümleri arasında yer almış. Yedi, yedinci konu ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Bu sebeple ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Evet, böyle söylüyorlar. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı yani bedenimizden çıkarmayı üzerimize defaatle farz kılmış. Bunun farz olduğu evvela bir emir olduğu Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhu Allah'a ulaştırırlar. Neymiş? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Kur'an'da hangi konu bir emir olarak geçmişse o bir farzdır. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. İşte Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhun Allah'a ulaşması bir defa daha farz. Sonra ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabliyen yetiküm azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu ulaştırın, teslim edin. Fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, iradenizi Allah'a teslim edin. Teslim olmak Allah Teala'ya farz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine
Ya eyyetühen nefsü mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ruhun Allah'a ulaşması kesinlikle üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Öyleyse açık bir şekilde Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Buna rağmen bu yanlış hala devam ediyor. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür deniyor ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bizim sevgili profesörlerimiz bunları yazıyorlar. Hepsi de bu konuda bir büyük yanılgının içindeler. Sekizinci yanlış, sekizinci zan, dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat da vardır, dünyada mutluluk da vardır sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala sizden sadece doğmanızı ister. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını temizlemeyi ve sizi mutluluğun yarısını yaşama konusunda size garantiyi Allah-u Teala veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi ise nefsinin kalbinin %51 oranında afetlerden temizlenmesiyle mümkündür. Bu temizlenme %51 oranında o kişinin mutluluğa ulaşması demektir. Ve herkesi buraya ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Herkesi bu hedefe ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Şura 13. Allah kullarından Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi, mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefs tasfiyesi ise, nefsimizin kalbinde afetlerin tamamen yok olması ise, dünya mutluluğunun bütününü ifade eder. Öyleyse, dünyada rahat yoktur, mutluluk yoktur lafı sadece bir hayaldir, bir uydurmadır, bir yalandır. Kişi nefsinin kalbindeki afetleri azalttıkça mutluluğu artar. Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği gibi onunla etrafındaki insanlar arasındaki kavga da biter. O kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de bütün ibadetlerini mutlaka yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediği için mutluluğu sonsuz bir mutluluk olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle bir yalandır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman mutlak bir saadetin içinde yaşar. İç dünyasında sonsuz bir saadetin sahibidir. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Başka insanlarla kavgası bittiği için Allah ile olan ilişkilerde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Bütün emirleri ve bütün nehileri gerçekleştirdiği için. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir yalandır. Dinde zorlama vardır bir başka yanlış. Allah Teala tam aksini söylüyor. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fiddini diye başlıyor. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse
başka bir şey söylemeye gerek yok. Onuncu yanlış, mürşide ulaşmak farz değildir. Mürşitsiz de cennete girilebilir. Aslında gerçekten mürşitsiz de cennete girilebilir. Mürşide ulaşmadan evvel de bir insanın cennete girmesi mümkündür. Ama Allah Teala o kişiye verdiği sözü tutarken, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır bu sözünü tutarken, mürşide ulaşmak da mutlak bir gereklilik olarak çıkıyor karşımıza. Evvela mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır diyor Allah Teala Maide 35. Ya eyyühellezine amenettukullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ya ey amin olanlar, takva sahibi olun. Amin olmuşsa zaten takva sahibi. Birinci takvanın sahibi. İkinci defa takva sahibi olun diyor. Ne yapacağız? Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak mürşidi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi Allah Teala farz kılıyor. O mürşide, mürşidi istemekten murat, mürşide ulaşıp tabi olmak. Öyleyse mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala açık bir şekilde farz kılmış. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Alallahu kasdü sebiyle, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Mürşit farzdır. 11. konu Allah görülemez. Evet, Allah Teala bu gözlerle gerçekten görülemez. Bu gözler Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Allah Teala başka bir göz veriyor kişiye, kalp gözü. İşte o kalp gözde kim iradesini Allah'a teslim ederse o zaman Allah'ın zatını görür. Allah Teala bir kısım insanların Allah'ın katında Allah'ın zatına şehadet ettiklerini söylüyor. Ve onlar Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şehadet edenlerdir diyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek, Allah'a basiret ederek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Allah Teala buyuruyor, kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur diyor. Kalbin de bir gözü var ve o göz Allah'ı görmeye yetkilidir. Allah görülür. Allah'a ulaşılamaz. 12. zan. Hele bir takım dinden, Allah'ın kitabından hiç habersiz insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar. Diyorlar ki şu kainat var ya diyorlar, o Allah'tır. Onun dışında Allah falan aramayın. Göklerde sizin zannettiğiniz gibi bir Allah yoktur diyorlar. Allah Teala da diyor ki Allah 6 günde 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 karşıt. Demek ki Allah varken kainat yokmuş. Allah kainatsa
Ayet burada da bitmiyor. Sonra arşa istiva etti diyor. Arşın üzerine gelip yerleşti diyor. Allah Teala için. Bu kainat Allah'sa herkes Allah'ın bir parçası demektir. Bütün dünyadaki pislikler de Allah Teala'nın bir parçası oluyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığı nasıl söyleyebiliyor insanlar? O Allah ki kendi zatına davet ediyor ve diyor biz Kur'an'ı indirdik diyor, İncil'i indirdik diyor, Tevrat'ı indirdik diyor. Göklerden yere indiriyor. Allah Teala diyor ki buradaki bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir diyor. Allah'ın katındaki bir gün. Öyleyse Allah'ın hem görülmesi söz konusu Kur'an-ı Kerim ayetleri muhtevası içinde, hem de Allah'ın Allah'a ulaşılamazlığı bir tarafa bırakın, Allah ruhumuzu Allah'laştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Demin söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel lehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala Rabbine, geri dön diyor, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz değil, ulaşılır. Ayrıca Allah Teala da ulaşmamızı üzerimize farz kılmış defaatle. Bunun bir farz olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde emir şeklinde tecelli ettiği için kesinleşiyor. Diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emretmiş. Yani farz olduğu bir defa daha kesinleşiyor. 13. konumuza geliyoruz. Cehennemde bir süre cezalandırıldıktan sonra inananlar muhakkak cennete girer diyor. Diyorlar. Ama Allah Teala cehenneme girenin bir daha cehennemden asla çıkmayacağını söylüyor. 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu konunun cevabı olarak bunların hepsini söylüyorum. 1. ayet-i kerime Araf 36. Velâike ashabün nâru füm fiyâ hâlidûn diyor Allah Teala. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Artık ne söylediğini söylemeyeceğim ama ayetleri sıralıyorum. 2. ayet Ashab 65. 3. ayet Âl-i İmrân 116. 4.sü Bakara 39. 5.sü Bakara 81. 6.sü Bakara 217. 7.sü Bakara 257. 8 Bakara 275, 9 Beyine 6, 10. ayet-i kerime Cin 23, 11. ayet-i kerime Enbiya 99, 12. ayet-i kerime Haşr 17, 13. ayet-i kerime Mücadele 17, 14. ayet-i kerime Muhammed 15, 15. ayet-i kerime Müminin 103, 16. ayet-i kerime Mümin 76, 17. ayet-i kerime Nahl 29, 18. ayet-i kerime Nebe 21, Nebe 22, Nebe 23, 19. ayet-i kerime Nisa 14, 20. ayet-i kerime Nisa 93, 21. ayet-i kerime Nisa 169, 22. ayet-i kerime Rad 5, 23. ayet-i kerime Tegabin 10, 24. ayet-i kerime Tevbe 17, 25. ayet-i kerime Tevbe 63, 26. ayet-i kerime Tevbe 68, 27. ayet-i kerime Yunus 27,
28. ayet-i kerime Zümer 72, 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. Tam 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını ve ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. 14. konumuz, şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz. Bir hurafedir, ortalıkta dolaşıyor. Bilmem hangi harfi boğazınızdan çıkarırken normal çıkaramıyorsanız sizin namazınız kabul olunmazmış. Şekil şartlarından herhangi birine riayet etmediniz. Ellerinizi kulaklarınızın altına değil de üst tarafına koydunuz. Gitti. Namazınız yandı. Şekil şartlarından herhangi birisine riayet etmediniz. Okumanızda bir Arap gibi okuyamadınız. Boğazınızdan seslerin mutlaka doğru çıkması lazım. Çıkmazsa namazınız kabul olmaz. Buna benzer bir sürü hurafe dinimizin içerisine girmiş. Aslında Allah Teala sizin kalbinize bakar. Şekil şartlarında bilerek olmadıktan sonra, kasıtlı olmadıktan sonra eksiklik olsa da Allah Teala namazınızı, bütün ibadetlerinizi kabule her zaman hazırdır. Allah bizlerin dostudur. Ve kasıt olmadığı sürece Allah bütün ibadetleri kabul edicidir. 15. konu, bu demin söylediğimiz harflerin mahreçleri burada geçiyor asıl. Tecvide veya harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuzuna uymayan kıraatler kabul olunmaz. Bu da doğru değil sevgili kardeşlerim. Herkes Arapça bilgisine ve telaffuza yeterli miktarda sahip değildir. Bunlardan biri de biziz. Ve Allah Teala bizim kalbimize bakıyor. Kelimeleri elimizden geldiğince uygun şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Ama bir Arap kadar muntazam ve uygun ve mahreçlerinden seslerin çıkması bizlerde pek mümkün olmaz. Böyle olmadığı için Allah Teala'nın namazlarımızı veya diğer ibadetlerimizi kabul etmemesi diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Şekil şartları Allah ile olan ilişkilerinizde hüküm ferma değildir. Siz hüsnü niyetle Allah rızası için ibadetlerinizi yaparsanız Allah Teala onları mutlaka kabul eder. Her ibadet kiramen katibin melekleri tarafından amel defterinize kaydediliyor. Kazandığınız derecede farklılıklar olabilir ama bu önemli bir fark hiçbir zaman oluşturmaz. On altıncı ayeti kerime, irci-i emri bir ölüm emridir. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a geri dönmesi kişinin ölümüyle mutlak olarak gerçekleşir. Ölüm melekleri gelirler, kişinin mitokondrilerini çalışmaz hale getirirler. Yani elektrik enerjisi üretemez vücut ve beyinden başlayan oksijen gitmediği için beyne ölüm bütün vücuda yayılır ve ruh da nefs de ölen bir vücutta manyetik

Eğer ruhunuz zaten Allah'a ulaşmışsa, o zaman farklı bir olay cereyan eder. Allah'ın katından geri gelen ruhunuz Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerine teslim olur. Beraberce yedi gök katını aşarlar. Seddi müntahadan sonra da ruhunuz Allah'a tekrar geri döner. Her halükarda ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah Teala sadece ircai emriyle değil, diğer emirlerde de ruhu Allah'a davet eder. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farzlardan biri de irci'i emridir. Biliyorsunuz ki intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka cehenneme gideceği belirtilmiştir. İntihar eden kişi mutlaka cehenneme gidecektir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse intihar etmek cehenneme gitmenin temelini teşkil eder. Hiç Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de herkese hitaben irci'i ila rabbiki der mi, Rabbine geri dön, intihar et de ruhun bana geri dönsün der mi sevgili kardeşlerim? Aynı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e intihar edenin gideceği yer cehennemdir yazsın. Ondan sonra da intihar emri versin. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'a abesle iştigal etmez. Onun için irci'i emri hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması emridir. Zaten demin söylediğimiz gibi birçok defa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'a hayattayken geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Dolayısıyla irci'i ila rabbiki de bunlardan biri ve üzerimize farz. 17. konu, Allah'ın rahmet ve fazlının nefsin kalbine yerleşmesiyle oluşacak tarzda nefs tezkiyesi yoktur diyorlar. Oysa ki nefs tezkiyesi Kur'an'ın temelidir ve Allah Teala üzerimize farz kılıyor nefsimizi temizlemeyi. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine ulaşıyor tabiyetiyle beraber kalbine Allah imanı yazıyor. Niçin? Nefs tezkiyesi yapsın diye. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp ters manyetik alanlara sahip oldukları için yapışıp orada kalıyorlar. Bunların ilk %7 birikimiyle nefsi emarede oluyoruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerine ulaşıyor. Nefsimiz %51 nur birikimi tahakkuk ediyor ve %2 rahmet, %7 defa 7 yani %49 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Öyleyse nefs tezkiyesi de farzdır. Daha ötesi nefs tasfiyesi de farzdır. Daimi zikirle nefsimiz %100 nurlarla dolar ve nefsimiz tasfiye edilmiş olur. O kişi kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılan birisi olur. On sekizinci konumuz, hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur ifadesi. Hidayet bir yol.

değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bazı kişiler diyorlar ki hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır manasına gelir. Tamam. O manaya geliyorsa o zaman gene problem yok. Şura 13 ile birleştirdiğimiz zaman aynı neticeye ulaşıyoruz. Çünkü Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın Allah'a yönelenleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesin. Çünkü Allah'ın ulaştırdığı yer kendi zatı. Öyleyse nasıl yorumlanırsa yorumlansın, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. İşte Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmayı Allah'ın ulaştırmasıdır derseniz gene aynı neticeye ulaşıyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaşacağı yer Allah'ın zatı oluyor. Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse hidayet bir yol değildir. İnsan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması halidir. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek. Kime istikamet üzere suali geliyor akla? Allah Teala'nın kendisine ulaştırması istikametinde. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim, sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Yani Allah'a ulaştıracak olan yol demek. Halbuki doğru yol dediğiniz zaman doğru yol denen mefhumun ne olduğu belli değil. Ne doğru yoldur? Bir açıklama getirilmiyor. Şeytanın bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Diyor ki sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bu doğru yol bir defa doğru değil, istikamet üzere olan yol demek sırat-ı müstakim. Doğru yolun neden doğru olduğu konusunda hiçbir işaret yok. Ve de aslında söylediğimiz standartlarda görünüyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın zatına istikametlenmiş yoldur. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağı yoldur. Öyleyse hidayet yol değildir, Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ruhu ulaştıran yolun adıdır. Birisi yol, birisi ulaşmak. 19. konumuz, La ilahe illallah diyen cennete girer. Hiçbir zaman böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. La ilahe illallah diyen cennete girmez. La ilahe illallah demek insanı cennete ulaştırmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştırır. Ben cennete girmek istiyorum diyen kişi cennete giremez. La ilahe illallah diyen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Buna ait olan bir ayet-i kerime hiç kimse gösteremez Kur'an-ı Kerim'de. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ve birçok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette sıralanmış durumda.
Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Dilemeyenlerin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah-u Teala cehennemden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak geliyor. Diyor ki, kim onlar ki muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı dilemezler, onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Ama dileğinin de gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse bu kadar net ve açık bir hüviyet oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayet üzeredir. Hidayet üzere olanların gideceği yer mutlaka cennettir. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlere tamamen ters olan 19 ayrı cepheden yanlışlıkları sizlere sunmayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Exato.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Kur'an'dan bahsetmek üzere. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalın çizgilerle üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların içinde bulunduğu bir sahayı ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişinin durumu, o kişi ashab-ı meşemedir. Gidecekleri yer cehennemdir. Kimdir bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes bu zümrenin içindedir. Şimdi İslam alemi, İslam'ın beş şartına kilitlenmiş. Ve diyorlar ki, İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları gerçekleştirirse, gerçekleştiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama o kişi belki önce cehenneme girecektir. Cehennemde hafif tertip kavrulacaktır. Sonra da oradan hop çıkıp cennete girecektir. Başından sonuna kadar hepsi safsata. Hiçbiri Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Neden uymuyor? Evvela Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime diyor ki, cehenneme giren insanlar, suçların hepsi ayetlerine göre sayılmış, cehenneme girerler, ve cehennemden bir daha çıkamazlar diyor. Ebediyen cehennemde kalırlar. ...48 ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve cehennemden çıkıp da cennete insanların girebileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok.

Allah Teala 48 ayet-i kerimeyi koyuyor devreye. Ve de cehennemden çıkış kesinlikle mümkün değil. Bizim ölçümüz Allah'ın bize emrettiği Kur'an'dır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Sadece Kur'an biliniyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimlerini ifade eden hadisler elbette onun rahmetli oluşundan çok daha sonra birer birer ortaya çıktı, ortaya konuldu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü davranış biçimlerinin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimleri hiçbir zaman onun hata yapmasına müsait olmadı. Çünkü o Allah'ın tasarrufundaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşmaya çalışın. Bilin ki Allah sizi sever. Çünkü sizler Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah Teala tarafından çok sevinirsiniz. Bu sevilme ta iradenizin teslimi ne kadar gider, ondan sonra da hayatta kaldığınız sürece de sonraki cennet hayatında da Allah Teala sizi hep sevecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkileriniz, o sizin hayatınız. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'de 28 basamak olarak dizayn edildiğinde 3 bölümde mütalaa ediliyor. Ashab-ı Meşreme, birinci ve ikinci basamakta kalanlar. Üçüncü basamaktan 27. basamağa kadar bütün insanlar 27. basamakta dahil Ashab-ı Meymene. Bir üst kademe Sabikun'u oluşturuyor. Sabikun, salâh makamının muhtevasını taşır. Öyleyse İnsanlar yaşarlar ve de bu yaşantılarında Allah'ın kendilerine hedef tayin ettiği şeylerden haberdar olmadan yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bunlar Allah'a inananlar da olabilir, inanmayanlar da olabilir. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe bu insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Bu sebeple onlar Ashab-ı Meşeme adını alıyor.
Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. A. Yaşayanlar ve değerlendirenler Allah-u Teala tarafından hep yılda bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutulurlar. O imtihanlara rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte bunlar ashab-ı meşemeyi oluştururlar. Buradan kurtulabilmek için insanların Allah-u Teala tarafından seçilmesi de yetmez. İnsanların %95'inden fazlası seçilir. Yani ashab-ı meşeme de seçilir. Fakat bu seçilenlerden sadece Allah'a milaki olmayı dileyenler cehennemden kendisini kurtarabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kendilerini kurtarabilirler. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın vücuda getirdiği bir kurtuluş sistemi vardır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dilediği an bu kişi ashab-ı meşeme olmaktan çıkar. İşte bunlar kurtuluşun içindekilerdir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi öyle bir dilektir ki o kişiyi takva sahibi kılar. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumusalat ve la tekunun minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi ashab-ı meşebe olmaktan kurtarıyor. Cehenneme gitmekten kurtarıyor. Sabikun yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. Ama ashabı meymene hüviyetine getiriyor. İnsanlar iki kesime ayrılıyor. Cehenneme gidecek olanlar, cennete gidecek olanlar. Ashabı meşeme cehenneme gidecek olanları ifade eder. Ashab-ı meymene cehennemin altı katını ifade eder. Yedinci kat sabikuna aittir. Sadece sabikun hayırlarda yarışan, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Başka bir rivayetleri var mı? Evet. Allah-u Teala tarafından
İrşat makamına tayin edilenler. Allah-u Teala

Sahabeden bahsediyor. O sabikunel evvelin var mı diyor. Var ya diyor. Onların diyor bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel evvelin var ya diyor, evvelki sabikun olanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte sabikuna tabi olunuyor. Ama tabi olunan, tabi olan kişiler de bir hedefin sahipleri, tabi oldukları zaman bu tabiyetin neticesinde onlar da sabikun olmak şerefine eriyorlar. Çünkü bu sabikun hüviyetindeki ensar ve muhacirine tabi olanlara da tebe-i tabi'in tabi oluyor. Yani onlar da tabi'in sınav standardına giriyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim üç grup insan içeriyor. Ne yazık ki bunun çok büyük bir kısmı, %80'den fazlası birinci gruba giriyor. Yani kurtulması, cehennemden kurtulamayacak olan, cehennemde ebediyen kalacak olanlar. İşte onlar ashabı Meşeme adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ashab-ı Meşeme? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashab-ı Meşeme'dir. Dileyen ne olur? Dileyen takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Dileyen ne olur? Dileyen hidayette, dilediği andan itibaren hidayette olur. Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bıraktıkları dalalette olanların hepsi ashab-ı meşeme. Ashab-ı meşeme iken kurtulup hidayete ulaşanlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dileyen herkes bir dilek sebebiyle dilediği andan itibaren artık hidayettedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Ashab-ı Meymene'yi de İki grup olarak almış Kur'an'daki Ashab-ı Meymene'yi. Bir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşayan sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi. Bir de son devirde yaşayacak olan eski Ashab-ı Meşeme, eski Ashab-ı Meymene, yeni Ashab-ı Meymene olarak ayrılmış.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde insanlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. Dedikleri andan itibaren Ashab-ı Meymene olmuşlardır. Bundan sonra Ashab-ı Meymene olmanın kademeleri bir bir çıkılacaktır. Bu insanlar Allah'a mülaki olmayı diledikleri için Ashab-ı Meşhur olmaktan kurtulmuşlardır. Ashab-ı Meşhur'un gideceği cehennemden kurtulmuşlardır. Cennet ehli olmuşlardır. Ve Allah onların dizaynı içerisinde bir dünya kurmuştur onlara. Mutluluk onlar içindir. Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar geçen devre o kişinin hayatının en mutlu devresidir. Bunlar Ashab-ı Meymene'nin başlangıçtaki herkese Allah'ın açtığı kapıdan içeri girenlerdir. Ashab-ı Meşhem olmaktan insanı kurtaran şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek bir insanı kafir iken mümin yapar. Ashab-ı Meşhem'e iken Ashab-ı Meymene yapar. Allah'a inanmak kişiyi Ashab-ı Meşhem olmaktan kurtarmıyor. İnanç tek başına Kur'an-ı Kerim'de bir kurtarıcı müessese hükmünü icra etmez. Kişi Allah'a inanıyor diye cehennemden kendisini kurtaramaz. Her ne kadar alimler insanlar günahları da olanlardır, sevapları da olanlardır. Onlar cehenneme gireceklerdir, günahları kadar yanacaklardır. Ondan sonra da cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir diye bir uydurma dizayna kendilerini teslim etmişler. Bu sebeple onlar için Ashab-ı Meymene olmak, Ashab-ı Meşhem'e olmak bir şey ifade etmiyor. Bir manası yok. Adam sen de diyorlar. Nasıl olsa biz de bir süre cehennemde hafif tertip yanarız. Ondan sonra hop Allah-u Teala bizi cennetine alır. Sonsuza kadar cehennemde, cennette rahat ederiz. Çünkü biz müminleriz diyor. Mümin olmak da sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak standardıysa hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Kur'an-ı Kerim'de mümin kelimesi ve aminu kelimesi aynı istikamette kullanılıyor. Amin. İman inanç demek. Mümin inanan demek. Amini olan da inanan demek. Ama eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişidir. Onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Eğer bir kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememişse o zaman o kişinin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Cennetin ölçüsü takva sahibi olmaktır.
Takva sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Asab-ı meşeme takva sahibi değildir. Allah Teala birinci takvayı Rum suresinin 13. ayet-i kerimesinde veriyor. Demin adı geçmişti. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah Teala kişinin eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezse o zaman şirkte kalacağını ifade ediyor. Takva cennetin işaretidir. Kim takva sahibi ise o kişinin yeri mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cennete de giremez. Öyleyse ashab-ı meşeme dediğimiz zaman burada kesin bir şekilde cehenneme gidecek olan bir insandan bahsediyoruz. Ve o insanın temel vasfı Allah'a mülaki olmayı dilememiş olmasıdır. Böyle bir nokta da o kişi için Allah Teala cenneti uygun görmüyor. Sen diyor takva sahibi olmadın çünkü bana ulaşmayı dilemedin. İşte bir kişiyi ashab-ı meşeme olmaktan kurtaran bir tek faktör var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen kişi hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman ashab-ı meşeme yani cehennemde devamlı kalacak olan bir insan olmak hüviyetinden kurtulamaz. Böyle bir muhteva içerisinde insanların kendi kendilerine uydurdukları cennette bir süre kalıp da oradan ayrılıp cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkıp cennete girme hayalleri Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerimeyle yok edilmiş. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah'ın ne söylediğine bakalım. Ashab-ı meşemeye yeni bir isim daha takmamız lazım. Kafirler. Diyor ki Allah Teala Sebe 20'de kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Demek ki, diğer ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman, müminleri oluşturan tek fırka, Allah'a mülaki olmayı dileyenler, onlar mümin. Dilemeyenlerin, cehenneme gideceğini görüyoruz. Yani kafirler oluyor. Yani ashabı meşeme oluyor. İşte Allah ile birlikte bir yolculuğa çıkmak mutlaka bir dilekle gerçekleşir. Bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. Ashab-ı meşeme için bu hüviyet söz konusudur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah Teala diyor ki,
اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki mutlak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırmayı dilemezler yani. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ashab-ı Meşhemi'yi tatmin eden şey dünya hayatı. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor çünkü Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı açık. Ashab-ı Meşhemi olmaktan bir insanın kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği noktadan itibaren Allah o kişinin kontrolünü kendi iradesiyle artık sağlamıştır. O kişinin takip edeceği yolu Allah tayin etmiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka onun talebi üzere, kişinin talebi üzere mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ashab-ı meşhem olmaktan kurtulmuştur. Ashab-ı meymene olmuştur. Ve Allah Teala onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir kişi. Bütün günahları sevaba çevrilir. Kalbinin içine İman kelimesi yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Çünkü onun ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaştırılacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Bu emri devrin imamının o kişinin başının üzerine gelen ruhu verir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diye emir verir ona. Ruh da diğer bütün ruhların toplandığı devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. 7. alemde zikrini tamamlayacaktır. Sitret-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu bir insanı ashabı meşhemi olmaktan kurtaran Allah-u Teala'nın bir sözüdür. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Şura 13'te Allah Teala diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki kişiyi ashab-ı meşhem olmaktan, cehenneme gitmekten kurtaran Allah. Ne üzerine? Kişinin dileği üzerine. Ve bununla kalmıyor Allah Teala, kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin içine mürşid sevgisine veren, hacet namazını kılmasını temin eden Allah Teala'dır. Kişinin hacet namazını kılması üzerine de Allah o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını sağlıyor ve o ruhu Allah kendisine ulaştırıyor.
7-8 aylık bir devre içinde bu tamamlanıyor. Kişi ashab-ı meymene. Bu meymene olma standartlarının birinci safhasıdır. Ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Yani zikrini günde 18 saatin ötesine geçirecektir. O zaman ashab-ı meymene olmanın ikinci teslimi gerçekleşir. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu teslimin arkası nefsin teslimidir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ullelbap olmuştur. Kesintisiz bir şekilde Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala. Kalp kulağını açar. Kişi Allah'ın gösterdiklerini, kalbine gösterdiklerini görür. Allah ile konuşur. Allah ile her konuyu tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınır. Bu muhtevada bir adım daha atacaktır kişi ullelbap olduktan sonra ihlas makamına gelecektir. Ullelbap makamında o kişiye yerlerin melekutunu gösteren Allah Teala, ihlas makamında göklerin melekutunu gösterecektir. Ve kişiyi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'un ötesi salah makamıdır. İşte bu noktada ashab-ı meymene tamamlanır. Bu nokta o kişinin sabikun olduğu noktadır. Allah-u Teala bu kişi üzerinde derhal tesirini gösterir. Onun günahlarını bir defa daha örter. Onun başının üzerine salah nurunu verir. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Ve onun iradesini teslim alır. Kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bunun manası o kişinin irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin edilmesidir. İşte kim ihlas makamını aşarsa, salah makamı o kişi için sabikun olma noktasıdır. Öyleyse ashab-ı meymene daimi zikir de muhtevasını alarak Allah'a ulaşmayı dilemekten nefsin teslimine kadar ki bütün safhaları kaplıyor. Ama sabikun olmak iradeyi de Allah'a teslimi gerektirir. Adın cennetleri sabikun için geçerlidir. Geri kalan 6 kat cennet ashab-ı meymene içindir. 7. kat cennet sabikun içindir. Adın cennetleri kendi içinde 7 bölüm olarak dizayn edilir. Her bölümünde Allah'ın ayrı seviyedeki insanları yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir programda birlikte olduk. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi bizden kaynaklanmıyor. Bu sevgi Allah'ın verdiği bir sevgi. Sizlerin Allah'a olan yakınlığınız bizde sevgiye dayalı bir hale yaratıyor. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyoruz. Allah Teala'nın bize öğrettiği, belki başkaları tarafından evvelce bilinmeyen ya da en azından söylenmeyen şeyler sizlere Allah'ın bize öğretmesiyle ulaştı. Biz size Allah'ın güzelliklerini, emrettiklerini, bilmeniz lazım gelenleri anlatmadan önce İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdaydı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şarkı. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi? Bu temel ögeler, temel faktörler devre dışı kalmış. İslam'ın 5 şartına İslam alemi endekslenmiş ve zannediyor ki namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadeti getirirse İslam'ın temel faktörlerini yerine getirmiş. Oysa ki İslam üzerindeki 3 tane harf sin, lam ve mim, biliyorsunuz Arapçada harfler yalnız sessiz harfler olarak değerlendirilir. Sesli harfler üstünlerle, esrelerle ifade edilir. Sinim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten geliyor. Ne demek İslam olmak? İslam olmak demek, teslim olmak demek. İnsanlar neyini teslim ederler Allah-u Teala'ya? Ruhlarını teslim ederler. Ellerini teslim ederler, fizik bedenlerini. Ellerini teslim edenler nefslerini. Ellerini teslim edenler iradelerini teslim ederler. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah teslimi bir bütünü oluşturur. İradesini de Allah teslim eden bir kişi kendini tamamen Allah-u Teala'nın kontrolüne bırakmıştır. Allah kendisine ne yaptırırsa sadece onları yapabilir. Kendisinden bunlara bir şey ilave etmesi söz konusu olmaz. O Allah'a teslim olmuştur. Allah ne yaptırırsa sadece onu yapar ve bundan büyük huzur duyar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bir hedef gösteriyor. Allah'a teslim olmak. Hedef bir gibi görünüyor ama teslim olmak hedefi, ama ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi 2, nefsin teslimi 3, iradenin teslimi 4 olmak üzere teslimler sıralanıyor. Allah'a ruhunu teslim eden kişi Allah'ın ilk temel isteğini yerine getirmiştir. Diyor Allah Teala, bütün insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasını emrediyor. Sonra fizik bedenimizin Allah'a teslimini istiyor. Fizik bedenimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun tesliminden sonra. Sonra nefsimizin teslimini istiyor. En sonra da irademizin teslimini istiyor. İşte bu minval üzere sıralanan bu teslimler kişiyi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın kılar. Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevdikleri kılar. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevenler kılar.

Allah'a teslim edelim. İstiyor ki fizik bedenimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademiz dört ayrı temel faktör Allah'ın bize verdiği emanetler. Bu sıralamada önce ruh Allah'a teslim edilir, sonra fizik beden, sonra nefs, en sonra da irade. Sevgili kardeşlerim, dinimize bakıyoruz. Adı İslam dini. O da senin kökünden geliyor. Bir başka ifade kullanalım. Teslim dini. Ne demek teslim dini? Ruhu Allah'a teslim ediyor insan oğlu. Fizik bedenini teslim ediyor. Yani veçini. Sonra nefsini teslim ediyor. Sonra iradesini teslim ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın sırasıyla indirdiği kitaplar Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani üç peygambere, bir başka isimle aynı şeyi ifade eden üç nebiye. Nebi ile Resul arasında farklılık var sevgili kardeşlerim. Nübüvvet Risaletin ötesindedir, üstündedir. Nübüvvet kelimesi, enbiya kelimesi, nebi kelimesi aynı kökten gelir. Peygamber demektir. Veli kelimesi, evliya kelimesi onlar da aynı kökten gelir. Birisi tekildir, veli kelimesi. İkincisi çoğuldur, dost manasına gelir. Öyleyse bir veliler var, iki nebiler var. İşte İslam alemi için Hz. Muhammed'den başlayan bir nübüvvet müessesesi, o son peygamber olduğu için daha öteye geçmemiştir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-i Enbiya'dır. Yani nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Nasıl teslim olabilir? Ruhunu Allah'a teslim edebilir. Sonra fizik bedenini Allah'a teslim edebilir. Sonra nefsini Allah'a teslim edebilir. En sonra da iradesini Allah'a teslim edebilir. Böyle bir teslimler dizisinde insanoğlunun Allah'a yaklaşımı bu sıra düzen içerisinde devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci gökyüzünü Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içerir. Hepsi de Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hep onların Allah'a teslim olmasını ister. Teslim olmak demek, Allah'ın emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmek demek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmeye çalışmak demek. Şartları Allah Teala tayin eder. Sağlıklı, normal bir insana göre dizayn etmiştir. Mesela namaz kılmak, kişinin ayağa kalkmasını, 90 derecelik bir eğilmeyle eğilmesini,

el üzerinde yayınlanarak elleri üzerine ulaşmasını yere paralel olarak, sonra da namazın geri kalan kesimlerini tamamlamasını emreder Allah Teala. Burada Allah Teala insanın hareket etmesi lazım gelen bütün uzuvlarını harekete geçiriyor. Bu sebeple her namaz kılış bir antrenmanı da beraberinde içerir. Bir fizik idman müessesesi. Allah Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere yapmamıştır. Bu sebeple namaz insanların fizik vücutlarının hareketini sağlayan, ayakların güçlenmesini, bacakların güçlenmesini, kolların ve ellerin güçlenmesini temin edecek olan özel bir yetiştirme müessesesi. Normal standartlarda sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye 5 vakit düşünülür. Ve bu muhteva hep devam eder. Ama kuşluk sünneti de olabilir, teheccüd sünneti de olabilir. Bütün insanlar için Allah Teala onların Allah'a daha çok yaklaşmasını temin edecek olan formüller koymuş. İstiyor ki herkes Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfadesi nasıl? Son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. O kişinin mürşidi kendisinden çok uzakta da olsa Allah Teala o şartlar altında o kişiyi mürşidine ulaştırır ve tabiyetini gerçekleştirir. Kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru 7 gök katlarını aşacak olan bir yolculuğa çıkar. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları soldan sağa bir gidiş, Sitet-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her insana doğar doğmaz ruhundan üfürür. Ve kanunu var. Ruhumuzu kendisine teslim etmemizi ister dünya hayatını yaşarken. Kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmezse o ermiş evliya olmadan ölen birisidir. Ama bir insanı cehennemden kurtaran şey ermiş evliya olmak değildir. Ondan çok daha evvel o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyip de ölse mutlaka birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş kişi. O kişi cehenneme gitmez. Birinci kat cennetin sahibidir. Eğer yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. O kişi dünyanın neresinde olsa mürşidine ulaşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda ruh bedenden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama Allah'a doğru yola çıkan ruh mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Bakınız Allah Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.
Bizim görevimiz dilemek. Dilersek şartları Allah tanzim eder. Bizi mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidimize ulaştırır ve tabiyetimizi gerçekleştirir. Ruhumuz böylece vücudumuzdan ayrılır. Bize zikir sevgisi verir, namaz sevgisi verir. Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak üzere büyük bir istek duyarız. O devreyi hatırlayın hepiniz. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devredeki o mutluluğunuzu hatırlayın. Ne kadar sevecen olduğunuzu hatırlayın. Namazı ne kadar sevdiğinizi hatırlayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O ister ki herkes mutlu olsun. Peki bir sözü var mı? Çok sözü var. Ama bunlardan bir tanesi, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesidir ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun mutlaka ermiş evliya olmasını sağlayacak olan bir garantidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ruhunu ulaştırmak isteyen kişidir. Ve Allah Teala bu dileğin mevcut olup olmadığına bakar. Eğer mevcutsa o kişinin ruhunu mutlaka dünya hayatını yaşarken Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi vazgeçer mi? Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse vazgeçmesi mümkün değildir. Allah ona öyle bir mürşit sevgisi verir ki, mürşit talebi verir ki kişi mutlaka dünyanın öbür ucunda olsa mürşidine ulaşır, davetini gerçekleştirir ve ruhu vücudunu derhal terk ederek Allah'a doğru giden kafileye katılır. Artık orada o kişinin Allah'ın kendisine verdiği zikir zevkini, namaz zevkini yaşaması söz konusudur. Zikir yapmak çok büyük bir zevktir. Namaz kılmak da gene öyle büyük bir zevktir. Aman şu namazı da kılayım başından düşsün tarzında düşünen insanlar aslında namazın güzelliklerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşayamayanlardır. Belki de Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler hep insanın teslimine paralel bir dizayn gösterir. Allah Teala istiyor ki insanlara emanet olarak verdiği ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırsın. Ulaştırsın da Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kaç cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini hacet namazını kıldığı anda gösterecektir. Gösterip kişi mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. O ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O zaman ne olur? O zaman Allah'a ulaşır ruh. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin ruhu Allah'a ermiş ve Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Bu makam fena fillah makamıdır. Fena fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında fani olmak, yok olmak. Nereden gelmiştir kişi? Allah'ın o kişiye ruh üfürmesiyle, ruh Allah'ın zatın, Allah'ın ruhu o kişinin iç dünyasında o kişinin şeklini alarak yaşamaya devam eder.
Ölmesi de mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Biz insanlar ölürüz. Ama ruh ölmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala için yaşamak bir güzelliğin izah edilmesidir. İnsan yaşamaktan zevk almaya başlar. Huzur içinde bir hayatı vardır. Allah Teala ona hep sevindirecek olan şeyler yaptırır. Kişi iç dünyasında ferahlık duyar, mutluluk duyar, en mutluluğu yaşar gider. Bir, Allah'ın cennetine gitmek söz konusudur. Bir dilek bunun için yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bir şartla yeterli ve geçerlidir. O kişi gerçekten kalpten bu talebin sahibi olsun. Kalpten olmuşsa belli olur mu? Derhal belli olur. Kişi namaz kılmayı bir zevk olarak gerçekleştirmeye başlar. Zikir yapmak onun için ayrı bir zevktir. İbadetler onun için dünyadaki mutluluk araçlarıdır. Bir de var, insan Allah'a ulaşmayı dilediğini zanneder. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır demiştir ama dudakları bunu söylemiştir. Kalbi böyle bir ifadeyi kullanmamıştır. Bu kişinin ruhu vücudunu terk etmez. Allah'a bu ruh ulaşmaz. Mürşit talebine de bu kişi iç dünyasında bir talep oluşmadığı cihetle talep etmeyi de düşünmez başlangıçta. Sonra ona derler ki mürşine tabi olmazsan olmaz. Tabi olacaksın mutlaka. O da gider tabi olur. Oysa ki eğer o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dileseydi başka birinin bir şey söylemesine gerek kalmayacaktı. O fellik fellik mürşidini aramak üzere harekete geçecek, hacet namazlarını kılacak. Birincide göstermezse ikincide göstermezse üçüncide Allah neticede mutlaka ona mürşidini gösterecek. Ve mürşidi neresinde olursa olsun oraya gidip mürşide tabi olacaktır. Bu onun iç dünyasından gelen vazgeçmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Allah Teala ona bu hedefi yerleştirmiştir o kişinin kalbine. O kişi ta ki mürşidine ulaşsın, tabi olsun ve ondan sonra da 7-8 aylık bir zaman devresi içinde kişi zikrini artırarak Allah'a doğru yola çıkan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ermiş evliya olması. Ama buna ulaşamadan ölmüş kişi olabilir ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir kişi. Ulaşmasından bahsetmiyorum. Ulaşmayı dilemiş kişi ve ölmüş. Birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Dünyanın neresinde olursa olsun kişi o mürşide gidip tabiyetini gerçekleştirecektir. Peki nereden bilecektir hangi mürşit olduğunu? Çok kolay boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidinin kim olduğunu soracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen ve hacet namazını kılarak Allah'a Ya Rabbi benim mürşidim kimdir diye soran kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Size birisi derse ki ben Allah'a ulaşmak istiyorum ama 5-6 defadır soruyorum Allah Teala'ya. Allah bana göstermiyor mürşidimi. O zaman siz de ona deyin ki ey benim aziz kardeşim, bak biz öğrendik ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalpten bir dilek olarak gerçekleştirirse, gerçekten böyle bir talebi varsa o kişiye Allah Teala'nın mürşidini göstermemesi de hatta kişinin ömrü müsaitse onu Allah'a ulaştırmaması da
ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değil. İfadeyi tekrar edelim. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Allah Teala sözünü vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, kişinin fizik vücuduyla Allah'ın zatına ulaşması normal standartlar içinde mümkün değildir. Ama ruh Allah'ın ruhudur ve kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. Ben onun ruhunu kendine ulaştırırım demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey o kişinin mutlu olmasıdır. Hiç kimsenin Allahsız bir yaşam içinde mutlu olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. En çok yollarını kaybetmiş olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen olan insanlara acırız. Hala ülkemizde de, İslam aleminin hemen bütününde de İslam'ın şartı beştir derler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı beş değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yedili bir sistem üzerinden kurmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler 6. ve 7. şartları ifade eder. Ve Allah-u Teala ruhun teslimini garanti ediyor. İfade son derece açık. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse de murad Allah Teala'nın, kim bana dünya hayatını yaşarken ulaşmayı dilerse, bunun manası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Fizik vücutların Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına ulaşması normal standartlarda söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah'a ulaşan vücudu Allah'ın ruhu olarak bize üfürdüğü ruhtur. Bütün insanlar doğunca doğar doğmaz Allah Teala onlara ruhundan üfürür. Bu ruh derhal çocuğun şeklini, bebeğin şeklini alır ve hiç fark edilmez. Yani o kişi bebeğini görse, ruhunu da görebilse o bebeğin, ikisinin birbirine tıpatıp aynı olduklarını kesin olarak görür. Fizik vücudun gösterdiği bütün merhaleler, büyümek, boyun uzaması, vücudun genişlemesi, her şey ruhta da aynı standartlarda vücuda gelir. Ama ruh ayrı bir varlıktır. Ruh Allah'ın ruhudur. Kişinin şeklini aynen alır. Aralarında hiçbir görüntü farkı oluşmaz. Ama o fizik beden değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve o kişi ruhunu, ki Allah'ın ruhudur, Allah'a ulaştırmayı mutlaka istemelidir. Allah Teala böyle bir talebin varlığı neticesinde kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Bu ne yapar o kişiyi? Bu o kişiyi ermiş evliya yapar sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya Allah'a ermiş. Allah'ın velisidir, dostudur. Aslında veli kelimesi
tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama Türkçemize evliya kelimesi hem tekilmiş gibi kullanılır hem de onun gerçek manasını bilenler tarafından çoğul olarak kullanılır. Ama insanların çoğu evliyalar ifadesini kullanır. Oysa ki evliyanın kendisi zaten veliler demek. Allah'ın velileri, veliler olarak anlatıldığı zaman, ifade edildiği zaman Arapçada onlara evliya denir. Ona değil, onlara evliya denir. Eğer Arapçada tekil kullanılacaksa o isim evliya kelimesi değildir. O kelime evliya kelimesi değildir. Veli kelimesidir. Allah'ın velisi. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi girmiş. Onun için birçok insanda duyarsınız sevgili kardeşlerim. Evliyalar derler mesela. Aslında evliyalar tarzında bir ifade yanlış. Veliler demek çoğul için daha doğru olur. Evliyalar kelimesi genel olarak insanların çoğunda kullanılır ve evliya kelimesini herkes tekil zanneder. Oysa ki veli kelimesi tekildir, evliya kelimesi çoğuldur, veliler demektir, çok sayıda veli demektir. Veli ise dost manasına giriyor. Yani evliya dostlar demek ama evliyalar dediğiniz dostlarlar oluyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala istiyor ki herkes şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaşsın da, ulaştırsın da üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Daha açık ve daha baştan bir ifade kullanırsak Allah-u Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de bir defa cehennemden kurtulsun. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini kişi anlayabilir mi? Anlar. Gerçekten dilemiş midir? Yoksa sadece söz olarak söylemiş de aslında hiçbir değeri yok mudur? Bilir. Nereden bilir? Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçekten deneyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin işaretidir. Ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır. Kılmıştır ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hacet namazını kılmıştır ki mürşidini görsün. Mürşidi nerede olursa olsun o kişi oraya gitmek zorundadır. Ve gidecektir. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Yemen'de olsa Yemen'e, Fizan'da olsa Fizan'a, Çin'de olsa Çin'e gidecektir. Ve mürşidine tabi olunca büyük bir ferahlık hissedecektir. Ne olmuştur? Tabi olduğu anda ruh o kişinin vücudunu terk etmiştir. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılmıştır. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuğun başlangıç noktasıdır. O kişinin o ana kadar bir ruhu vardı. O ruh dilediği zaman vücudu terk ederdi, dilediği zaman tekrar vücuda dönerdi. Allah ile devamlı irtibat halindeydi. O ruh Allah'a ulaştırılmak üzere o kişiye Allah tarafından üfürülmüştü. Kim doğarsa, doğar doğmaz her çocuğa Allah ruhundan mutlaka, her bebeğe Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. İşte bu üfürmedir ki o çocuğun içinde tam o çocuğun vücudunun şeklini alacak olan yeni bir varlığın oluşmasıdır. Kişinin her anına paralel bir seyirle
Kişi büyüdükçe onun içindeki ruh da büyüyecektir. Ne zaman değişmeyecektir? Kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere o kişinin mürşidine ulaşıp da tabi olduğu noktadan itibaren artık o ruhun Allah'a doğru yola çıkması söz konusudur. Neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında o ruhun muhtevası değişmeyecektir. Allah onu kendi zatında tekrar bir Allah'a ait olan bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmış olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala'nın hedef olarak dizayn edilmesinde, Allah Teala tarafından dizayn edilmesinde Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen o mahlukunun mutlaka ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmesi ve böylece ermiş bir evliya olması ve böylece üçüncü kat cenneti kazanması. Peki daha evvel bu kişi cennete girebilir mi? Tabii Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabiyetle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruh vücuddan ayrılır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhdis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennetin sahibi olmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sizlerle olan beraberliğimizi tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Bizden acizane sizleri çok severiz. Hep Allah Teala'ya dua ederiz. Hepiniz mutlu olasınız diye. Yola çıkanların hepsi Allah'a ulaşsınlar diye, ermiş evliya olsunlar diye ve mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmi dinni. Yâkin a'udu ve yâkin. Salatellezine enamte aleyhim gayril magdubi aleyhim velendallin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir Kur'an tefsiri yapmak üzere beraberiz. Kaldığımız yerden tefsire devam etmek için beraberiz. Rahat Suresinin 29. ayet-i kerimesiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve amilus salihati tuva lehum ve husnu me'ab. Böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Şimdi kelimelere geçiyoruz. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا Âmeni olan kişiler, kimseler. Ve amilu es-salihati ve amilus-salihati ve salih amel işleyenler. Tuğba, çok güzel, en güzel, en hoş, gözü aydın, ne mutlu. Lehüm, onlar için, onlara. Ve hüsnü ve en güzeli, meabin, dönüş, dönme yeri, sığınak. اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا Amin olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihati ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, tuba lehum, onların gözü aydın, ne mutlu onlara. Ve hüsnü meab ve meabin güzeli onların sığınağın en güzeli onların. Amin olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar. Ne mutlu onlara. Ve meabin en güzeli onların.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab aslında sığınak demek. Meab'ın sığınağın en güzeli onların. Evvela meab muhtevasına beraberce bakalım. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vallahu indehu hüsnül meab." Andolsun ki, yemin olsun ki Allah onun katındaki, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz eder. Ve meab olarak diyor Allah-u Teala, bu yolu takip ederek kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur anlamı var. Zariyat dedi de Allah-u Teala, fefirru ilallahi diyor, Allah'a kaç ve Allah'a sığın anlamı var. Firarda Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah bir sığınaktır. Ona ulaşıp sığınağa sığınacaksın demiş oluyor Allah Teala. Ve meab kelimesi her şeyden önce bir sığınak ifade eder. Bu sebeple ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar için Allah Teala evvab kelimesini kullanıyor. Yani meaba ulaşan, meaba ulaşıp sığınan demek. Meab sığınak, evvab sığınağa sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala buyuruyor ve uzlufetül cennetil muttakine gayr-ı bayit. Haza ma tuadune li külli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir buyuruyor Allah Teala. Ve söylüyor ki, yani oraya, bu cennete, vaad olunduğunuz şeye hadi buyurun girin. Onları söylemeden buyurun girin ifadesi orada yok. Sadece işte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir diyor Allah Teala. Sonra kimler için olduğunu söylüyor. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için vaad olunan şey. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi cennetin üçüncü katına ehil olur. Ona vaat edilen üçüncü kat cennettir. Ve bu kişi evvab takvanın sahibidir. Üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Vaat olunduğu cennet orasıdır. Ama evvab olduğu için, meaba sığındığı için, vücudundan ayrılan ruhu ait olduğu yere, geldiği yere geri döndüğü için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada bir muhteva var. Buradaki durum onu gösteriyor. Herkes için söz konusu olan bu güzelliği
yaşamaktır. İşte bütün bir dizayn içerisinde Allah'ın herkes için ulaşmayı hedeflediği şey evvela hafiz olmak, sonra da evvap olmak. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka 10 tane ihsan verir, mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İşte devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerinde oluşması noktasında o kişi bir muhafız tarafından korunma altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu artık onun muhafızıdır. Neden muhafaza eder? Büyüden muhafaza eder. Şeytanın insanlara asırlarca evvel öğrettiği, Babil şehrinde öğretilmeye başlanan Harut ile Marut isimli iki melek de bu konuda vazife almışlar. Sihrin yani büyünün ve hüddamın yani cinlerin insanlara saldırılmasının önlenmesi söz konusu bu muhafızla. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olmuşsa, o günden itibaren ona büyü tesir etmez. Hüddam da tesir etmez. Şeytanın bu zulmani ilimlerin hiçbirisi tesir etmez. O kişi ipnoz edilemez. O kişi illüzyon numaralarıyla aldatılamaz. Ona şeytanın hiçbir ilmi tesir etmez. Boşunadır. İşte o kişi başının üzerindeki ruhla muhafaza altına alınmıştır. Ve Allah Teala o muhafaza altına alınan kişilerin toplamına kavim diyor. Bir insan toplumu oluştuğu zaman onların adı genel anlamda kavim olarak geçiyor Kur'an'da. Hiçbir kavim fiilini bozmadıkça diyor, tayir etmedikçe, yani nefsini negatife döndürmedikçe anlamı var orada. Biz onların başındaki muhafızı geri almayız diyor Allah Teala. Biz de onların başının üzerindeki tayir etmeyiz. Üzerindekini tayir etmeyiz diyor, değiştirmeyiz diyor. Öyleyse burada Allah Teala vuslat olayını veriyor bize. Amin olanlar için meyavın en güzeli onların ifadesi var. Kişi sadece amin olmakla kalmamış, Allah'a doğru yola çıkmış, meyava doğru. Çünkü salih amelde işlemeye başladığını söylüyor. Bu kişi mümin olmak şerefine ermiş. Çünkü Allah Teala kalbinin içindeki küfür kelimesini almış dışarıya, kalbinin içine imanı yazmış. Bu kişiyi kendisine doğru yönlendirmiş. Ruhu Allah'a doğru yükseliyor. Nefs tezkiye esirleri boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde birer gök katını aşacak olan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Meaba varacaktır, sığınacaktır, Allah'ın zatına sarılacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Böylece meaba sığınmış, yani evvap hüviyetine girecektir. Fırat Suresinin 29. ayet-i kerimesi bu bapta önemli bir ayet-i kerime olarak çıkıyor karşımıza. Evet. 29. Evvela amin olma var. Sonra nefs tezkiyesine başlama var.
ve meaba ulaşma. Meaba sığınma. Allah razı olsun. Rad suresi 30. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike erselnake fi ümmetin kat halet min kabliha umemun li tetluve aleyhimüllezi evhayna ileyke ve hum yekfurun bi rahman kul huve rabbi la ilahe illa hu yani huve aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab. Kelimeler kezalike böyle, böylece, öyle. Erselnake seni gönderdik. Fi ümmetin, bir ümmetin içine kat oldu, halet gelip geçti. Min kabliha ondan önce umemün ümmetler. Li tetluve okuman için, tilavet etmen için aleyhim onlara ellezi ki onu evhayna biz vahyettik. İleyke sana ve hüm yekfurun ve onlar inkar ederler. Bir rahmani rahmanı kul de ki hüve o Rabbi benim Rabbim la ilahe ilah yoktur illa hüve ondan başka aleyhi ona tevekkeltü ben tevekkül ettim ve ileyhi ve ona metabi benim tövbem, dönüşüm ve kelimelere geçiyoruz. Kezalike ersalneke fi ümmetin. Böylece seni de bir ümmetin içine gönderdik. Kathalet min kabliha umemun. Ondan önce ümmetler gidip geçmiştir. Litetluve aleyhi müllezi evhayna yettiğimi onlara okuman için. Ve hüm yekfurun ve onlar inkar ediyorlar. Bir rahmani rahmanı kul hüve rabbi la ilahe illa hüve o benim Rabbimdir ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltü ben ona tevekkül ettim. Ve ileyhi metabi ve tövbem dönüşüm tövbesi yani tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Ve cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve dönüşüm, yani tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm, tövbem onadır. Şimdi burada bir Allah'a dönüş söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a dönüşü. Böyle bir dönüş önce Allah'a ulaşma dileğine bağlıdır. Sonra bu dileğin arkasından 10 tane ihsan alışa bağlıdır. 10 ihsandan sonra tabi olup mürşid, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olup ondan sonra ruhu Allah'a gönderme işlemidir. Ruhun Allah'a geri dönüşüdür. Böyle bir dönüşte bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusu olur.
Tövbenin kabulü bunu gösterir. Kimin bütün günahları böyle bir tövbeyle sevaba çevrilmişse, onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri döner. İşte bu hususlar Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala Furkan 69'da onlar cehenneme giderler diyor. Cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te de buyuruyor ki ama kim tövbe ederse, yani Allah'tan aldığı 10 ihsanla tövbe ederse ve mümin olursa, başka bir tövbeyle mümin olmak söz konusu değil, mutlaka bu tövbe söz konusu. Ve amelü salihata, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, ki bu da Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olmaktır. O zaman diyor Allah Teala biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Onların bütün seyyiati kaybettiği dereceler kazandıkları derecelere çevrilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilerek Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Orada da Allah Teala aynı kelimeyi kullanmış. Metava diyor. Öyleyse ve buradaki metava kelimesi hem tövbe kelimesiyle aynı kökten geliyor, hem Allah'a geri dönüşü, hem de tövbeyle yapılan bir dönüşü, tövbelerin kabul edilmesi halindeki bir dönüşü ifade ediyor. Rad suresi 20-31. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُتِّئَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا اَفَلَمْ يَيَسِّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا تُس۪يبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِيَاتٌ اَوْ تَهُلُّ قَر۪يبًا مِنْ دَارِهِمْ hatta ye'tiye va'du Allah inna Allah la yuhliful miyad. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde ve lev enne, eğer gerçekten olsaydı Kur'anen, Kur'an süyiret, yürüttü bihi onunla cibali dağlar. Ev veya yahut kuttiyat, yarıldı, parçalandı bihi onunla el ardu, yer. Ev veya yahut kullime, konuşturuldu bihi onunla el mevta, ölüler. Bel, fakat ama cemian, bütün hepsi efelem, hala olmadı mı? Ye, yesi, ümidini kesiyor. Ellezine amenu, ameni olan kimseler, en olması, lev eğer ise, yeşaullahü, Allah diler, lehede ennase, elbette insanları hidayete erdirir. Cemiyan tümünü, hepsini, ve la
yezalu ve zail olmaz, devam eder. Ellezine keferu, inkar eden kimseler. Tusibuhum, onlara isabet eder. Bima sebebiyle sanaü, yaptılar. Kariatun, büyük bir musibet, ceza, felaket. Ev veya tehullu, gelir, iner, girer, hulul eder. Kariben, yakın. Min darihim, yurtlarından, evlerinden, hatta oluncaya kadar, yetiye gelir. Vaadu Allahi, Allah'ın vaadi. İnna Allahe, muhakkak ki Allah, la yuhlifu el miyade. Allah vaadinden dönmez. Şimdi cümleciklere gidiyoruz. Ve lev enne Kur'anen, ve eğer Kur'an olsaydı, suyiret bihil cibalü, onunla dağlar yürütülür. Ev kuttiyat bihil ardu, onunla yeryüzü kesilir, yarılır. Ev kullime bihil mevta, veya onunla ölüler konuşturulur. Bellillahil emru cemian, fakat bütün işler Allah'a aittir. Emir, bütün işler Allah'a aittir. Efelem ye'esi, hala ümitlerini kesmediler mi? Onların iman etmelerinden ümitlerini hala kesmediler mi? Ellezine aminu, aminu olan kimseler, en lev yeşaullahi, eğer Allah dilemiş olsaydı, leheden nase cemian, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. İnnallâhe ya ve la yez'alül

İnna Allahe la yuhliful miade, muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Uzundur ayet. Şöyle oluyor cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman: eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yer alan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amin olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, yani evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, inmesi, gelmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Şimdi burada Allah-u Teala'nın vaadi söz konusu. Buradaki vaatten iki muradın olması söz konusudur deniyor. Birincisi Allah'ın kafirlere olan ölüm vaadi, ikincisi de Mekke'nin fetih olunacağı vaadi. Allah'ın nusret, yani yardım vaadi. Bu ayet-i kerimenin inmesinin nüzul sebebi içinde şöyle bir rivayet söz konusu. Mekke müşrikleri bir gün şehrin dışına çıkıp oturmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanlarına gelip onları İslam'a davet etmiş. İşlerinden biri Abdullah İbni Ümeyyetel Mahsumi. Mekke'nin, demiş, şu iki dağ bizi pek sıkıyor. Bize sıkıntı veriyor. Bunları buradan yürüt de tarlalar açılsın, yerimiz genişlesin, nehirler olsun, ziraat yapalım. Sonra da Kasay gibi cetlerinden bazılarını dirilt de sözlerinin doğru olup olmadığını onlar söylesinler. Bu nedenle bu ayet-i kerime nazil olmuş. Yani burada Allah-u Teala'nın eğer gerçekten ölülerin onunla konuşturulacağı, dağların yürütüldüğü veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Yani emirleri Allah verir. Bir başka ifadeyle siz öyle söylüyorsunuz diye söylediğiniz şeyler olmaz. Allah-u Teala onları vücuda getirmek isterse vücuda getirir. Ama siz söylüyorsunuz diye Allah onları yapmak mecburiyetinde değildir. Amin olanlar hala onların, o insanların ümitlerini, o insanların iman etmelerinin ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere ise yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi ve yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Allah razı olsun. Ve Rad suresinin 32. ayet-i kerimesi.

istuhzi'e bi rusulin min kablike fe emleytu lillezine keferu sümme ehastuhum fe keyfe kâne ikab. Kelimeler ve lekat ve andolsun ki istuhzi'e istihza edildi, alay edildi bi rusulün resuller ile min kablike senden önce de ve o zaman fakat emleytü ben mühlet süre verdim lillezine o kimselere keferu inkar ettiler sümme sonra ehastühüm onları helak ettim aldım yakaladım fe artık bundan sonra o zaman böylece keyfe nasıl kâne oldu ikabı ikabım cezam azabım Allah Teala buyuruyor bu kelimelerden cümlecikler olarak mana çıkarırsak ve lekat istuhzi'e andolsun ki istihza edildi alay edildi bi rusulün min kablike senden önceki resullerle de fe emleytu fakat ben mühlet verdim dillezine keferu kafir olanlara inkar edenlere sümme ehastühüm sonra onları yakaladım helak ettim fe keyfe kâne ikabe o zaman benim ikabım yani cezalandırmam nasıl oldu şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi fakat ben kafir olan inkar eden kimselere mühlet verdim sonra onları yakaladım helak ettim o zaman benim ikabım nasıl oldu

0: Böylece Allah-u Teala'nın bir işaretiyle karşı karşıyayız. Sadece o olayda, demin sizlere anlattığımız olayda bir müşrikin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la adeta alay etmesi olayı değil. Asırlar boyunca hep insanlar Allah'ın her ülkeye gönderdiği, ard arda gönderdiği Resullerle hep alay etmişler. Bu devirde de aynı şey yapılmaktadır. Allah-u Teala eskilerden misal veriyor. Senden evvel de Resullerle alay edildi diyor. Ama ben onlara mühlet verdim. Sonra onları yakalayıverdim. Bazı devirlerde Allah'ın cezaları ard arda gelir. İnsanlar bunun Allah'ın Resulleriyle alay edilmesinin arkasından Allah-u Teala tarafından verilen bir ceza olduğunu akıl edemezler. Ve bu sebeple cezalar tekerrür eder, tekrarlanır. Ta ki insanlar akıllarını başlarına toplasınlar. Ve Rad suresinin 33. ayeti kerimesi. Efemen hüve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet ve cealu lillahi şüreka kul semuhum em tünebbiunehu bima la ya'lemu fil ard en bi zahirin minel kavl bel züyyine lillezine keferu mekruhum ve suddu anis sebil ve men yudlillahi ve men yudlillahu fe ma lehu min ha. Kelimeler efemen artık kim mi hüve o kaimin kaim olan her yapılan işin başında bulunan daima haberdar olan her şeyi derecelendiren ala üzerine kulli hepsi bütün nefsin nefs bima kesebet kazandığı şeylere ve cealü ve kıldılar lillahi Allah'a şürekâe ortaklar. Kul de ki semmuhum onları isimlendirin. Onları isimleriyle davet edin. Em tünebbiunehu yoksa ona haber mi veriyorsunuz? Bima şeyi la yalemu bilmiyor. Fiil el ardı yeryüzünde em yoksa veya biz zahirin zahir olan minel kavli sözden sözün bel hayır fakat züyyine süslü gösterildi lillezine o kimselere keferu kafirler inkar edenler mekruhum onların hileleri tuzakları ve suddu ve men edilirler saptırılırlar anessebili yoldan ve men yudillullahi ve Allah kimi saptırırsa ve malehu artık onun için yoktur min hadin bir hidayet eden bir hidayetçi. Şimdi cümleciklere bakıyoruz beraberce. Efemen huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Yani her şeyi bilen, gören, derecelendiren, değerlendiren kimdir? Ecealüllahi şürekâe ve onlar Allah'a şerik koştular, ortaklar kıldılar. Kul semmuhum. De ki onları isimleriyle, yani onları isimleriyle davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Davete icabet edilmeyeceğini görsünler diyor Allah Teala. Öyleyse davete icabet ve icabetin neticelenmemesi söz konusu. Böylece görülen şey o ki davete icabet etme müessesesinde şu olay var. Yani putları isimleriyle çağırın, tatbikata geçin ve görün ki onlar davete icabet edemezler. İcabet edilmeyeceğini görsünler manası çıkıyor. Ve em tünebbiûnehu bimâ lâ yâlemû fil ardı. Hayır. Yoksa siz ona, yani Allah'a, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Em bi zahirin minel kavli, veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Bel züyyine lillezine keferu mekruhum. Hayır, kafirlere onların hileleri süslü gösterildi. Ve suddu anis sebili, ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve men yuddilillahi, ve Allah kimi dalalette bırakırsa, femalehu min hadin, onun için bir hidayetçi yoktur. Buradan cümleciklerin soruna geliyoruz. Allah Teala buyuruyor. Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki onları isimleriyle davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler yani. Yoksa siz ona, Allah'a, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır, kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayet eden hidayetçi yoktur. Burada onun için bir hidayetçi yoktur. Yani bulunmaz. Hidayete erdirici. Yani Mehdi, o gece için bir Mehdi, hidayete erdiren birisi yoktur, bulunmaz. Şimdi burada Allah-u Teala onları isimleriyle davet etsinler ve arkasında, yani bunun manası şu: ve davete icabet edilmeyeceğini görsünler. Kafirlere hileleri süslü gösterildi. Yani kafirlerin arasında birçok büyücü var, sihirbaz var. Şeytandan öğrendikleri büyüler ve sihirleri yapınca fizik ötesi bir şeyler yapmış oluyorlar. Ve onlara Allah-u Teala da müsaade ediyor, süslü gösteriliyor. ve büyü ve sihir öğrenmek suretiyle Allah'ın yolundan saptılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan bir kesin sapma söz konusu. Şimdi burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah-u Teala burada diyor ki, وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah kimi dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur, bulunmaz. Allah Teala Kehf 17'de bunu söylüyor. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Hidayete ermek için hidayete erdiren birisi mutlaka söz konusu olmalıdır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hiçbir zaman Allah-u Teala tarafından hidayete erdirilmezler. Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır ve hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmaz. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi bir dizaynı ifade ediyor. Ancak Allah'ın yardımıyla ruhun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır, herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum. Sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor. Hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda, size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Derya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kafirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona ne kadar ölü bir vaziyette kaldın dedi. O da bir gün veya günün bir kısmı kadar dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Hazreti İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Allah, inanmıyor musun buyurdu. Hazreti İbrahim de, evet inanıyorum fakat kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kâfirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular,
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu
hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin, demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum, dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım, dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olarak

Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi: Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin. Ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi: Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu: İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek: Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim. O zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir, dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol, dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu: Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu.
Hak

senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve Amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah, müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar, kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar, farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, Amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar, Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah, vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak
ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.''

0: sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala alemleri yaratmış sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler ve izleyenler. Ne diyorduk? Allah Teala alemleri yaratmış diyorduk. Ve insanı bir fizik vücut, bir de nefsten yaratmış. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Berzah alemi, nefsimizin alemi. Avun ötesinde 7 tane yer katı, 7 tane gök katı yer alıyor. Dünya kainat içindir. Kainatın bir noktasında sanki kainatın merkezi gibi Allah Teala dünyayı vücuda getirmiş. Dünyada birçok gezegenler gibi bir gezegen. Güneş adlı bir merkez etrafında o merkeze bağlı olarak dönmekte. Kendisinden başka birçok yıldız da bu istikamette dönmekte. Merkür, Venüs. Bunların 2 tanesi. Sevgili kardeşlerim, bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücuttan oluşur. Ama Allah Teala ruh üfürmeden evvel hiç kimse bir ruha sahip değildir. Anne karnındaki çocuklar ruha sahip değildirler. Onlara doğdukları zaman Allah Teala ruhundan üfürüyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte yarattığı insana Allah Teala basar adlı görme hassası veriyor. Sem'i isimli işitme hassası veriyor. Ve bir de idrak hassası veriyor. Allah Teala çoğu zaman hem uzuv olarak kalbe kalp diyor, hem de kalp idrak merkezi olduğu için idrak hastasını da kalp diyor. İnsanların manevi cephelerini kuvvetlendirme yeteneğiyle de teçhiz edildiklerini görüyoruz. Bunun anahtarı zikirdir. Zikir arttıkça insanlar zikir yapmayanların ulaşamadıkları hedeflere ulaşırlar. Bu hedefler kalbin görme, işitme ve idrak hastalarının gelişmesidir. Allah Teala insanlar için onların kalplerindeki ekinliği alıp idraksizliği oluşturan müessese onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Öyleyse Allah için bir dizaynı görüyoruz. Kalplerine
ihbat konulan insanlar, idrakin sağlayıcı müessesesi, adı ihbat. Yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar orada, onları bahsettiğimiz zaman, biz dünyadayken bizim gözlerimiz kördü, bizim gözlerimiz görüyordu ama şimdi görmüyoruz. Allah-u Teala biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak haşrederiz diyor. Yani cehennemde onların yaşayacakları standartlarda kör, dilsiz ve sağır olmaları söz konusu. İşte zahiri alemin vücudu olan şu fizik vücut, zahiri alemi görmek üzere bu iki tane göze sahiptir. Gözler görmez. Görüntüyü sadece aksettirirler. İç sisteme aksettirirler. Gözlerin merceklerinin görebildiği şey tamamen terstir. Yani bir merceği alıp da merceğin arkasından bir objeye baktığınız zaman bir insansa onun ayaklarının havada, başının aşağıda olduğunu göreceksiniz. Gözler böyle görürler. Ama görme merkezine ulaştırıldıkları zaman orada görüntü düzelir. Ayaklar aşağıda, baş yukarıda, bir insan çıkar karşımıza. Öyleyse gözler gören uzuvlar değildir. Sadece görüntüyü nakleden uzuvlardır. Görme merkezi beynimizin bir noktasında görüntüyü doğrulayarak bize dünyaya ait gerçek verileri ulaştırır. Ve bunlar baş gözleridir.

Bir insan Allah Teala tarafından ona rüyet imkanı yetkisi verildiği zaman bu baş gözleriyle değil kalp gözüyle görmeye başlar. İşte Allah Teala'nın Ulul Elbab dediği, Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab adıyla geçen insanlar var. Allah Teala diyor ki, Allah ki Habibim sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Ali İmran 7. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yorumlarlar. Fitneye sebep olurlar. İlimde rüsuh sahibi olan rasihun ise derler ki biz de onların müteşabih ayetlerin gerçek anlamını bilemeyiz. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar da bilemezler diyor. Sadece ulul elbab bilir diyor. İşte ulul elbab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır, kalp kulakları da açıktır. Allah Teala ulul elbab mutevasını açıklarken onların ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini söylüyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul Elbab için bu vardır diyor Allah Teala. Ali İmran 190 ve 191'de. Ulul Elbab'ın muhtevasına baktığımız zaman onların özelliklerini görürüz. Bu daimi zikrin sahibi olan insanlar birinci özellik olarak nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok edenlerdir. Daimi zikre ulaştıktan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki bütün afetleri mutlak olarak alıyor. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelir. Ama başlangıçta gelen salavat nurlarının getirdiği rahmettir. Nefsin kalbine sadece %2 oranında girebilir. Bundan sonra salavat o kişinin kalbine fazılları ulaştırmaya başlar. İşte bu fazılların muhtevası %51'e ulaştığı zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuzda
Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Bu huslattır. Nefsimizin kalbinde %2 rahmet, %49'da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Her %7 fazla birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselmiştir. Ve emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini, yani 7 tane gök katını aşarak denilebilir ki bu 7 gök katının nefsimizin kalbindeki muhtevası emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye ve mardiye kademeleridir. Her bir kademe bir gök katını temsil eder. Ve teskiye kademesinde ruh 7. gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Allah'ın zatına, zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayarak ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Peki bu noktada bir kişi ullelbap mıdır? Hayır, değildir. Ullelbabın yarısıdır diyebiliriz. Çünkü ullelbabın kalbi %100 nurla dolmasına karşın bu seviyede bir insanın nefsinin kalbi %51 nurla doludur. Öyleyse bunun ötesinde kişi daha çok zikrini arttıracaktır. İşte baş gözünün açılabilmesi o kişinin daha üst kademeleri geçmesiyle şekillenecektir. O kişinin kalbinde %80'den fazla nur oluşması gerekir ki o kişi fizik vücudunu teslim edebilsin. Teslim etti, ullelbap olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha sonra bu noktaya kadar, yani ruhun Allah'a ulaşmasından fizik vücudun teslimine kadar geçen safhada kişi dik yokuşu tırmanır. Gerçekten onun için çok güç aşılması, güç bir yükselme devresi başlamıştır. Kalp gözleri de, kalp kulakları da henüz kapalıdır. Dik yokuşu aşmayana Allah-u Teala ullelbap makamına ulaştırarak mükafatı vermez. Kalp gözünü, kalp kulağını açmaz. Kişi o gayretin sahibi olmak mecburiyetindedir. Ve bir başka dengesizlik gibi görünen husus, bu kişi Allah'a ulaşmayı denemişse aşağı yukarı kendine ait hiç katkı olmaksızın tamamen Allah'ın onu teçhiz etmesiyle zikrini giderek otomatik olarak arttıracaktır. Ve isteğinin devam etmesi bu iş için yeterlidir. Allah onun zikrini arttıracaktır. Zikrini 33 bine ulaştıracaktır. Bir kısmının, diyelim daha fazla, 40 bine ulaştığı yerde ruhu Allah'a ulaşır. Ama ister 33 binde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın, ister 40 binde ulaştırsın, o kişi için nefsinin kalbinin %51'inin nurla dolması önemlidir. Zikri insan yavaş çeker, 40 bin zikirde ulaşır, hızlı çeker. Affedersin, hızlı çeker 40 bin zikirde ulaşır, yavaş çeker 33 bin zikirde ulaşır, hatta 30 bin zikirde ulaşır. Hepsi olabilir. Ama fizik ruhunu Allah'a ulaştıran bir insan, henüz baş gözleri açık olan ama kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp gözü henüz kördür. Kalp kulağı
sağırdır. Sadece dünyadaki kulaklarıyla işitir, dünyadaki kalbiyle hisseder, fizik vücudunun kalbiyle. Bu kişi fizik vücudunu teslim ettikten sonra zikrini daha çok arttırmalıdır ki daimi zikre ulaşabilsin. Demin söylemiştik ki ulul ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ve bu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. İza kadaytumus salate feskurunallâhe kıyamen uuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken de ayaktayken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Namazdan evvel de zikredeceksiniz. Namazda da zikredeceksiniz, namazdan sonra da. Namazda sessiz zikir yapamazsınız. Ama sessiz olarak kalbiniz namaz boyunca da Allah, Allah, Allah diye çifteceyle söylemeye devam eder. İşte kim ulul-elbab mertebesine ulaşırsa onun Allah-u Teala muhtevasını şöyle açıklıyor. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikre ulaşmış olmasıdır. Böylece kişi lüplerin, gaybın da, baş gözlerinin göremediği gaybın da görülebildiği ve gayba ait olan şeylerin izah edilebildiği, idrak edilebildiği lüp kelimesinin muhtevasına girer kişi. Çift beyle yazılır. Elbab, lüpler demek. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Yani görme, işitme ve idrak hastası artık fizik kalbe ait değil. Bu noktadan itibaren nefsin kalbi bu hüviyette muhteva kazanmış. Nefsin kalbi %100, %2 rahmet, %98 faz olmak üzere %100 nurlarla dolmuş. Bu dolma o kişiyi ulul elbab yapar, birinci özellik. Sonra da o kişinin muhtevasını değiştirir. Allah o kişiye göstermek istediklerini kalbinin gözüyle gösterir. Ve Allah Teala o kişiyle karşılıklı konuşur. Yani o kişiye kalp kulağını verir. O kişi kalp kulağıyla Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Ve Allah'tan dilediğini sormak yetkisinin de sahibi olur. Kalp gözünü açar, onun normal standartlarda görmesi mümkün olmayan fizik ötesi her şeyi göstermeye başlar. Ulul-elbab için ona gösterilen muhteva 7 kat yerlerdir. Ama her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi 7 kat cehennemi görebilir, 7 kat yerleri görebilir. Bir de zemin katta devrin imamının dergahını görebilir. İşte bu onun kalp gözünün görmesi sebebiyledir. Onlar dünyada da kalp gözü açık olanlardır.
Ahirette de öyle olacaklardır. Cennette de öyle olacaklardır. Onlar kalp gözüyle bakarlar. Öyleyse bu insanların birinci özellikleri kalplerinin %100 nurlarla kaplanmasıdır. İkinci özellikleri bu sebeple kalp gözlerinin açılmasıdır. Allah'ın gösterdiklerini söylediğimiz standartlar içinde görebilmeleridir. Kalp kulaklarının açılmasıdır. Allah ile karşılıklı tezekkür, karşılıklı müzakere etmek imkanının sahibi olmalarıdır. Bu sebeple bu kalp gözleri açık olanlar ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman her konuyu ayrı ayrı müzakere edebilir. Hiçbir zaman Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. Öyleyse Ülül Elbab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile tezekkür etmek imkanının sahipleridir. Her konuyu konuşabilirler. Kalp gözü açık olan bu insanlar bir açıdan daimi zikrin sahibi oldukları için her an hayır kazanırlar. Bu sebeple ehli hayır olarak nitelendiriliyor Allah-u Teala tarafından bu insanlar. Zikir devamlı bir müessesedir ve daimi zikrin sahipleri her an derecat kazanmaktadırlar. Daha mürşitlerine tabi olduklarından ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları devreye kadar geçecek süreç içerisinde zikirleri onlara çok şey kazandırmıştır. Nefslerinin kalbi %100 nurda dolmuştur. Mürşitlerine ulaştığında nefslerinin kalbi nurdan sıfır nurlu nurdayken ya da mürşitlerine ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş oldukları için %2 rahmet nuruyla doluyken %49 fazıl nuruyla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır başlangıç kademesinde. Bu noktada ise beşinci basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim eden bu insanlar bu noktada nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Kalp gözleri açık olan insanların üç safhası vardır. Birincisi Ulul Elbab makamı. İkincisi İhlas makamı. Üçüncüsü Salah makamı. Ulul Elbab makamı sadece yerlerin melekûtunu görebilir. Kalp gözleri oraya kadar geçerlidir. Ama bu insanlar bir hakim veya hakem sıfatıyla hareket ettikleri zaman Allah'tan sorarak cevap verdikleri için daima
adaletin temsilcisidirler. Bu sebeple Allah-u Teala'dan emir olarak sadece onun söylediklerini söyledikleri cihetle ehli hükümdürler. Sağlam, doğru hükmün sahibidirler. Ehli hikmettirler aynı zamanda. Çünkü hikmetin sahipleridir. Kalp gözleri, kalp kulakları açık olduğu için

Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksalar, onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta tespit edebilirler. Bu sebeple hikmet ehlidirler. Görülüyor ki, insanlar için görmezse dediğinde fizik vücutlarında baş gözleri var, nefslerinde de var. O insanların nefsleri, bütün insanların nefsleri her gece vücutlarından ayrılır. Ve genellikle berzah alemine giderler. Orada fizik olarak yaşarlar. O kişi uykudan uyanana kadar. İşte o esnada yaşadıklarını hatırlayan insan, rüyasını hatırlayan kişidir. Demek ki nefsimizin biz gerçek uykuya vardıktan sonra bizden ayrılarak berzah aleminde yaşadığı, yani bizden evvel ölenlerin bulunduğu alemde yaşadığı her noktada fizik standartları içinde yaşar. Yani duvarlar onun için geçilmez. Kapıları açarak içeri girmek mecburiyetlidir. Ama nefsiniz bazen bu alemde siz uykudayken dolaşacaktır. Mesela çıkışı mutlaka fizik şartlar içindeki evinizin çatısından veya duvarından çıkarak gerçekleşir. Böyle bir ortamda onun gözleriyle görürsünüz, duvarın içinden geçtiğinizi net olarak görürsünüz. Öyle bir aleme gidersiniz ki orada her şey fiziktir. Anlarsınız ki orası berzah alemidir. Orada sizden evvel ölmüşlerle birlikte olabilirsiniz. Nefsinizin baş gözleriyle görüyorsunuz. Nefsinizin sesiyle konuşuyorsunuz. Onlar da nefs olarak orada yaşamaktalar. Nefslerinin baş gözleriyle sizi görüyorlar. Nefslerinin sesiyle konuşuyorlar. Ve nefsin kulakları o sesi duymak için yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bazen de bakarsınız ki siz bir takım insanların içindesiniz ama insanlar sizi görmüyorlar. Bakarsınız ki kapıları çalmadan kapıdan içeri geçebiliyorsunuz. Bakarsınız ki duvarların içinden geçebiliyorsunuz. O zaman aynada baktığınız zaman kendinizi göremezsiniz. Halbuki berzah aleminde, yani her şeyin fizik olduğu alemde aynada kendinizi görebilirsiniz. İşte bir nefs olarak zahiri alemde misiniz? Berzah aleminde misiniz? Bunun ayrımını yapmanız çok kolaydır. Eğer duvarlardan rahatlıkla geçebiliyorsanız, aynalar sizi göstermiyorsa, o zaman zahiri alemdesiniz, fizik vücudunuzun alemindesiniz ve o alem nefs olduğunuz için sizin aleminiz değildir. Aynalar sizi göstermez. Kapılar ve duvarlar, hatta bütün insanlar sadece görüntüdürler. Sevgili kardeşlerim, bu gördüğünüz gözler de baş gözüdür ama nefsinizin baş gözüdür.
Nefsinizin baş gözü berzah aleminde görebilir, zahiri alemi de görebilir. Ama nefsinizin fizik vücudu, nefsinizin vücudu zahiri alemde, yani içinde yaşadığımız bu dünyada, bu fizik standartlarda bir madde değildir. Bu alemde onun yapısına göre bir madde değildir. Öyleyse her gece siz uykuya vardığınız zaman nefsiniz size haber vermek gereğini bile duymadan vücudunuzdan ayrılır. Böyle bir mecburiyeti söz konusu değildir. Ne var ki uyandığınız zaman mutlaka fizik vücudunuzun içinde olmak mecburiyetindedir. Onun için uyanma sırasında nerede olursa olsun sonsuz hızla gelip tekrar vücudunuza girer. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin de gözleri vardır. Fizik vücudunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun gözleri bütün alemler için geçerlidir. Fizik vücudunuzun gözleri, bu vücudunuzun gözleri bu alem için geçerlidir. Nefsinizin gözleri berzah aleminde de görür, zahiri alemde de görür ama gök katlarında

Tüm insanlar için mutluluk vardır, huzur vardır. Eğer o kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmişse. Hep güzel rüyalar görecektir. Yani kendisinin hep güzel işler yaptığı, başkalarına yardım ettiği, insanları mutlu kılmaya çalıştığı bir ortamda yaşar. Ama nefsinin kalbi temizlenmemiş olanlar birçok değişik formasyonda rüyalar görürler ve çoğu zaman bu rüyalardan üzüntüyle uyanırlar. Kendilerine kötü davranmıştır veya onlar başkasına kötü davranmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, İşte Allah Teala'nın baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur demekten muradı budur. İnsanlar için Allah Teala her zaman kalp gözüne hediye etmeye hazırdır. O kişi daimi zikrin sahibi olduğu zaman. Ondan evvel de nasip edebilir mi? Dilediğine eder. Allah Teala'nın hepinizi kalp gözünün ve kalp kulağının sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tek dini, Hanif dini, bir başka ifadeyle kainatta sadece bir tek dinin var olduğu, başka hiçbir dinin olmadığı. Öyleyse açıklamalarımıza inşallah Kur'an'dan başlayalım. Allah Teala Kur'an'da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim veçhini, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur, buyuruyor Allah Teala. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Allah Teala'nın tek bir dini vücuda getirdiği, ezeli ve ebedi olan bu dinin asla değişmeyeceği,

dinde değişikliğin asla yapılmayacağı ve insanların da hani fıtratının dışında başka bir fıtratla asla yaratılmayacağı konusu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir tek din var, Hanif dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hanif. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Ne Hristiyanlık ne Musevilik yeni dinler değillerdir. Sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme son peygamber kadar gelen peygamberler zinciri içerisinde ve her kavme Allah'ın gönderdiği Resuller zinciri içerisinde başka bir dinin yaşanması hiç söz konusu olmamıştır. Ama bugün 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Zülmani kesimde dahil olmak üzere. İşte bütün bu inanç kesimlerinin aslında hiçbirinin bir değeri yok. Sadece bir tanesi değerli. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ki o Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini hep aynı din. Başka bir din hiç olmadı. Allah Teala bu dinin nasıl yaşanacağını bir sonraki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Rum 31 buyuruyor Allah Teala Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekine ferahlanır. Ne çıkıyor ortaya? Hanif dinini yaşayanların bir tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün dinlerdekilerin geri kalan bütün fırkaları oluşturduklarını görüyoruz. 72 tane fırkanın her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor. 73. fırka bu 72 fırkanın içindeki Hanif dinini yaşayan kesim. Her devirde, her topluluğun içinde bu sayı %10'dan daha aşağıda tecelli etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bir tek din olmuş Hanif dini. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini, vasiyet ettiğimiz dini sana da vasiyet ettik. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini kıyamda tutun diye. Müşriklere onlara söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ne gördük? Hazreti Nuh'tan başlayarak bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Onlara verdiğimiz şeriatı diyor Allah Teala, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Tek bir şeriat. İşte Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik, yani Kur'an-ı Kerim'i. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için bir tek şeriat ve
açık bir yol belirlemiştik diyor Allah-u Teala. Tek bir şeriat. Hem Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi hem Maide Suresinin 48. ayet-i kerimesi tek bir şeriattan bahsediyor. Bütün dinler tek bir dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün 72 inanç çeşidi ve 3 tane kitaplı din var gibi görünüyorsa da 3 kitabın 3'ünün de aynı esasları içerdiğini belirtmek için bu bilgiyi sizlere sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz önce. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek böylece 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İslam kainatın tek dini bu standartlar içinde oluşuyor. İslam deyince Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hanif kelimesi Allah'a teslim olanların dinini ifade ediyor. Ve bundan 14 asır evvel sahabenin yaşantısına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Söyledik. Ayet-i kerime münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala. Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile, ona ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yönelmek farz. Peki başka ne zaman, nerede söylüyor Allah Teala? Diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavlen yetiyükümül azabe Zümer 54. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ruhunu da, veçinde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Lokman 15'te diyor ki vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim sana, kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a yönelmek farz. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Kesin olarak yönelmiş. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilediler, bize yöneldiler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Bize yöneldikleri için, Allah'a bize ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele buyuruyor Allah Teala. Lehumül büşra febeşir ibadî. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeselerdi ne olurdu? Dilemeselerdi küfürde olurlardı. Dilemeselerdi evvela birinci ayet-i kerime şirkte olurlardı söyledik. İkincisi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil oluyorlar ve gidecekleri yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtid dünyâ ve etme'nü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onlar muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller
ve gidecekleri yer cehennem. Aynı zamanda bu insanlar kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu Allah Teala tarafından açık şekilde ifade edilmiş Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenlerin hepsi kafirler. Dileyenler müminler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Üçüncü açıdan meseleye bakıyoruz. Yok, dördüncü oluyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller, cehenneme gidecekler ve kafirler. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre tağuta kullar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağuta kuldur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtuluyor. Bu insanlar aynı zamanda hüsrandadırlar. Hüsranda olanların ise amelleri boşa gider. Amelleri boşa gidecek olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri boşa gidecek olanlardır. Hüsranda olanlardır. Yunus 45. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Onların dalalette olduğunu görüyoruz. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dilediğini dalalette bırakır diyor. İnsanlar zaten dalalettedirler doğuşlarından itibaren. Dilediğini dalalette bırakır. Peki bırakmadıkları kimler dalalette bırakmadıkları? Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette, aynı zamanda hüsranda ve tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanların kulu ama Allah'ın kulu değil asla. Ve diğer konularda artık bir şey söylemeye gerek yok. Yani insanların cehenneme gideceği burada kesinleştiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ibadetleri hesaba alınmıyor. İbadetlerinden kazandığı dereceler sıfırlanıyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. İşte birinci kademede Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. Kimler seçiliyor? Kimler seçilmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yolundan saptıranlar, onlar seçilmiyor. Geri kalanlar seçiliyor. İkinci basamak seçildiğimiz basamak. Üçüncü basamakta kim üçüncü basamağa ulaşır? Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik demin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Şura 13'e göre Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah bunu kendisine ulaştıracak. Nasıl? Kişi üçüncü basamakta, dördüncü basamak Allah Teala derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Bu basamakta Allah'ın Rahim Esma'sı o kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu işiten, gören ve bilen birisi yapıyor. 5, 6, 7. basamaklar. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ama bundan sonra ne oluyor?
11. basamakta kişi zikrediyor, kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bir sonraki basamakta bu rahmet %2'ye ulaşıyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişinin mürşidini görme yetkisi var. Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Mürşid farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor, buyuruyor ki: Ya ellezine aminu ettekallâhe, ya ellezine aminu ettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a takva sahibi olun. Ve ikinci takva, Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Görünüyor ki bu bir farz. Ve vesileyi hacet namazını kılarak istiyoruz. Allah mutlaka mürşidimizi gösteriyor. 14. basamak. Burası ikinci safha. Mürşide ulaşmak ve tabiiyet. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Hepsi de felaha ermişler. Cennet saadetinin sahibi olmuşlar. O zaman demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiiyet de farz. Sonra kişi mürşidine ulaştığında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Kalbine iman yazılıyor. O kişinin dereceleri yükseltiliyor. Ve bu kişi Allah'tan 12 tane, Allah'tan 7 tane nimet oluyor. Nefs tezkiyesine başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kalbine ulaşıyor. Kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi, bir iman yazılıyor kalbine kişi tabi olduğu zaman. İman kelimesiyle o gelen nurlardan fazıllar birbirinin zıt manyetik alanının sahibi ve nefs tezkiyesi başlıyor. Yani nefsin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlıyor. İşte bu kurtuluştur. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe kişinin davranış biçimleri negatiften pozitife dönüyor. Ve evvela %7 nur birikimi, fazıl birikimi, ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruh birinci katta. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde ruh yedinci gök katını aşıyor ve indi ilahiye ulaşıyor. Yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katında da soldan sağa doğru 7 alemlik bir muhtevayı yaşıyor. 7 alem boyunca devam ediyor. Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına yükseliyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Farz mı? Allah'ın zatına ulaşmak farz mı? Evet, farz. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Rabbine ulaş. Rabbimize ulaşmak açık bir şekilde emredilmiş. Peki bu bir emir mi? Emir olarak geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Geçiyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20'de ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra bu misakin ne olduğunu açıklıyor. Vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın
Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Açık bir şekilde hidayete ermişler. Allah Teala sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 18'de bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İnnel hüda, hüda Allah buyuruyor Allah Teala, muhakkak ki hidayet ona, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaştırıyor, sahabe hidayete eriyor. 21. basamak, Allah'ın zatında ruh yok oluyor, 22. basamak. Ne oldu? 3 safa oldu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz, bütün sahabe tabi olmuş. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek farz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ve daha sonra o kişiye bir altın taht ihsan ediliyor Allah'ın katında. Daha sonra o kişi zühd sahibi oluyor ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'i açtığı zaman o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Allah Teala buyuruyor Yasin 60-61'de, elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakimi. Ademoğulları, fizik vücutlarımızdan bahsediyor Allah Teala. Şeytana sakın kul olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır diye sizden ahd almadık mı? Ve bize, bana kul olun diye sizden ahd almadık mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytan size apaçık bir düşmandır ve bana kul olmanız sırat-ı müstakimdir. Yani bana teslim olmanız. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim ve müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da teslim etmişler. Farz olan bir hususu gerçekleştirmişler. Peki daha sonrası var mı? Evet, daha sonrası nefsi evvela daimi zikre ulaşmak, ullelbap olmak. Ullelbap olunca, daimi zikre ulaşınca kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler bitiyor. Ve o kişi nefsinin kalbindeki bütün afetlerden kurtuluyor. Kalp gözünü açıyor Allah Teala, onların kalp kulağını açıyor. Allah ile konuşmak yetkisini veriyor kendilerine. Daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı hayır kazanıyorlar. Bir de hüküm sahibi kılıyor Allah Teala onları, hikmet sahibi kılıyor. Burası ulul-elbab makamı. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Nefsini teslim etti mi? Hayır, bir kademe daha var. Burada 7 kademe yerlerin melekûtu gösteriliyor. Ve daha sonra 1. gök katından başlayarak 7 kademe göklerin melekûtu gösteriliyor. Ve 7. kat tamamlandığında o kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Farz mı? Allah Teala diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlara emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim edip muhlislerden olmakla emrolundular. Nefslerini dinde halis kılan
mucit olanlardan olmakla emrolundular. Bütün sahabe bu noktaya ulaşmışlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki nahnu lehu muhlisun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki deyin ki biz ona, Allah'a karşı Allah'ın indinde halis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Burası 27. basamak ve kişi 7. gök katının sitrede müntihası kendisine gösterildiği zaman tövbe-i nasuha davet ediliyor ve bu davetle tövbe-i nasuha davet edildiği zaman ihlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh, ikinci kademesi günahların örtülmesi, üçüncü kademesi salah nurunun verilmesi, dördüncü kademesi de günahların örtülmesi. Bu noktada kişi irşada ulaşıyor. İrşada ulaşmak üzerimize farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, eğer beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize kim dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz ama bir şartla, onlar da bizim davetimize uyar da amin olurlarsa. Ve böyle olsun ki diyor Allah Teala, onlar irşada ulaşsınlar. İrşada bütün sahabe ulaşmışlar mı? Hepsinin ulaştığını söylüyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabe irşada ulaşmışlar. Ben diyor ki Allah Teala Hicurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Altıncı kademe. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Âl-i İmrân suresinin 110 ve 114. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Affedersiniz, 104 ve 110. ayetleri bunu kesinleştiriyor. 104. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sizin içinizden münkerden nehyeden, irfanla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimesinde de diyor ki sizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk. Sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Yani irşatla, bütün sahabenin irşatla meşgul olduğunu söylüyor Allah Teala burada. Bunu kesinleştiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki ey o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan diyor. Tabi'in. Tabi'in de dahil olmak üzere hepsi adın cennetlerine girecek hüviyette. Hepsi Fevzül Azim'in sahibi olarak vasıflandırılıyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının gördüğünüz gibi sahibi olmuşlar. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Neden bahsettik? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik uçlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar. Ve Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılmış. Kur'an bunu anlatıyor. 7 safhada 4 teslim içeren, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi içeren, teslimini içeren 7 safhadaki 4 teslim İslam dini. Bu dine Allah-u Teala biz İslam adını verdik diyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dini.
Öyleyse Hanif dini. Bu din Musevilerce yaşandı mı? İki kaynaktan da inceleyeceğiz. Bir, Kur'an'daki ayetlerle Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını Musevilerin yaşadığına kesin ayetler şahitlik ediyor. İşte Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Dikkat edin, Allah-u Teala Tevrat'tan bahsederek Musevilerin bir kısmının 7 safhasını, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını yaşadığını söylüyor. Burada bir noktayı daha kesin bir dizayn olarak hatırlatmakta fayda var. Hazreti İsa, Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de evvel, Hazreti Musa gördük ki daha evvel Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Onunla beraber olanlar da yaşadı. Oradaki 7 safhayı göreceğiz şimdi. Ondan sonra gelen Hazreti İsa da yaşadı. Gene 7 safhayı daha sonra göreceğiz. Şimdi evvela Kur'an'daki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Sonra Tevrat'taki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Evvela Kur'an'daki ayetlerle 7 safhaya bakalım. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. En'am suresi 154. ayet-i kerime. Sümme ateyna Musel kitabe. Sonra Musa'ya kitap verdik. Tamamen tamamlayıcı olarak alellezi asene ve tafsilen her şeyi açıklayan, tafsil eden ve ahsen olanlar üzerine her şeyi açıklayan, li kulli şeyin her şeyin ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan. Musa'ya kitabı indirdik, Tevrat'ı indirdik. Lealuhum bilikai rabbihim yuminun. Böylece onlar Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor Allah Teala. Allah'a milaki olacaklarına iman ederler diyor. Allah'a milaki olacağına iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a milaki olacağına iman eden herkes kurtuluşa ulaşmıştır. Kim Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin olarak Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Söyledik. İki ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı şeyi söylüyor. Şura 13'te aynı şeyi söylüyor. Ve görüyoruz ki Museviler Rablerine milaki olacaklarına iman etmişler. Bir ayet-i kerime daha, Bakara 53. Ve iz ateyna Musel kitabe vel furkane lehalekum tetidun. Böylece hidayete eresiniz diye, ererler diye, ersinler diye Musa'ya kitap ve furkan verdiğimiz zaman. Musa'ya kitap veriyor. Bu kitap aynı zamanda furkan. Yani kötüleri iyilerden ayırmak üzere, iyilikle kötülüğü birbirinden tefrik etmek için. Ve birinci safha demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün Museviler tarafından dilenmiş. Onlar hidayete ersinler diye, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Musa'ya kitap verdik diyor Allah Teala. Öbür taraftan da onlar Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor, ettiler diyor. Mürşide tabi olmak. Yunus suresi 83. ayet-i kerime.
فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلَّا زُرِّيَّتَهُمْ زُرِّيَّتُنْ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى حَفٍّ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لِعَالٍ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, bela uğratması korkusuyla Musa Aleyhisselam'a kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Yani ona tabi olmadı. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstünlüğü zorbaydı. Ve gerçekten o müsriflerdendi. Yani haddi aşan azgınlardandı. Demek ki Hazreti Musa'nın kavminin gençleri tabi olmuşlar. Üçüncü faktör, ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Bakara 62. İnnellezine amenu vellezine hadu. Diyor ki Allah Teala, Türkçesini okuyalım. Şüphesiz ki muhakkak ki amenu olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır ve ıslah edici ameller işlerse, yani nefsini tezkiye ederse, artık onların mükafatları Rableri katındandır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte ayet-i kerime Nasara'dan, Hristiyanlardan ve Hadu, Yahud kavminden, Musevilerden aminu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici ameller işlerse onların mükafatları Rableri katındır. Bu ıslah edici ameller işleyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, zaten Allah Teala söylüyor sonra da, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar hidayete erenler. Burası 21. basamak. Fizik vücudu, fizik vücutlarını acaba Yahudiler Allah'a teslim etmiş miydi? Bakara suresi 111. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kişinin dışında kimse girmeyecektir. Bu onların emaniye bilgileridir. De ki, eğer siz iddianıza sağlık verirseniz delilinizi getirin. O bir kısmı böyle söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilememiş olan bir kısmı böyle söylüyor. Bakara suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hayır, öyle değil. Kim ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerden olur. Artık onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onlara, onların üzerine korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Burada Musevilerden bahsediyor Allah Teala. Onların fizik vücudunu Allah'a teslim etmeleri halinde ne olacağını söylüyor. Fizik vücudunu teslim etmesi kesin bir şekilde yer alıyor. Bakara 112'de Musevilerin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Beşinci ayet-i kerime, beşinci safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Ve yine beşte diyor ki Allah Teala, ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lihuddine hünefaye. Ve yine suresi Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor. Yedi ayetlerine oluşuyor zaten. Bu beşinci ayet-i kerimesinde onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din budur. İşte kayyum olan din Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve hanifler olarak diyor zaten Allah Teala. Yani Hristiyanların, affedersiniz, Musevilerin bu konuda
halisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmelerinin emrolunduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Altıncı konu irşada ulaşmak. Enbiya suresi 105. ayet-i kerime, andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arz-ı salih kullarımızı varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Salih kullar sadece irşada ulaşanlar salah makamında birinci devreyi ifade eder. Demek ki Museviler de bu hedefe ulaşmışlar. Bundan Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak konusuna gelince Araf 159'da Allah Teala diyor ki ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır ki hakka hidayet ederler ve onunla ve hak ile adaletle hükmederler. Öyleyse görülüyor ki Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet, bir kısım insan hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve adaletle hükmediyorlarmış. Zaten Allah Teala kimi irşat makamının sahibi kılarsa onun aynı zamanda adaletle hükmetmesini de emrediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Musevilerin yedi safayı da yaşamış oldukları açıklık kazanıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Tevrat'taki yedi safa Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu konunun Tevrat'ta da yer alması gerekirdi. Gerçekten Tevrat'ta da yer almış mı? Kesin. İşte ayetler. Yeremya 24. Onlar benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecekler diyor. Yeremya 24. ayet-i kerime. Hazekel 33. 11. Onlara de ki, varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin öleysiniz ey İsrail hakkı? Ey İsrail halkı! Allah Teala ne diyor? Kötü yollarınızdan dönün. Yani irşat yoluna girin. Sırat-ı müstakime gelin. Sırat-ı müstakime ulaşmaksa ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hosea 6-14 1-2-4-9 Tanrın Rabbe dön ey İsrail. İşte Allah'a dönüşü açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Çünkü suçlarından ötürü tökezledin. Dualarla gidin. Rabbe dönün. Sadece İsrail demiyor, bütün İsrail kavmine diyor. Dualarla gidin, Rabbe dönün, ona bağışla bütün suçlarımızı deyin. Lütfet, kabul et bizi. Öyle ki dudaklarımızın kurbanını sunalım. Tanrın, Rabbe dön ey İsrail diyor ve İsrail kavmine de Rabbe dönün diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hosea 6 bunu diyor. Yoel 2-12-14 Rab diyor ki, şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün. Amos 4
ve 6. Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Beerşeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Rabbe yönelin, yaşarsınız diyor Allah Teala. Rabbe yönelin, Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek açık bir emir şeklinde Tevrat'ta da yer almış durumda. Mürşide tabi olmak. Yeremya 23. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Başlarına koyduğu çobanlar, mürşitler ve korkmayacaklar diyor o mürşitlerle beraber oldukları zaman. Yılmayacaklar, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek. Yeremya 3:15. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim. Sizi bilgiyle, sağduyuyla gidecekler. Tabi olmanın bütün muhtevası burada yer alıyor. Malaki 4:2, 4:5, 6. Diyor ki Allah Teala, ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ağırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Doğruluk güneşi, mürşit. Kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Yani peygamberin yapacağı görevin irşat görevi olduğunu, babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle bir nesil oluşacak ki benim o ülkeyi yok etmem gerekmeyecek diyor Allah Teala. Yani irşat makamına teslim oluş. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü safha, Yoel 3:16. Rab, Siyon'dan kükreyecek, Yeruşalim'den gürleyecek, gök ve yer sarsılacak, ama Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Ne oldu? Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Her ikisi de sığınak anlamına, yani ruhlar Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a teslim etme işlemi açık bir şekilde yer alıyor. Rab kendi halkı için sığınak olacak, İsrailliler için de kale olacak, herkes için de sığınak olacak. Yani ruhları Allah'a ulaşıp sığınacak. Dördüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Nasıl sahabe fizik vücudundan Allah'a teslim etmişlerse, İsrail halkı da teslim etmiş. Yeremya 7:3-5-6. İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Bir insanın yaşantısını ve uygulamalarını değiştirebilmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Yoksa değişmez yaşantısı. Uygulaması değişmez kişinin. Değişmesi için nefsinin afetlerinin büyük kısmının yok olması lazım. Ve beşinci safha, nefsi Allah'a teslim etmek. Yeremya 4:4-1. Ey sizler, Yahuda halkı ve Yeruşalim'de